Kuşlar, balıklar, sulardaki, göklerdeki, yerlerdeki bütün varlıklar ve insan. Onların en üstünü insandır. Çünkü insan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımaktadır. Allah Teala'nın biz her şeyi zıttıyla kaim kalarak çift yarattık sözü gereğince Allah Teala bize ruhundan üfürdüğü zaman bir de nefs ilave etmiştir. Ruh %100 hasletlerle dolu bir müessesedir. Allah Teala'nın bize ihsanıdır, nimetidir. Nefse %100 afetlerle dolu bir sistem olarak onun zıttı vücuda getirilmek suretiyle insan dengeye getirilmiştir. İkinci bir denge kurulur mu? Evet. Çünkü Allah Teala ruhu kendisine geri istiyor. Ne zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılırsa o zaman sadece nefs kalır. İşte bu nefsin afetlerini yarıya kadar yok etmeyi de aynı dengeyi kurmak üzere Allah Teala garanti etmiştir. Başlangıçtaki dengenin nefs %100 afetlerle dolu, ruh %100 hasletlerle dolu dengesinin terazinin iki tarafı birbirine eşit. Ruhu Allah Teala'ya gönderdiğimiz zaman, ruh bizden ayrıldığı zaman geriye nefsimiz kalıyor, fizik vücudumuz kalıyor. Bu denge sağlanana kadar nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşana kadar Allah Teala bizim şeytanla ilişkimizi tamamen kesiyor. Öyle bir paratoner, öyle bir perde, öyle bir engel getiriyor ki ruhumuz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde şeytanın bize hiçbir şekilde yaklaşmasına Allah'ın kurduğu o koruma sistemi müsaade etmiyor. Şeytan bu sebeple bize hiçbir şey yapamıyor. Ne zamana kadar? Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşsın. Her gök katında ruhumuzun seyri sülûku %7'lik bir nur birikimini ifade eder. 7 defa %7, %49 eder. Başlangıçta Allah'ın nefsimizin kalbine gönderdiği, mürşidimize tabi olmadan evvel gönderdiği, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbine yol açtıktan sonra ilk gönderdiği öncü nurlar %2 rahmet nurudur. Bununla beraber 7 defa %7, %49 eder. %51 nura ulaştığımız nokta hangi noktadır? %51 nura ulaştığımız nokta ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktadır. O zaman başlangıçta %7, birinci katta, ikinci katta %7, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda %7 nur birikimi %49 eder. İki de baştan Allah-u Teala'nın bize ulaştırdığı göğsümüzü yardığı zaman ilk ulaştırdığı öncü nurlar %2 rahmet, nefsimizin kalbini %51 nurlarla kaplar. Sevgili kardeşlerim, Allah bu dengeyi, %51 dengeyi, %50 dengeyi, yarı yarıya olan dengeyi biraz daha torpilli geçmiş %1 fark ettiriyor. Sağlayana kadar şeytanın bize tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Tam aksine bu devre dünyada en fazla mutluluğu yaşadığımız devredir. Bir insan hayatının Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidine tabiyetle dahil olmak üzere

getirdiği 7 tane gök katını ruhunun aşıp Allah-u Teala'nın zatına ulaşması olayı, vuslat olayı, o kişinin dünya hayatında yaşayabileceği en büyük mutluluktur. 7-8 aylık bu mutluluk daimi zikre ulaştıktan sonra dahi yaşayamayacağınız çok özel bir muhteva taşır. Demek ki Allah Teala o sırada öyle bir tesir icra ediyor ki insanın üzerinden üzüntüleri, sıkıntıları bütünüyle alıyor seyri sülük boyunca. Seyri sülük ruhun Allah'a yaklaşımı ve ulaşmasıdır. Salikler seyri sülükte olanlardır. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere mürşitlerine vasıl olmuş, onun elini öpmüş, önünde diz çöküp tövbe etmiş, Allah'tan sorarak mürşidine ulaşmış olan bu insanların ruhları vücutlarından ayrılarak Allah'a doğru hangi dergâhtan olurlarsa olsunlar yola çıkmıştır. O yola çıkanların hepsi o dergâhtan ayrılarak mutlaka devrin imamının ana dergâhına ulaşırlar. Bütün ruhlar bir tek yolculuk yaparlar. Tek bir kafile. İkinci bir kafile hiç olmamıştır. Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan ve Allah'a 7. katta 7 tane alem geçtikten sonra ulaşmak üzere Sitre-i Münteha'ya vasıl olan Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olan, Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olan Allah'ın ruhu. İşte fenomen budur. Allah Teala bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını emreder. Bu onların nefslerinin %51 temizlenmesine bağlıdır. Çünkü kişinin nefsindeki afetler %7 azalmadıkça ruh zemin kattan 1. kata ulaşamaz. Daha başlangıçtaki %2 rahmet nurunu da buna eklersek, birinci hamlede %9 nur birikimi olmadıkça kişinin ruhu zemin kattan 1. gök katına ulaşamaz. Çimenlerde secdeyi yapamaz. Bu kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2'yi devre dışı bırakalım. Sonradan hesaba katmak üzere. Çünkü başlangıçta giren nur, rahmet nurudur. Allah Teala insanların göğüslerini yardığını, göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. En'am suresi 125. ayet-i kerime.

Hemen yuridullahu en yehdiyehu. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Yeşra sadrehu lil İslami. Onun göğsünü İslam için yarar diyor. Şerh eder. İşte Allah'ın göğsünü yardığı, yani göğsünden o kişinin manevi kalbine bir yol açtığı bir insan bu. Kimmiş o özelliği? Allah kimi, yani kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse. Sevgili kardeşlerim, demek ki bir dilek gerekiyor. Allah'a ruhu ulaştırmak gereği. Böyle bir dilek olmazsa sadece cüz'i iradeyle yaşarsınız. Size verilen iradeyle neler yapmayı isterseniz onları yapabilirsiniz. Ama ruhunuzu külli irade devreye girmeksizin hiçbir zaman Allah'a ulaştıramazsınız. Bu ulaşmayı ilahi irade, Allah'ın iradesi gerçekleştirecektir. İlahi irade ile cüz'i iradelerin hepsinin toplamı külli iradeyi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, iradi yapı insanın iradesini kullanmasıyla gerçekleşen bir merdivenin basamaklarına çıkmak gibidir. Allah'a ulaşmayı diler insan, bu konunun başlangıcıdır. Allah Teala onu, Allah'a ulaşmayı gönülden dileyen herkesi hacet namazı kıldığında mutlaka mürşidini o kişiye göstererek bir hedefe ulaştırır. Mürşid. Mürşid insana cereyanın, Allah'ın cereyanının geçmesini sağlar. O da o cereyanı kendi mürşidinden almıştır. İlk cereyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle bir insan hüviyetinde ansızın birdenbire Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında belirmiştir. Ona doğru bir adım atmıştır ve ikra demiştir, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o güne kadar hiç olmayan, hiç görmediği birisinin karşısına çıkması ve böyle bir sapı sözü söylemesi sebebiyle şaşırmıştır. Ve verdiği cevap çok açık bir şekilde gerçeği ifade ediyor. İkra bi ismi Rabbiki, emir. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, oku, Rabbinin ismiyle oku. İyi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak bilmiyor, ümmi. Diyor ki, ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam, sanki hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor ve ikra diyor, oku ikinci defa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ben okumak bilmiyorum diyor. O okumayı bilmeyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ömrü boyunca Kur'an-ı Kerim'i okumuştur. Baştan sona kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala onun kalbine nakşetmiştir. Onun kalbine yerleştirmiştir. Her sözü Kur'an'dandır. Okumak yazmak bilmiyordu. Evet, kağıt üzerindeki harflerden okuma yazmayı bilmiyordu.
Ama Allah Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onun kalbine bütün Kur'an'ı yazdı. Ve o ömrü boyunca hep Kur'an'dan emirlerini verdi. Hep Kur'an'ı anlattı bütün sahabeye. Bütün Kur'an'ı anlattı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan 14 asır sonra Allah Teala bize de Kur'an'ı öğretti. Bize öğrettiği Kur'an'la biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın milyonda biri bile olamayız. O peygamberdir. Ama dünyadaki en büyük mutluluğu bize veren şey ...6.900 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim külliyesinin Allah Teala'nın bize hazırlatmasıdır. Hamdolsun ki 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim'imiz tamamlanmıştır. Dünyadaki 19 ciltlik en büyük Kur'an-ı Kerim dizaynı bize aittir ve bilgisayarımızda da mevcuttur. Herkesin istifadesine sunduk. Özellikle isteriz ki okunsun ve tenkit edilelim. Tenkit edelim ki Allah-u Teala'nın bize neden öyle yazdırdığını izah edelim. Sevgili kardeşlerim, Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a üç defa ikra deyip de üçünde de ben okuma yazma bilmiyorum cevabını alınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sımsıkı sarıldı. Allah'ın cereyanı şiddetli bir şekilde ikisini büyük bir titremeyle sarstı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir nevi baygınlığa girdi. Bu gelen cereyanın bir peygambere verilen en üst seviyedeki tesiriydi. Örtülere büründü, üşüme geldi üzerine, titremeye başladı. Ve Cebrail Aleyhisselam onunla bütün Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala'nın öğretmesine kadar sık sık meşgul oldu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin kalbine nakşetti. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 63 yıllık hayatında ömrü boyunca hep kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okudu. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Öyle bir nesil yetiştirdi ki onlar da öğrendiklerini etrafındakilere anlattılar. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olanlara tabi oldular. İşte onlara tabiin deniyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala Ensar ve Muhacirinden bahsediyor. Ensar yardımcılar, Medine'deki yardımcılar. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler.
Allah Teala suresinin 100. ayet-i kerimesinde Ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor. İşte onlara tabi'in deniyor. Ensar ve muhacirin en tabi standartlarda bir peygambere tabi olmuşlar. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz son nebiydi. Son peygamberdi. Allah Teala o aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nebilik onunla hitam bulmuştur, buyuruyor. İşte o son peygamber, ona tabi olanların bir kısmı Medine'den gelenlerdi. Orada ağacın altında tövbe yapanlar onlardı. Ve Allah Teala diyor ki onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ne demek bu? Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tecelli ediyor. Tecelli elleri de dahil olmak üzere bütün vücudunu kaplıyor. Bu tecelli kişide oluştuğu zaman Allah'ın cereyanı Resul'ün vücudunda toplanır ve oradan el öpen herkese ulaşır. Bu cereyan geçmesi birçok insanda cezbe adı verilen bir titreşim vücuda getirir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'ın üst üste 3 defa şiddetle sarsılmasından sonra o da cezbe almaya başladı. Ve ondan sonra tabi olanlar, ondan evvel tabi olanlardan da bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öptükçe o cereyanı aldılar, onlar da sarsılmaya başladılar. Bu cereyan bugüne kadar gelmiştir. Bu cereyan bize de geçmiştir. Bu cereyan bizden kardeşlerimizin bir kısmına da geçmiştir. Bunu da söyleyelim ki cezbe herkeste oluşmaz. Ama cezbenin oluşması bir üstünlük değildir. Sakın cezbesi olmayan kardeşlerimiz üzülmesinler. Cezbe bir üstünlük işareti değildir Allah-u Teala'nın katında. Bazı vücutları cezbeye müsait olarak yaratmıştır Allah-u Teala. Hikmetinden sual olunmaz. Niçin öyle olduğunu bilmiyoruz. Bazı vücutları da cezbe almayacak hüviyette yaratmıştır. Cezbesi olmayanlar bu açıdan üzüntü duymamalıdırlar. Allah Teala dileseydi onları da cezbe alabilecek bir hüviyette yaratırdı. Yaratmasında mutlaka Allah'a göre bir hikmet vardır. Ama bu hiç kimse tarafından üzüntü konusu edilmemelidir. Sevgili kardeşlerim, cezbeyi vücuda getiren ilahi iradedir. Dilediğinde cezbeyi oluşturur. Kişi Allah kelimesini kullanarak şiddetle sarsılır. Her Allah dediğinde sarsılmaz. Allah dilediği zaman onu sarsar. Allah kelimesini o sırada aklından geçirmese bile cereyan geldiği zaman böyle bir isim mutlaka kişinin aklına gelir. Allah kendisini hatırlatır. Cezbe bütün insanlar için gaybten gelen ilk kesin işarettir. Kişi kendisinin hiçbir dahli olmaksızın bir kuvvetin onu kendisini
şiddetle sarstığını yaşıyor. Bu dışarıdan bir tesirin kendisine geldiğini o kişiye kesin olarak Allah'ın ispat etmesidir. İşte İslam olarak yaşayacak olan bütün insanları Allah'a ısındırmak için, yaklaştırmak için cezve Allah'ın önemli bir delilidir. Burada kişi ilk sağlam delili oluşuyor. Kendisinin hiçbir dahli olmaksızın Allah onun vücudunda bir sarsıntıyı oluşturuyor. Böyle bir sarsıntı o kişi için Allah Teala'nın bir nimetidir. Bu tahkiki imanın ilk adımıdır. Kişi kendisinde olmayan bir kuvvet tarafından hızla sarsıldığını en güzel şekilde idrak ediyor. Bu sarsıntı ilahi iradenin, Allah'ın iradesinin onun dilediği kişiler üzerinde varlığını ispat etmesidir. Kişi çok açık bir şekilde kendisinin hiçbir dahli olmadığı halde vücudunun şiddetle sarsıldığını görür, idrak eder ve Allah-u Teala'ya sınırsız hamd eder ve şükreder. Sevgili kardeşlerim, cezveyi sadece ilahi irade verir. Cezbe Allah ile kulunun direkt ilişkisidir. İlahi iradenin kendisini en sağlam, şaşmaz ve inkar edilemez bir hüviyette kendisini göstermesidir. Allah'ın o kişiyle direkt ilişki kurması demektir. Her sarsıntı o kişi için Allah'a şükretmenin bir yeni sebebini oluşturur. İnsanlar cehaletleri sebebiyle Allah yoktur bile diyebilirler. İşte böyle diyen insanların karşısında Allah'tan cezbe alanlar işlerinden gülümseyerek o insanlara bakarlar ve de acıyarak onların da Allah'ın yoluna girmesi için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ederler. Öyleyse bir yerlere ulaştık. İnsandaki irade cüz'i iradedir. Herkeste bir cüz, bir kişiye ait olan bir ilahi bir irade Allah Teala tarafından verilmiştir ama o kişiye hasredilmiştir. O kişi bütün yapacaklarını kendi iradesiyle yapar. Önemli mi? Çok önemli. Bir insan derecat kazanırsa veya kaybederse kendi iradesinin evvel emirde sebebiyle derecat kaybeder veya kazanır. Bir başkasına bir kötü davranışta bulunur, derecat kaybeder. Bir iyi davranışta bulunur, derecat kazanır. Öyleyse cüz'i irade kişiye derecat kazandıran veya kaybettiren o kişinin hayatiyetinde en büyük etkendir. Peki bir başka cüz-i irade tarafından da derecat kaybetmesi veya kazanması mümkün olabilir mi? Evet. Kim ona bir kötülük ederse, o kötülük gören kişi, diğerinin kaybettiği derecatı kazanır. Kötülük yapan derecat kaybeder, kötülüğe muhatap olan, kendisine kötü davranılan kişi de, kötülük yapanın kaybettiği derecatı kazanır. Bu başkaları sebebiyle
başka bir cüz-i irade sebebiyle derecat kaybetmektir veya kazanmaktır. Burada her ne kadar kaybetmektir diyorsak da böyle bir şey mümkün değildir. Başka bir iradenin sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle siz derecat kaybedemezsiniz. Ama size bir kötülük ederse derecat kazanırsınız. Size bir iyilik yaparsa derecat kazanamazsınız, kaybetmezsiniz de. Size bir iyilik yapmaları sizin derecat kaybetmenizi gerektirmez. Sadece o kişiye Allah'ın derecat vermesine sebebiyet verir. Siz bir başkasına iyilik yaparsanız derecat kazanırsınız. Ama o kişi sizin yüzünüzden bir derecat kaybına veya kazancına ulaşmaz. Ama kim başka birine bir kötülük yaparsa, kötülük yaptığı kişi derecat kazanır, kötülük yapan kişi derecat kaybeder. Birinin kaybettiği derecat, ötekinin kazandığı derecata daima eşittir. Sevgili kardeşlerim, cüz'i iradeler arasında bu tarz davranışlar oluyor. İlahi iradeyle ilişkilerinizde her zaman ilahi iradenin sahibiniz olduğunu hatırlayın. Sizi yaratan o ilahi iradedir. Külli iradeye gelince bunların hepsinin toplamıdır. Bütün cüz'i iradelerin toplamı ve ilahi irade külli iradeyi vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İradeniz Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusunda sizi zorlayacak olan, onu gerçekleştirmeniz için size tesir edecek olan kuvvettir. İlahi irade sizin bir kötülük yapmayı düşündüğünüz zaman sizi önleyen kuvvettir. Onunla ilişkiniz üst boyutlara çıktıkça onun önleme kudretinin ne kadar mükemmel olduğunu birer birer yaşayacaksınız. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sizi seven bir Rabbiniz olduğunu kesin olarak öğreneceğinizi bilin. Her geçen gün eğer siz Allah'a yaklaşıyorsanız, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman Allah'a daha çok yakınsınız. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok yakınsınız. İradenizi teslim ettiğiniz zaman en çok yakınsınız. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde yakin kademelerinin en üstünü hakkul yakindir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde bütün güzellikler sizler için vücuda getiriliyor. Hepiniz en güzele ulaşmak üzere yaratıldınız, insan olarak yaratıldınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için. Öyleyse dünyadaki en mutlu insanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Bu teslimler dizisi bir insanı daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılar. Allah'a yaklaştıkça Allah'ın yardımını daha üst boyutta alırsınız. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, cüz'i irade, ilahi irade ve külli irade konusundaki anlatacaklarımız burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri girmişti. Levh-i Mahfuz'un yani 7. gökkatının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmele ile yola çıkan Evliya Namzide 7. gökkatında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan, çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında 2 trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan. Ve oraya varan Evliya Namzide artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir 2'ye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzide 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Namzedi'nin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama fıccarın, yani şeytanla ilişki kuranıcı insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zünvani alemin en alt katında, siccinde. O, orada da 7 alem var. Onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah-u Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siccine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zülmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın yereği geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hüddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.
kader hücreleri oradadır, siccindedir. Orası kapkaranlık bir alemdir. Allah'ın dostlarının, nefslerinin kalbi karanlıktan, kapkaranlık bir noktadan başlar. Herkes gibi onların da kalbi, nefslerinin kalbi sadece afetlerden ölü olduğu için başlangıçta kapkaranlıktır. İşte böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve Ümmül Kitab'a ulaşacaktır. Ümmül Kitab 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül Kitab alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesametine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül Kitab Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül Kitab boşlukta durur. Arşı tutan taraf melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgenini ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca İnsan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır. Ve onlara Ümmül Kitab hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmül Kitab'ın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Neml suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. 8. öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, Ümmül Kitab konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret Denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı Mahmud'tur.
Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela 4 halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci Alem Divanı Salihin. Salihlerin divanı, dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş, balkonları olan bir cami ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene orada. Divanı Salihin, salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme, zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda, yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere, zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol taraflarında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan bir kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, sitetinin müntehaya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç, kökleri yerde değil. İşte bu sitetin münteha, varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir dizaynda önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devre imamının, iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra bu onarlık sıralardan evvel son bir 7'li sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle onlar kutuplardır. Her devirde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah-u Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aktab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de deri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra, kırkları, sonraki yedi sıra, yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan Sitret-ül Müntaha'ya ulaşır. Ve Sitret-ül

Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyuruluyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahu indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de, gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor. Böyle bir dizaynda sığınağa sığınmak Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzrifetül cennatü lil muttakine gayri vahid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab, Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması,

Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Vatesemu billahi diyor. Vellezine amenu vatesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve vatesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânu yercullâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah-u Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amel olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim
ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a milaki olacaklardır. Bu Allah'a milaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın igvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birincil adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı on ihsanla mürşidine, sonra da seyri sülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi mürşide ulaştırıp teslim olur Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
İşte burası evliya olma noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa, işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikre ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba nefs ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı, tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazan sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sıratımızda kimdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah-u Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak,
fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1 fena makamı, 2 beka makamı, 3 zühd makamı, 4 muhsinler makamı, 5 İhlas makamı, 6 6 Ulu'l-Elbab makamı, 4. makam muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam İhlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makamsa salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

Daimi zikre ulaştığınız makamın adı Ulu'l-Elbab makamıdır. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer bundan bir sonraki makam olan İhlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah-u Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah-u Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona, kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meab oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meab Allah'ın zatıdır, sığınaktır. Allah insanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvab kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu, Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakim değil. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satıhta olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir vetiredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri, bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. 1. makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra beka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikriniz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. %61'de Allah Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah Teala kimin nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. İndi ilahide Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yükseklikten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada arşı tutan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah Teala kimi layık görürse, erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur.

메카마카 오늘 züht makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi züht makamının sahibi olur. Züht makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak? Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Züht makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Züht makamını aşabilen herkes. Züht makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine amenüz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Züht makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda, nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul elbab makamıdır. Kimdir ulul elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Li ulul elbab diye başlıyor Allah Teala. O ulul elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah-u Teala emri o standartta. Öyleyse ulu'l-elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir. Bu durumda

acaba Ulu'l-Elbab makamına ulaşan daimi zikrin sahibi olan insanlar hangi özelliklerin sahipleridir? Daimi zikri olan, daimi zikrin sahibi olan kişi Ulu'l-Elbab'tır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, o kişi uyurken de, ayaktayken de hep zikredeceği için rahmetle faz ve rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zülmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinizin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken, nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul ittihaz etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da, dış dünyanızdaki kavga da biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden?
Çünkü nefsinizde ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan, Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada Ulu'l-Elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Affedersiniz, tam aksine her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah Teala, Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de, o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla, 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa, hangi ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür.
bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ulu'l-Elbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikir makamı, aynel yakinin başlangıç noktası. Ve ilmel yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel yakinin birinci makamı Ulu'l-Elbab makamıdır. Burada kişiye Allah-u Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkür ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler, önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergâhta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala.

yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra bir gün Allah Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada Ulü'l-Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa Ulü'l-Elbab makamında, hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah Teala bir kişiye son noktayı, Sitretül Müntaha'yı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra Sitretül Müntaha'yı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Tövbe-i Nasuh, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Bu
böyle bir tövbeyle tövbe

eden kişi ihlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede tövbe-i nasuh vardır. Kim tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhu gerçekleşmişse o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını örter. Hangi günahlarını? Günahları sevaba çevrilmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti, onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında, mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir.
Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş, sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem müşriklerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti 14. basamakta, burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa müteallik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası salah makamının 4. kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala.
bütün gelecek nesillere bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salah makamının dördüncü kademesi. Salah makamındaki dört mertebe nefsin tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir, irşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah-u Teala ona emredecektir. O Allah-u Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah-u Teala burada İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir 23 yıl.
40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim, indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah Teala tabiin adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Bir hakkın takvanın, hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar, iradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar ve Allah Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan tabi olanlara tabi olanlar diyor. Tabiin. İhsanla tabi olanlar. 10 ihsanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar için de Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı, Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı talim ediyorlar. Bizler gibi
namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor. Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Küllü kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sen Hanif'sin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi yani peygamber huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gelecek olan devrede
Nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada Nebi, peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki Resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imam olarak tayin etmiştir. Ve huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sonra bilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indi ilahisinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz yeminler. Allah ile olan ilişkilerimizde yemin, misak ve ahd isimli üç tane kavram görürüz. Aslında bu kavramlar, bu isimle anılan üç kavramı ifade ettiği gibi, aynı kavram bir başka hüviyete de daha kavuşabiliyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Kalın bir çizgiyle bu konudaki terminolojiyi gözden geçirdiğimiz zaman bu terminoloji bizlere şunu veriyor. Yemin bizim nefsimizin Allah'a verdiği, Allah'a teslim olma konusundaki yeminin adıdır. Misak, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki Allah'a verdiği yeminidir. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda ona verdiği yeminin adıdır. Böylece üç vücudumuz var, ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz. Üçü de Allah'a yemin vermiş oluyor. Yemin, misak ve ahd. Bunlar ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yeminler. Ama bir de irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın ilahi iradesine verdiği yemin var. Bunun adı irademizin Allah'a verdiği, Allah'ın iradesine verdiği, ilahi iradesine verdiği misak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahitlerin bir toplamı olan ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de muhtevasına alan, hepsinin birden yeminlerini ihtiva eden ahdimiz var. Biz insanlar cephesinden demek ki Allah'a verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bunlar ruhumuzu, nefsimizi ve veçimizi alakadar ediyor. Ama irademizin de Allah'a verdiği bir yemin var. Adı misak. Misak iki defa geçmiş oluyor. Yetmez. Bunların hepsinin birden ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini kapsayan bir yeminimiz daha var. Adı ahd. Hepsini birden ihtiva ediyor. Bu insanların Allah'a verdiği, insanların Allah'a verdikleri yeminler, misaklar ve ahdleri içeren bir tarif. Gelelim Allah Teala'nın cephesine. Allah Teala cephesinden bir Allah'ın ahdi var. Allah'ın ahdi sadece bizim misakimizi içeriyor. Ama meseleyi geniş açılı olarak düşünürsek, bizim irademizin misakini içerdiği için, irademizin misaki evvela
ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeyi mutlaka gerektirdiği için irademizin misaki bunların hepsinin toplamı oluyor. Ama Allah'ın ahdi dediğimiz zaman bilelim ki bu sadece irademizin Allah'ın iradesine, ilahi iradeye verdiği yeminin adı. Allah-u Teala'nın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Allah-u Teala Enam 152'de Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor. Ama olay orada bitmiyor. Allah-u Teala aynı ayet-i kerimenin içinde Allah'ın vasiyetinden de bahsediyor. Allah'ın ahdi sadece bizim irademizin misakini kapsadığı halde Allah'ın vasiyeti dördünü birden ihtiva ediyor. Yani hem ruhumuzun Allah'a verdiği misak, hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, hem nefsinizin Allah'a verdiği yemin, hem de irademizin Allah'a verdiği misak, ve bunların hepsinin toplamı olan ahdimiz, Allah'ın bu vasiyetinde bir araya toplanıyor. Bu durumda ifadeler çok açıkça yer yerine oturuyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ahdini yerine getirin diyen Allah Teala sonra da ...152. ayet-i kerimede Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. Allah Teala size bunların hepsini yerine getirmenizi vasiyet etti diyor. Böylece hepsini birden bir araya toplayan bir sonuçla karşı karşıyayız. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollara tabi olmayın ki bütün yollar sizi Allah'ın o yegane yolunun sırat-ı müstakiminin dışına çıkarırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz. İşte Allah Teala fırkalara ayrılmamanız için size vasiyet etti ki bununla takvaya ulaşasınız. Burada Allah Teala'nın vasiyet ettiği olay ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmek ve hakkı tukatihi takvaya ulaşmak. Öyleyse Allah Teala cephesinden olaya baktığımız zaman sadece iki tane faktör var. Bir, Allah'ın ahdi. İki, Allah'ın vasiyeti. Aslında toplam sonuç itibariyle ikisi arasında fark yokmuş gibi görünüyor. Yani Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etmemiz. Hepsini birden teslim etmemiz. Allah'ın ahdi ise irademizi Allah'a teslim etmemiz, ama irademizi teslim edebilmek için önce ruhumuzu teslim etmemiz lazım, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, sonra irademizi. Biliyorsunuz ki bir insan 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş olur, ruh Allah'ın zatında yok olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu birincisi ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması olayı.
bizim ruhumuzun misakidir. Peki daha ötesine bakalım. Daha ötesinde 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Ne zaman fizik vücudumuzu Allah'a teslim edersek, bu bizim ahdimizi yerine getirmemizdir. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi. Sonra daha ötede nefsimizin Allah'a verdiği yemin var. Nefsimizin Allah'a teslim olması. Ve bu teslimden sonra da irademizin Allah'a teslim olması söz konusu. O da irademizin misaki. Demek ki hem ruhumuz Allah-u Teala'ya misak vermiş, hem de irademiz. Şimdi konunun başlangıç noktasına dönelim. Yeminler, misaklar, ahitler nasıl teşekkür etmiş? Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetini çıkardık. Onların da sırtlarından kendi zürriyetlerini çıkardık ve hepsini huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki, Elestü bi Rabbikum. Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki, bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı, evet cevabı, bela kelimesiyle ifade ediyor. Galu dediler ki, bela, evet. Sonra ne olmuş? Allah Teala diyor ki, sonra ben kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye nefsinize sizleri şahit tuttum diyor Allah Teala. Fizik vücutla ruh nefse şahit olmuşlar. Bu şehadetin bir yemine dönüştürülmesi olayı var. İşte bu Allah-u Teala'nın huzurunda bu olay yaşandıktan sonra hepimiz Allah'ın Allah olduğunu tasdik ettikten sonra, evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra Allah Teala bizlere ne yaptığını, nasıl davrandığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Allah'ın üzerimize bir misak verdiğini, bizlerin de işittik ve itaat ettik dediğimizi anlatıyor Allah Teala. Bu işittik ve itaat ettik ifadesinden sonra Allah'ın bizden ağır bir misak aldığı beyan ediliyor. Allah Teala bize diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki bela. Kâru dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Bundan sonra Allah-u Teala ne yapmış? Bizlere demiş oluyor ki, madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey ruhlar bana misak verin. Fizik vücutlarınız ölmeden evvel bana geri döneceğinize dair. 1-
Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Şu fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair. Ey nefsler, bana yemin verin. Nefs olarak bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok edeceğinize dair. Ondan sonra bunları söyledikten sonra Allah Teala soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki hepimiz aynı yerdeyiz. İşittik diyoruz. Semina diyoruz. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Ruhumuz Allah'a misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz de yemin veriyor. Üçü de Allah'a teslim edeceklerine dair yemin, misak ve ahdi veriyor. Ama Allah Teala bunun üzerine soruyor. Sözlerimi işittiniz mi'den sonra onlar yemin veriyorlar, misak veriyorlar ve ahd veriyorlar. Allah Teala bir de ikrar alıyor onlardan. Sözlerimi işittiniz mi diyor? Semina diyoruz. İtaat ettiniz mi diyor? Yemini, misaki, ahdi veriyoruz Allah Teala'ya. Onun üzerine itaat ettiniz mi diyor? İkrar alacak bizden. Evet, itaat ettik diyoruz. Atana diyoruz. İtaat ettik. Ondan sonra Allah'ın bizim fizik vücudumuzdan, ruhumuzdan ve nefsimizden aldığı bu yeminlerin, misakların ve ahdlerin ötesinde ilahi irade, cüz'i iradeden, bizim irademizden bir yemin istiyor. Bu yeminin adı misak. İrademizin de ilahi iradeye teslimini istiyor. İşte bu istediği şey bizim misakimiz. Öyleyse ruhumuzun Allah'a teslim olması üzerimize farz mı? Ruhumuzun Allah'a dönmesi üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön, Rabbine ulaş. İşte Allah Teala buyuruyor ki İrci'i ila Rabbike ya eyyetü'n nefsül mutmainnetü İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Allah Teala bunları söylüyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Öyleyse Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Ruhumuzu Allah'a açık bir şekilde davet ediyor. Zariyat 50'de Allah Teala fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et ve sığın diyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırmanın üzerimize farz olduğunu, onun bir emir olduğu şeklinde kesinleştirmiş. Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. İşte bu Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey ruhumuz, burada onun
bir farz olduğu, emir olduğu kesinleşiyor. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmış. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Fizik vücudumuz Ademoğulları. Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Bütün Ademoğullarından, fizik vücutlarımızdan Allah Teala Allah'a kul olmamızı, yani Allah'a teslim olmamızı emrederek bizden ahd almış. Ben sizden ahd almadı mı diyor. Bu da Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd. Peki nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz mı? Nefsimizi Allah'a teslim etmemiz, daimi zikre ulaşmamız da mümkün. Nefsimizin bütün afetlerinden kurtulduğumuz zaman nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Bu daimi zikre ulaşma müessesesi kişiyi ulul elbab kılıyor. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de daima Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve üzerimize farz kılmış ulul-elbab olmayı. Nisa 103: Feskürunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse nefsimizin Allah'a teslimi de yani yeminimiz de üzerimize farz. İşte sevgili kardeşlerim, bu muhtevada olaylara baktığımız zaman yeminimiz var, misakimiz var, ahdimiz var. Misakimiz, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuzun Allah'a teslimi. Ahdimiz, Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesi gereğince fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve nihayet nefsimizin Allah'a teslimi, daimi zikre ulaşmamız üzerimize hepsi farz kılınmış. Burada Allah Teala bu muhtevanın ötesinde irademizin de Allah'ın iradesine teslim olmasını istiyor. Bu ise Allah'a irademizin verdiği misaki oluşturuyor. İşte bu konulara daha yakından bir bakış Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde konuyu bir defa daha tezekkür için masaya yatırıyor. Teşhis için bakacağız ne diyor Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada kim diyor Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse onlar felaha erenler.

Böylece Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde hem Allah'ın ahdinin mahiyetini tam olarak açıklamış, hem de bizim yeminlerimizin mahiyetini, yemin, misak ve ahdimizin mahiyetini tam olarak açıklamış. Yemin, misak ve ahdimize ilaveten Allah'ın ahdi geldiği zaman o irademizin misakiyle eşdeğer bir müessese. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin muhtevasını açıklamış. Kim ahdini ifa ederse onlar takva sahibidir diyor. Kim Allah'a verdiği ahdini ifa ederse. İfadeyi nasıl kullanmış Allah-u Teala? Onlar ki diyor 77'de Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar diyor. Bu 77'deki ifade 76'ya bakalım. 76'da Allah'ın kullandığı ifade. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa o takva sahibidir diyor. Burada 76. ayette Allah-u Teala ahdini yerine getiren takva sahibidir diyor. Yani bir hakkın takvanın sahibi olan ahdini yerine getirendir. Burada 77. ayetten 76. ayete dönüş yapmamız lazım. 77. ayetteki ifade Allah'ın ahdini ve kişinin yeminlerini yerine getirmesi hakkında halinde takva sahibi olacağını söylüyor. Allah'ın ahdi ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bu üçü Allah'ın ahdi. Ve bundan sonra Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirirse diyor, misakimiz de irademizin Allah'a verdiği misak. Öyleyse onlar da takva sahibi oluyorlar, bir hakkın takvanın sahibi oluyorlar. Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler, Allah'ın ahdini ve misakini yerine getirenler. Sevgili kardeşlerim, olayları değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki bir tanesi sadece kim 76. ayet-i kerime kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa diyor. Bu ahdini yerine getirmek ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini ifade ediyor. Yani hem üç yeminimiz var, yemin, misak ve ahd, hem de buna ilaveten irademizin misaki de var. Hepsini birden bir tek kelimede toplamış Allah-u Teala. Kim ahdini yerine getirirse, kim Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesine göre ahdini yerine getirirse, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o bir hakkın takvanın sahibi olur. 77. ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah-u Teala Allah'ın kişinin dizaynına bakıyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diyor. Olay ayrı bir cepheden ele alınmış. Yeminlerimiz üç vücudumuzun yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Bunlar yeminlerimiz. Geriye ne kalıyor?

Allah'ın ahdi, öyleyse yemin, misak ve ahdin ötesi irademizin teslimi. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakiyle aynı şey. Sadece irademizin teslimini içeriyor. İki ayet-i kerimeden çıkardığımız sonuç kesinlikle bu. Ve ezeldeki Allah'ın bizden aldığı yemin, misak, ahd'den sonraki ilahi iradenin bizden aldığı misakta tam bir denge halini oluşturuyor. Şimdi Allah-u Teala'nın olaya bir başka cepheden daha bakması söz konusu. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala diyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunen misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Öyleyse bu insanlar hem Allah'ın ahdini yerine getirmişlerse ve misaklerini de bozmamışlarsa, misaklerini de yerine getirmişlerse, öyleyse Allah'ın ahdiyle ruhlarını, veşlerini, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Misaklerini bozmamakla da iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir full teslim olayı var. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminini yerine getirirse, o Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Allah'ın zatını görmeyi dileyip de bunu hak eden kişidir. Şimdi Rad suresinin bu 20. ayet-i kerimesindeki Ellezine la yenkudunel misak. Onlar ki misaklerini bozmazlar ifadesine gelelim. Bir sonraki ayetiyle Rad 21 ile bağlayalım. Onlar misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki onlar misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi birleştirdiğimiz zaman ruhumuzun misaki çıkıyor ortaya. Ruhumuzun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ve olay son derece net olarak anlatılıyor. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar onlar. Yani derecatının nakıs olmasından, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Ve yahşevne rabbehum. Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabr ibtigaye ve çer Rabbühüm. Onlar sabırla Rablerinin zatını dileyenlerdir. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Bu Rablerinin zatını dileyenlerdir ifadesini eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesine bağlarsak, Allah'ın ahdini ve misaklerini yerine getirenler, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenler olduğuna göre, onlar Rablerini sabırla dileyenlerdir ifadesi, Rablerinin zatını görmeyi sabırla dileyenlerdir oluyor. Ama ne zaman Allah Teala
Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesindeki ve misaklerini bozmazlar ifadesiyle 21. ayet-i kerimeyi bağlarsanız, onlar da Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenlerdir oluyor. Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı dileyenler 21. basamakta ki bir kişiyi ifade eder. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerse 28. basamağın ta 5. kademesini ifade ederler. Ondan sonrası da yok zaten. Nitekim bunu da içerdiğini Allah Teala onların gidecekleri yerin Adın cennetleri olduğunu söyleyerek tamamlaması söz konusu. Rahat 22'den sonraki Rahat 23'te. Öyleyse Allah Teala ancak bu incelemeyi yapan bir kişiye bu bilgiyi ulaştırır sevgili kardeşlerim. Şurada dünya üzerinde bu tahlili yapabilecek olan başka bir kimse yok. Eğer Allah Teala bütün bu konudaki yemin, misak ve ahdimizdeki sırları bize ulaştırmasaydı, biz de sizlere bu bilgileri veremezdik. Allah'ın zatını dileyenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler de Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenler de Allah'ı dileyenlerdir. Ama birisi 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması herkes için geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah Teala'nın garantisi altında o kişi 6 aylık bilemediniz 7 aylık bir süre içinde o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Ne dedik ne dedik? O kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır dedik. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konudaki açıklamayı getiriyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine hidayet eder, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırdıkları Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın zatını talep edenler onlar da başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilememişler midir? Dilemişlerdir tabii. Dilemeselerdi daha üst makamlara çıkamazlardı. Her ikisi de her iki grupta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Her ikisinde Allah kendisini ulaştırmış. Ama gruplardan bir tanesi ondan sonraki kademeye geçmiş fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ondan sonraki kademeye geçmiş nefsini Allah'a teslim etmiş. Sonra ihlasa ulaşmış, irşad olmuş. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim ederek iradesinin Allah'a teslimin de ulaşması lazım gelen yere ulaşmış. Allah'ın zatını görmeyi Allah Teala ona nasip kılmış. Öyleyse burası 28. basamağın 5. kademesi. Diğeri 21. basamak. Her ikisi de Allah'ın zatı ama 21. basamaktakiler Allah'ın zatına ulaşanlar, 27. basamağın 5. kademesindekiler Allah'ın zatını görenler. İkisi arasında muazzam bir farklılık var. Allah'ın zatını görebilmek için
O kişinin daimi zikre ulaşmış olması lazım. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması lazım. Kalp gözünün açık olması lazım. Kalp kulağının açık olması lazım. O kişinin ehli tezekkür olması lazım. Ehli hayır olması lazım. Ve ehli hikmet, yani ehli hüküm olması lazım. İkisi birbirinden çok büyük bir uçurumla ayrılmış iki tane faktör. Bir tanesi Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onun kalbinde bu talebi gördüğü anda onu kontrol altına alır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırır. Bu herkesin rahatlıkla başarabileceği, ermiş evliya olma vasfının Allah Teala tarafından garanti edilmesi halidir. Ama diğeri mürşit olma hüviyetidir ki kişinin ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi lazım. Yani Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi lazım. Allah Teala tarafından bu meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın ahdinin, Allah'ın ahdinin yemin, misak ve ahdimizin dışındaki kesimi kapladığını görüyoruz. İşte Ali İmran suresindeki ifade onu söylüyor. Allah'ın ahdini yerine getirenler. Kim Allah'ın ahdini ve kendine ait olan misaki gerçekleştirirse o bütünüyle, teslimi külliyle Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala açısından durumda bir Allah'ın ahdi var, bir de Allah'ın vasiyeti var. Enam 153'te Allah'ın vasiyetinin bütünü kapsadığını görüyoruz. Yani ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmamız. Eğer diyor Allah Teala Allah'ın vasiyetini yerine getiremezseniz bir hakkın takvaya ulaşamazsınız diyor. Allah Teala size vasiyet etti ki takvaya ulaşasınız. Bir hakkın takvaya ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi başlangıçta. Bu dileğin arkasından Allah Teala onun ruhunu teslim alıyor. Allah'a ulaştırıyor kendisine. Ama bundan sonraki safhada o kişinin fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmesi o kişinin gayretine vabestedir. O kişi eğer zikrini devamlı olarak arttırırsa fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu zikir süreci 12 saatten fazla bir zikirdir. Daha sonra ise kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsini Allah'a teslim edemez. Giderek daha dik bir yokuş oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhteva görüyoruz. Allah Teala'nın Kur'an açıklamalarını çok ciddi bir şekilde incelemek mecburiyetindeyiz. Ama şunu idrak ediyoruz ki biz ne kadar dikkatle incelesek, eğer Allah Teala bize yardım etmezse, bu karmaşık muhtevanın içinden çıkmak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Oturttuğunuz zaman başka bir kişinin bu tahlili normal standartlarda yapmasının mümkün olmadığını göreceksiniz. Her şeyin dört dörtlük olarak yerlerine oturduğu bir dizaynı kaç tane ayet-i kerimenin
birbirinden farklı dizaynları içinde yerlerine oturtabilmek, o ancak Allah'ın öğretisiyle mümkün olan bir şeydir. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kavramlarını açıklar. Bundan sonra size Allah'ın ahdi nedir diye sorarlarsa diyeceksiniz ki Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimidir. Ama irademizin Allah'a teslimi ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi teslim etmeden gerçekleşemeyeceği için neticede dördünü de kapsar. Ama Allah'ın ahdini tek başına alırsak bu kesin olarak sadece irademizin Allah'a teslimidir. Çünkü Allah Teala kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse diye bir işaret koyuyor. Kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirirse. Yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahddir. Öyleyse kim Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirir dediğine göre Allah Teala geriye sadece irademizin teslimi kalıyor ki kesin olarak Allah'ın ahdi irademizin Allah'a teslimini içerir. Oysa ki gene Allah'a ait olan Allah'ın vasiyetini incelediğimizde Allah'ın vasiyetinin bir hakkın takvaya ulaştırması lazım bize, bizi. O zaman Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de yetmez, irademizi de kaplar. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz birbirine eşit. Bu ahdimiz ruhumuzun ahdi değil. Bu ahdimiz bütün yeminlerimizin toplamı, ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği bütün yeminler, onların hepsi bizim ahdimizi oluşturur. Ahdimizde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve irademizin misaki hepsi bir arada. Bu bir arada oluş toplam olarak Allah'a verdiğimiz ahdimizi gerçekleştiriyor. Ahdimizi ihtiva ediyor. Ahdimiz, bizim ahdimiz, ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademizin toplam yeminlerini içerir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde Allah Teala yerlerine oturtmuş ki incelediğiniz zaman ayetleri birleştirip de onların künhünü Allah Teala'dan öğrendiğiniz zaman çözülmedik bir bilmece kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Yeminler, misaklar ve ahdler. El-Fatiha me'as salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın hepiniz için hedef kıldığı, mutlaka ulaşmanızı istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O istiyor ki hepiniz sonsuz bir dünya mutluluğunun sahibi olasınız. O istiyor ki hepiniz Allah'ın cennetinde en üst cennetin, adın cennetinin sahibi olasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak, onu tanıdıkça mutlak bir sonuç olarak çıkar ortaya. Evvela Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir süre yol aldınız mı, iradenizi Allah'a teslim ettiniz mi, bundan sonrası Allah'a karşı duyuran hayranlıktır. Sevginin, aşkın çok daha ötesi sevgili kardeşlerim, hayranlık. İşte biz ona hayranız. Ah sevgili kardeşlerim, bir anlatabilsem onun yaşattığı güzellikleri, mutluluğu anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Kelimeler hiçbir zaman duyguları tam olarak yansıtamaz. Yaşamak lazım. O güzellikleri yaşamak. İman meselesi başlangıçta tahkiki iman değildir. Gaybi imandır. Herkes görmediği, bilmediği, kendisine hiçbir tesir olmadığı Allah'a inanır veya inanmaz. İnananlar gaybi imanın sahipleridir. Gaybde Allah'a huşu duyanlardır. Bu yolun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar veya henüz dilemiş olanlar gaybi imanın sahipleridir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'tan ilk cezbeyi aldığınız gün Allah Teala sizi şiddetli bir cezbeyle, bu tarzda bir cezbeyle titrettiği zaman bu titremenin adı cezbe. O zaman tahkiki imanın birinci noktasına ulaştınız. Sizin dışınızdan bir kudretin, sizin ihtiyarınız, sizin iradenizin haricinde sizi kullandığını ve vücudunuzu dilediği an titrettiğini yaşayacaksınız. Bu sizin için kesin bir ispattır. Allah-u Teala'nın varlığını size ispatıdır. Gaybi imandan tahkiki imana geçmenin ilk aşamasıdır. Peki sonrası da var mı? Elbette var. Sonra Allah-u Teala daimi zikre ulaştığınızda kalp gözünüzü açacak, kalp kulağınızı açacak. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz.
Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Kalp gözünüzle görecek, kalp kulağınızla işiteceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir tesir oluşacak. Gözleriniz kapanıyken de göreceksiniz, açıkken de göreceksiniz ve açıkken bu alemi gördüğünüz halde bu alemin ötesinde açıkken de Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu gözleriniz bu aleme baktığı halde kalbiniz başka bir şey görüyor. İkisini birbirine karıştırmayacaksınız. Gözlerinizi kapadığınız zaman da Allah'ın gösterdiklerini görüyor olacaksınız. O zaman ne oldu? Sizin elinizde olmayan bir imkana kavuştunuz. Allah-u Teala size önce yer katlarını gösterir. 7 tane yer katı. 7 kat cehennem. Sonra zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. O dergahtaki işlevler. Nasıl altın kapının çevresinde nasıl secde edilir? Sonra nasıl sağ kanat filesinden başlayan bir altın kapıdan çıkış nasıl gerçekleştirilir? Saflar, yani rahlelere göre saflar, rahle-i tedrisin yapıldığı saflar nasıl onarlık sıralardan teşekkür eder? Cinler dergahın neresinde yer alırlar? Bir kocaman, yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme nerededir? Asma katta devrin imamı 7. kata çıkacak olanlara nasıl bir dizaynda ne öğretiyor? 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. kata çıkacaklara zemin katta ne öğretiliyor? Bunların hepsini kalp gözünüzde göreceksiniz. Her gördüğünüz şey sizi Allah'a biraz daha yaklaştıracak, biraz daha tahkiki imanınız artacaktır. 7 tane yer katı tamamlandığı zaman size 1. gök katı gösterilecektir. Devrin imamının dergahının bütünü gösterildikten sonra 1. gök katı gösterilecektir. Bu ulul-elbab kademesini bitirdiğinizi ve ihlas kademesine adım attığınızı gösterir. İhlasta 1. gök katındaki açıkta yapılan secde, 2. gök katındaki kapalı bir kesimde, önü tamamen camla kaplanmış bir çok büyük salonda, suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı, insanların nasıl suvarıldığını o şeffaf havuzlarda göreceksiniz. O bal sarısı rengindeki şeffaf sıvının içine giren atlas elbiseli insanların ayaklarındaki çereğe benzer uçları yukarıya doğru kalkık statüdeki elbiselerle nasıl sıvının içine tamamen girdiklerini, başlarının bir karış, iki karış yukarısına kadar sıvı dolduğu halde orada nasıl yaşamaya devam ettiklerini, daha ilginci elbiselerinin nasıl ıslanmadığını göreceksiniz. Sıvının içindeler,
Ama elbiseleri ıslanmıyor. Sonra oradaki kubbeden nasıl yükseldiklerini, affedersiniz, yükselme kubbeden olmuyor, dışarıda nasıl toplandıklarını, sonra oradan nasıl yükseldiklerini göreceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la devrin imamının oradan onun bitişindeki diğer bir salonu nasıl geçtiklerini, 7. kata gideceklerin bir tarafında birisi, bir tarafında ikincisi diğeri olmak üzere nasıl onlarla beraber saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. 3. katta hepsi beraber 2 katlı bir mescitte secde edenler. 3. kattaki secdeden sonra bu mescidin hüviyeti evle mescit arası bir hüviyettir. Avluya çıkıldığında 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfeziyle karşılaşacaksınız. Sonsuza kadar uzanan bir madeni silindir, içi boş. İçeri giren yukarıya doğru hızla yükselmeye başlıyor ışık hızından. Belki daha hızlı bir hızla bir üst gök katına çıkılıyor oradan. Teker teker herkesin başı kendisinin evvelkinin ayaklarının altında. Ayaklarda hiçbir toz veya çarığa benzer olan ayaklardaki o giysilerde hiçbir şekilde toz veya kir söz konusu değil. Kimsenin başı, kimsenin ayağına değmez. Sonsuzluğa yükselme 4. kata ulaştırır size. Orada 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslını göreceksiniz. Orada secde edeceksiniz. 6. kata çıkıp 5. kata çıkabilenler oradan yükselirler. 5. katta Mescid-i Haram'ın aslını görürler. Onun içinde namaz kılarlar. Ön saflar oradaki kubbeden yükselerek 6. kata ulaşırlar. İhlas makamının her biri ayrı bir katta tahakkuk eder. 6. gök katında sıbkatullah olma mahallinde, sıbkatullah olma mahallinde bir buz kalıbına çok benzeyen bir nur yaklaşık 4 metre yukarıda bütün salonu aydınlatır. Bu aydınlatma süreci içerisinde muhtevaya bakıyoruz. Kişilerin yüzleri yeşilimsi bir beyaz haline geliyor. Beyaz ama fosfor yeşiline benzer açık bir yeşil. Yüzler çatlıyor, eller çatlıyor, derileri çatlıyor. Ve aynı rengi alıyor, buzun rengini alıyor, buz kalıbı gibi olan ışık merkezinin rengini alıyor. Burada bir gün onlardan birisinin ne yüzü ne elleri çatlamıyor. Çatlamayan kişi fethe hazırdır. Ona fetih kılıcı veriliyor. Elbiseleri değiştiriliyor. Ve kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle yola çıkıyor. 7. katın giriş kapısı devrin imamının dergahındaki kapının aynı. Tek kanatlı, üzeri baklava dilimli, üzerinde tokmak veya başka bir şey bulunmayan, otomatik açılıp kapanan bir kapı. Ama burada kapının altı da var. Kapının altında 7 basamaklık bir mermer, beyaz merdiven var. Trabzonların da 5. merdiven basamağında trabzonlar üzerinden birbirine uzanan 7 tane baklada bir altın zincir. 30 santim falan genişliğinde birer bakla. Demek ki 2 metreden biraz daha
geniş bir alanda merdiven ve oraya ulaşan Fetih Eyle zincirin üzerine kılıcını bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor, altın zincir. Bir defa vurması yeterli ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi de içeri uçarak giriyor. Sonra da oranın tavanından yukarıya çıkıyor. Krem renginde bir tavan söz konusu. Yukarıya çıktığı zaman sol tarafına bakıyor. Bir duvar. Üzerinde sıva falan olmayan taşlardan örülü bir duvar var. Orası fethi ulaşan kişinin soluna baktığı zaman sol tarafı, duvarın arka tarafı yani, görmesi oradan mümkün değil. Geçmişini göstermiyor Allah-u Teala. Geleceğine dönüyor. Sağa döndüğü zaman geleceği var. Sola döndüğü zaman geçmişini görüyor. Görmüyor. Şeylerin o duvarın arkasında geçmişi var kişinin. Sağ tarafına döndüğü zaman kader hücrelerini görüyor. Altıgen, bal peteklerinin aynı uzantıda gözünün önünde sonsuza kadar uzanan kader hücreleri var. Kişi bunları aşarak Ümmül Kitab'a geçiyor. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri sizin Allah'a olan imanınızı arttıran, gaybi imanı tahkiki iman olarak her geçen gün biraz daha kuvvetlendiren, şeksiz ve şüphesiz Allah'ın ilmine, Allah'ın zatına hayranlığınızı her geçen gün arttıran bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesi başlangıçta cezbedir. Dışarıdan geçen bir kuvvetin sizi sarstığını, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sarstığını ve Allah-u Teala'nın sizinle meşgul olduğunu net olarak hissedersiniz. Kalp yüzünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması ise tahkiki imanınızı giderek güçlendiren bir müessesedir. Bunları niçin söylüyoruz? Allah-u Teala'nın varlığını hissedebilmek, Allah'a sevgi duyarken bu sevginin aşka dönüşmesi, Allah'ın kalp gözünü açtıktan sonra yerlerin melekûtunu sizlere göstermesi, göklerin melekûtunu göstermesi söz konusu ve yedinci katta, göğün yedinci katında yedi tane alem göreceksiniz. Birinci alem kader hücreleridir. Söylediğimiz gibi. İkinci alem Ümmül Kitab. On katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Bir sayfası açık. O kitabı kiramen katib melekleri değil, arşı tutan melekler orada boşlukta durarak tutuyorlar. Ama onları görmüyorsunuz. Onun altında 60 kişilik bir gruba, 60 kişiyi alabilecek büyüklükte bir kürsüde, kürsünün etrafında hepsi oturmuş durumdalar. 60 kişi devrin imamı Ümmül Kitab hakkında konuşuyor. Sonra üçüncü alemi göreceksiniz. Kudret denizi.
onun derinliklerine dalmayı gösterecek Allah-u Teala size. Sonra makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz Hasan'ı göreceksiniz. Dört halifeyi göreceksiniz. Sahabenin büyük kısmını göreceksiniz. Sonra Divan-ı Salih'ini göreceksiniz. Sonra zikir hücreleri ve en sonunda İndi İlahi, Allah-u Teala'nın huzuru, sonsuz namazın kılındığı, binlerce kişinin kıldığı bir dizayn. Sonra da İndi İlahi'den en yüksek noktaya, Sitre-i Müntaha'ya ulaşmak. Ki o da mevcut varlıkların son noktası. Oradan ruhunuzun yükselerek Allah-u Teala'ya ulaşması olayı. Sitre-i Müntaha'ya kadar gördüğünüzde, Sitre-i Müntaha'yı gördüğünüzde ihlas makamı da tamamlanır. Böylece nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldıktan sonra yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterildikten sonra ulu'l-elbab ve ihlas makamlarını bitirmiş oluyorsunuz. Allah varlığını her geçen gün daha üst boyutta size ispat ediyor. Aşağıda ulaştığınızda dört mertebe daha geçiyorsunuz.

Bu dört mertebede evvela Allah Teala sizi Sedret-i Münteha'yı gösterdiği zaman Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi daha Allah ile konuşmaya başladığından, Allah'ın söylediklerini işitip ona cevap vermeye başladığından bu tarafa her geçen gün Allah ile olan ilişkisi daha üst boyutlarda gelişmiştir, neşvi neva bulmuştur. Her şey en güzel standartlarda yürümektedir. Allah Teala'nın varlığını hissettirmesi, bu görüntülerle yerlerin melekûtunu, göklerin melekûtunu sizlere göstermesi konunun tamamı değildir. Allah Teala size Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği zaman ihlas makamı tamamlanmıştır, salah makamına girmişsinizdir. Ama son bulmaca çözülmemiştir. Ahsen-ül Hüsna olan Allah'ın zatını görmemişsinizdir. Ne diyor Allah Teala? Vallahu indehu hüsnül meab. Ve yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesi bu. Yunus suresinin 26. ayet-i kerimesinde ise 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına teslime davet eden Allah Teala teslim olmak isteyenleri Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki o Allah'ın zatına teslim olmak isteyenler onlara ahsen-i hüsna vardır. Allah'ın zatına ulaşmak vardır ve onun da ziyadesi vardır diyor. Daha ötesi vardır diyor. İşte Allah Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ettikten sonra irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter. Başınızın üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra sizin o örttüğü günahlarınızı bir defa daha sevaba çevirir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yaptığı işlevleri, günahlarınızı örtmeyi, sonra sevaba çevirmeyi, bu dünya standartlarında gerçekleştiren Allah Teala, orada gayb alemi için tahakkuk ettirir. Yani bu alemin dışındaki alemler için tahakkuk ettirir. Ve günahlarınız sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşırsınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve tahkiki imanınız kemale erer. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman Allah'ın insan olmadığını, yaratıcı olduğunu daha net olarak anlarsınız. O yaratandır. Ne olmuştur? Allah Teala varlığını size her açıdan ispat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üniversitede bunlar öğretilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve yaşatılır. Ama mal alıcıya satılır. Allah Teala sizin serbest iradenize o kadar değer veriyor ki iradeniz devreye girmezse Allah'ın yolunda hiçbir şey yapamazsınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Ama dilerseniz cennetin 3. katına kadar Allah sizi garanti eder.
siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size ibadetleri sevdirecek. Allah sizi kendi zatına ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün bu safhaları geçmenizi ve bu fizik ötesi olayları yaşamanızı muhakkak surette ister. Ama siz layık olmadıkça Allah hiçbirini vermez. Layık olmanız da inanılmaz bir kolaylığa bağlanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Neyi sağlar size bu? Allah'ın sözlerini ard arda tutmasını sağlar. Evvela Allah Teala sizi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Ama bu dünya için. Ölüyken bu dünya için diriltir. Aslında başka insanlara göre ölü değildiniz, canlıydınız. Ama gözleriniz irşat makamını gördüğü zaman onu başka birinden ayırt edemiyordu. Kulaklarınız onu dinlediği zaman onun da herhangi birisi gibi bir şeyler söylediğini zannediyordu. Siz Allah'a ne kadar layık olursanız Allah'tan o kadar çok mükafat alırsınız. Ve dünya adı verilen bu gezegende yaşamanın doyulmaz bir mutluluk olduğunu o zaman anlarsınız. O zaman çoğunuz bana diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bir defa daha tekrar değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Öyleyse böyle bir standart içerisinde hepiniz için geçerli olan bir olay var. Sevgili kardeşlerim, her güzelliği yaşamak üzere hayata getirildiniz. Her şeyin en güzeli sizin için dizayn edildi. Ama Allah'ın kanunu, ne kadarına layık olursanız o kadarını alabilirsiniz. Liyakat kanunu Allah'ın öğretisinin temelini teşkil eder, bel kemiğini teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Odur meselenin aslı, liyakat. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya layık olmuştur. Allah derhal harekete geçer. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ruhen ulaştırır. O kişi hayattayken, evet ölmeden ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bize çok kişi sormuştur bu anlatımlardan sonra. Allah var mıdır, yok mudur diye. İyi mi sevgili kardeşlerim? Bunca anlattıklarımız bir masal gibi geliyor insanlara. Allah'ın hakikatleri her şeyin en güzel olacağı bir ortamı işaret ediyor. Mutluluğu işaret ediyor. Yeni bir hayatın müjdesini veriyor. Manevi hayat. Bütün güzelliklerin
ard arda elinize teslim edileceği bir hayat yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredeceksiniz. Size bu dünya için verdiği nimetler sebebiyle Allah'a çok hamd edeceksiniz. Size bu alemin ötesi için verdiği nimetleri sebebiyle her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğu iliklerinizde, kemiklerinizde hissetmelisiniz. Saadeti yaşamalısınız. Mutlu olmaya sizin de ihtiyacınız var hepinizin. Evet, sana bakıyorum Ali. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Sizleri Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki, sizlerden asla vazgeçmez. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ondan vazgeçmişsiniz demektir. O zaman yardım olunmazsınız. Bakın ne kadar açık söylüyor yardım olunmayacağınızı. Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ilâ rabbikum ve eslumu lehu min kable en yetiyekumul azâbe sümme la tunsarru. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı diye düşünün, ister cehennem azabı diye düşünün, azap gelmeden önce

sonsuz hamd eder, şükredersiniz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri size yaşatıyor. Bu fizik alemde fiziğin ötesini yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, o sahibiniz oldukça hiçbir şeyden korkmazsınız. Her şey vız gelir. İnsanlar ölümü korkunç bir şey olarak nitelendirirler. Oysa ki her gece zaten ölümünüzdeki bütün olayları yaşıyorsunuz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Bu aleme ait olan her şey sizden alınmış oluyor. Fizik vücudunuz uyku haline giriyor ve aklınız nefsinize kumanda ediyor ve vücudunuzdan ayrılıyorsunuz. Bu dünyada yaşamıyorsunuz artık siz. Başka alemlerde yaşamaya gidiyorsunuz her gece. Hadi bakın ne diyor Allah Teala? Gelin beraberce bakalım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Diyor ki o Allah ki bütün göklerde, bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Emrine amade kıldı diyor. Neymiş? Bütün göklerde yarattığı her şeyi ve bütün göklerdeki ve yerlerdeki arzlarda, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi, bütün kainatı diyor, ayaklarınızın altına serdi diyor. Sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her gece bir yerlere gidiyorsunuz ama farkına varamıyorsunuz. Farkına varacak mısınız? Elbette. Ne zaman bu dediğim manaları birer birer aşarsanız size yerlerin melekûtu gösterilirse, göklerin melekûtu gösterilirse, arkadan 5 mertebe daha müzeyyen olursanız, nefsinizin bütün afetleri yok olduktan sonra, o zaman son bulmacanın da çözüldüğünü göreceksiniz. Son bulmaca, en son ulaşacağınız şey Allah'ın zatıdır. Bütün bunları yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, sizden daha mutlu kim olabilir ki şu dünya üzerinde? Her şey Allah Teala tarafından ne kadar güzel dizayn edilmiş diye ona sevgi, aşk değil, hayranlık duyacaksınız. Sizi irşat makamına getirecek. Bütün sahabenin ulaştığı irşat makamı. Bütün sahabe Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah Teala onların irşat makamına geldiğini ispatsa dediğinde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi'in tabi olmuş. Tabi'in zaten tabi olmuş demek. Tabi olanlar demek. Öyleyse bütün sahabe kendisine tabi olunanlardandı. Yani irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsinin de gideceği yerin adın cenneti olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu ayette Fevzül Azim'le müjdeleniyorlar en büyük mükafatla. Fusilet 33, 34, 35

Ve Hazzül Azim'le müjdeleniyorlar. Fetih onda Eczül Azim'le müjdeleniyorlar. Ücretlerin en büyüğü, mükafatların en büyüğü, hazların en büyüğü, hepsi onlarındı. Allah'ı görenler onlardı. Sevgili kardeşlerim, şu geçtiğiniz yollara her gün etrafınızda hiç farkına varmadan geçtiğiniz her yerde etrafınıza bakın biraz. Güzellikleri görmeye çalışın. Etrafınızda bir kainat yaşıyor. Kuşlarıyla, denizdeki canlılarıyla, karadaki insanın dışındaki bütün mahlukatıyla ve sizin gibi insanlarla donatılmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Sadece iki türlü insan, Allah'a yakın olanlar, olmayanlar. Yaklaş diyor Allah Teala. Allah'a yaklaş diyor, vakterip diyor. Ona yaklaş bak. Sadece bir tek kapıdan girilir. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kur'an-ı Kerim'in elifbası, olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ondan sonrası hiçbir zaman sizin olmaz. Bu sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımız bu mutluluk var ya sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu kendi kendinize yaşayamazsınız. Kendi kendinize yaşayabileceğiniz kesim Allah'a ulaşmayı dileme kesimidir. Ve sadece mürşidinize ulaşmaya kadar geçecek olan 14 basamaklık bir seyir takip eder. Ondan sonra mutlaka Allah'ın emrini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Tabiiyet meselesi karşınıza çıkacak olan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize dikkat edin. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ama o mutluluğunuzun bütün standartlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. İşte böyle bir dünyada her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hani kuş olup uçsam falan derler ya, hayır, kuş olmanız gerekmiyor. Yunus diyor ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Her şey o kadar güzel ki, bizi görmeyi dileyin. Göreceksiniz. Bizimle rabıta kurmayı deneyin. Başaracaksınız. Sizlerle hepinizle ayrı ayrı hepinizle beraber olacağız. Hayır, bizim bir tane ruhumuz yok sevgili kardeşlerim. Çok ruhumuz var. Bir tane indi ilahide. Bir tane Ümmü kitabın altında. Bir tane ikinci katta. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, kim
Allah'ın yoluna girerse, o zaman bizim ruhlarımızın sayısız olduğunu görürsünüz. Her tabi olanın başında mutlaka oluruz. Bu fizik vücudumuz bir tane, bir şey ifade etmez. Bir fani. Uzun bir ömrümüz olduğundan bahsediyor Allah Teala. Ama o ömrün sonunda mutlaka biz de bütün insanlar gibi öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, ruhlar hep yaşayacak. Sonra Allah'ın zatına hepsi geri dönecekler. Allah'ın zatında, nasıl Allah'ın zatından gelmişlerse, tekrar ait oldukları yere, Allah'ın zatına dönecekler ve orada yok olacaklar. Her şey sadece sizin mutluluğunuz için yaratılmış. Başka bir gözlük takın gözlerinize. Bu güzellikleri gören bir gözlük. Sözlerimizi dikkatle dinleyin. Süzgeçten geçirin. Anlamadığınız yerleri sorun. Her seferinde daha mutmain olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz sadece sizin mutluluğunuz için varız. Onunla vazifelendirildik. Anlamayanlara bunları zorla anlatacak halimiz yok tabii. Ama bir anlamaya meram ederlerse, bir Allah'a ulaşmayı dilerlerse, dileyen herkes bu söylediklerimizin hepsini yaşamak imkanının sahibidir. Yani neticede Allah'ın zatını görmek onun da hakkıdır. Allah bütün insanları bu hedefe yönelecek olan vasıflarla donatmıştır. Ama Allah'ın kanunu herkese serbest bir cüz'i irade teslim etmektir. Bütün insanlar cüz'i iradeyle, yani kişisel iradeyle donatılmışlardır. Dilediklerini yapmak yetkisinin sahipleridir. O diledikleri onlara ya mükafat getirecektir, ya mücazat getirecektir. Yani ya Allah onları mükafatlandıracak, bütün gök katlarını gösterecek, zatını gösterecek, bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaklardır. Bir tek dilekle başlar macera. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir kısmı da böyle yapmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve mutsuzluğu Allah onlara yaşatmayacaktır. Onlar onu hak edeceklerdir. Dalalet üzerlerine hak olacaktır. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlerde, her kavimde Resul be'as ederiz. O kavimlerdeki şeytana, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Kurtarılarsa ne olacak? Allah'a kul olacaklar. Ve Allah'a kullukta iradenin teslimine kadar götürür kişiyi. Yeter ki kişi bu hedefe ulaşmayı dilesin. Madde bir, Allah'ı kendisine vekil etsin. Yani Allah'a tevekkül etsin. Madde iki, hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a güvenin. Güvendiğiniz takdirde Allah'ı vekil edersiniz. Allah Teala eğer diyorsa ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Buna iman edin.
o imanın sahibi olduğunuz gün Allah'a tevekkül ettiniz demektir. Ve o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. O gün Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, kendisini aldatmayan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda hayatı kökünden değişmeye başlar. Dileyen kişi namaz kılmaktan zevk duymaya başlar. Oruç tutmak da ona zevk verir. Zekat vermek de, hacca gitmek de zevk verir. Kelime-i şehadet getirmek de zevk verir. Ama en çok zevk veren nedir biliyor musunuz? Zikir yapmak. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün kalp gözleri zikirdeyken açılır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kalp kulakları zikirdeyken açılır. Allah en çok o zikrin sahiplerini sever. Daimi zikrin. Bir defa daha söyleyeyim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, bir bilebilseniz, bizimle beraber olmak için her şeyinizi feda ederdiniz. Her şeyinizi. Unutmayın, Allah-u Teala sizi çok seviyor. Hepinizin sizi çok seven Allah'tan en geniş ölçekte mükafatlandırılmasını dileriz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Ve Allah size bunları teslim etmek için her zaman hazırdır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanın üstün bir mahluk olmasından bahsetmek istiyoruz. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde insan en üstün standartlarda yaratılan bir mahluktur. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğü için bütün insanlar doğdukları zaman kendilerine yüce Rabbimiz tarafından ruh üfürülür. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Onun içine, insanın içine Allah ruhundan üfürdü. Öyleyse insan adı verilen bu mahluk başka hiçbir mahlukla eşdeğer olamaz. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhu var. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Hepimiz bu emaneti onun gerçek sahibi olan Allah'a, onu bize üfüren Allah'a iade etmekle hepimiz vazifeli kalındık. İşte böyle bir olay, ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması vuslat adını alır. Vuslat kelimesi, usul kelimesi, vasıl olmak, hepsi aynı kökten gelir. Ulaşmak, varmak, kavuşmak manasına gelir. Ve Allah-u Teala bu muhtevayı bütün insanoğullarına garanti etmiş. Diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Seçmedikleri kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diye diğer insanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenler sadece onlar seçilmezler. Onların dışındaki insanlar, yani insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından mutlaka seçilmiştir. Yılda birkaç defa İmtihandan geçirilir insanlar. Musibetlerle imtihan edilir. İşte neticeler o imtihanların neticesine göre tayin eder. Onlardan ders almamız lazım ve Allah-u Teala'nın bu ayette söylediği Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların Allah'a ulaşması, fizik vücutlarını ulaştırması değildir, nefslerini ulaştırması değildir, ruhlarını ulaştırmasıdır. İşte kim şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı dilerse bu dilek o kişi için
kafidir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyordu? Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah bir şey söylediği zaman o söz mutlaka yerine getirilir Allah Teala tarafından. Ona karşı koyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Çünkü Allah'tan başka her şey mahluktur. İşte bu Allah'ın dostlarının düşmanı olan bir mahluk, o iblistir, şeytan. O bütün insanların bu kadar kolay bir şekilde cennete ulaşmalarına fena halde içerliyor. Böyle olduğu içindir ki bir sürü safsatayı, insanları bu hedefe ulaşmaktan men etmek üzere devreye sokmuştur. Öyle bir hüviyet almış ki İslam alemi, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tezine dayalı olarak insanlar ruhlarının vücutlarından ayrılmasına engel olmaya çalışmışlardır. Oysa ki Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor ruha. Rabbine ulaş, Rabbine vasıl ol. Ve enibu ila Rabbikum ve eslumu lehu min kablen yetiyükümül azabe. Üzerine azap gelmeden evvel Allah'a yönel ve ona teslim ol. Bu teslim çok daha geniş spektrumlu bir olaydır. Çünkü bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, dört tane teslimin tamamı vardır. Ölmeden evvel, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Enibü kelimesi, münib kelimesi, münibine kelimesi hep aynı kökten geliyor. Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumussalat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 31 bunu söylüyor. Rum 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte görülüyor ki sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, o bundan kendini kurtarabilir. Rum 31'de Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol ve müşriklerden olma dedikten sonra o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır diyor Rum 32'de. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Bu insanlar takva sahibi değil. Kim bu insanlar? Bu insanlar müşrik. Şirktiler. Bu gizli şirk. İşte Allah ile olan ilişkiler, insanların bu istikametteki muhtevası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah ile olan ilişkilerde, hepiniz için bir tek hedef vardır. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Dilemelisiniz ve Allah'a ruhunuzu mutlaka ulaştırmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. وَمَا خَلَقْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsunlar diye yarattık. İşte bütün insanlar için bize Allah'a kul olmaktır. Allah için yaşayan insanoğlu, ona ruhunu ulaştırmakla vazifeli kılınmıştır. İrci-i emri Allah'ın açık bir emridir. Rabbine rücu et, geri dön. Geri dön ne demek? Oradan geldin, Rabbinden geldin, Rabbin ruhunu sana üfürdü ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne yazık ki Kur'an'ın muhtevasını bilmeyen insanlar, asli unsurları devreden çıkaran insanlar, bir safsataya kendilerini kurtarmışlar. Ruh vücuttan çıkarsa, insan ölür safsatasına ve aman ha, sakın öyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı falan dileme. Hafazan Allah, ruhun vücudundan ayrılıverir ve hemen ölürsün. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Birinci olay insanın ölümüdür. Bir insan hayattayken onun fizik vücudu nefs içinde, ruh içinde bir sığınaktır. Bu sığınak sadece hay iken sığınak hüviyetindedir. Kişi hayattayken yani. Öldüğü anda o fizik vücut nefsin ve ruhun içinde barınamayacağı bir görüntüden başka bir şey olmaz. Ölen bir fizik vücut nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onun dışında olmakla içinde olmak arasında nefs içinde, ruh içinde bir farklılık yoktur. O artık ölmüştür ve ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kendisi mi ulaşacaktır? Hayır. Ölümü vücuda getiren faktör ölüm melekleridir. Azrail aleyhisselam ve onun takımı. Onlar ölen bir fizik vücuttan ruhu beraberlerine alırlar. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk 7 kat gökleri aşarak 7. gök katında Sitret-i Münteha'ya kadar devam eder. Sitret-i Münteha'dan yukarıya onlar çıkmazlar. Sitret-i Münteha'dan yukarıya sadece insan ruhu çıkabilir. Allah'ın zatına ulaşmaya, Allah'ın zatında yok olmaya sahip olan yegane mahluk insanın ruhudur. Aslında insan bir mahluktur. Ruh için
Allah Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insan için Allah Teala bir vuslat hediye ediyor kişiye. Onun ruhunu kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Böyle bir hedefin tahakkuku bir insanın Allah'ı sevmesiyle şekle kavuşur. Her şeyin en güzel olması söz konusudur. Ve Allah Teala emanetini mutlaka geri alır. Böyle bir ortamda bir insanın Allah ile olan ilişkisini dikkatle gözden geçirelim. Ne olmuştur? İnsan bir fizik vücudu Allah-u Teala'nın topraktan yaratmasıyla oluşmuştur. Ona salsalin adı verilen bir çamurdan Allah Teala insanoğlunu şekillendirmiştir. Ve sonra ona hayat vermiştir. Sonra onu nesle düzenlemiştir ve ruhundan insana üfürmüştür. Böylece ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü çıkmıştır. Ruh, Allah'ın ruhu olduğu cihetle %100 hasletlerden oluşur. Nefs de onun zıttı olan bütün muhtevayla donatılmıştır. Ruhta sevgi hasreti vardır. Nefste nefret afeti vardır. Ruhta itaat, nefste isyan. Bütün pozitif faktörler ruhun hasletlerinde şekillenmiştir. Nefsin afetleri de bütün negatif faktörleri ifade eder. Böylece insanın fizik vücudunun içine Allah Teala nefsi seva ederek yerleştirmiştir. Ve nefsin ve ma sevaha diyor. Ve nefs ki o seva edildi. Seva edilen şeydir. Elhamaha, fücuraha ve takvaha. Ve ona takvası, yani Allah'a giden yolda ilerlemesi, cennete kavuşması ve fücuru tam tersine Allah'ın emirlerini hiçe sayarak cehenneme gitmesi ilham edildi diyor. Kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onu nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluşa erer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliniz ki hepinizi çok sever.
Bu sevgisiyle sizler bir dünyada yaşarsınız. Allah Teala'nın sevgisi siz harekete geçmedikçe üzerinizde bir pozitif tesir oluşturmaz. Bütün insanlar serbest iradeleriyle yaratılmışlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mutluluğa ulaşabilirler. Dilemeyen için böyle bir mükemmel sonuç söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah insanların mutluluğunu istiyor, huzur içinde bir ömür geçirmelerini istiyor, mutlaka cennete girmelerini istiyor. Dünya hayatında da, cennet hayatında da Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlar Allah Teala tarafından. Allah Teala'nın bir insanı cezalandırması için veya mükafatlandırması için o insanın aksiyonları, davranışları, kazandığı ve kaybettiği dereceler fonksiyonel bir çizgi çizerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ne olur? Gideceği yer ne yazık ki cehennem olur. Sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar felaha ererler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın ilminin insanlara ulaşmasını gene insanlar engellemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam 7 safha olarak bütünüyle yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a münaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe tövbe-i nasuha davet edilerek muhlis olmuşlar. Ve gene sahabe adını verdiklerimiz irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçekten hepsi Allah'a münaki olmayı dilemişler mi? Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbudihâ ve enâbu ilallâhi lehumil büşrâ fe beşir ibâdî." Sahabe için diyor ki onlar tâgûta kul iken ona kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne olmuş? Onlar Tağut'un kuluyken diye başlıyor. İnsan ve cin şeytanların kuluyken kullarımı müjdele diye bitiyor ayet-i kerime. Allah'ın kulu olmuşlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Ayet-i kerime onlar Tağut'un kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler.

Öyleyse bu konunun başlangıç noktası. Sonra hepsinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Mümin suresinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne demek Allah'ın eli vardı? Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vücuduna tecelli ediyordu. Elbette ellerinde de tam bir tecelli söz konusuydu. Tecelli elin hudutları içinde kaldığı için Allah Teala onların elleri üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bütün safalar birer birer geliyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye Allah Teala hidayete ermiş diyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte iki ayet-i kerime innel hüdâ hüdallah muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüdâ. Muhakkak ki hidayet var ya Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. İnne hüdallahi muhakkak ki Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüdâ hidayettir. Öyleyse hidayet muhtevası içerisinde bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması söz konusu. Allah ruhunu bunu farz kılarak irci'i ila rabbike emri bunun farz olduğunu gösterir. Ve eslimu lehu emri Allah'a teslim ol emri bunun farz olduğunu gösterir. Bu farzı bütün insanlar mutlaka yerine getirmek zorundadırlar. Aslında bu çok büyük bir zevktir. Bir insan Allah Teala tarafından sadece bir görevlendirilmiştir. Bu istikamette bir tek görev. Kişiye düşen sadece Allah'a mülaki olmayı dilemektir. O insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama namaz kılmayı sevmemektedir. Allah ona namazı sevdirir. Oruç tutunca bayılacak gibi olmaktadır. Allah onun bütün rahatsızlıklarını giderip orucu ona sevimli bir hale getirir. Zekat vermek bu kişiye pintiliği sebebiyle çok ağır gelirken Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ağır gelmez. O kişiyi cömertçe dağıtır. Bütün negatif faktörlerden Allah Teala kişiyi temizler, arıtır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi Allah'a ulaşsın. Evvela mürşid sevgisi verir ona. Önce kişi Allah Teala'dan mürşidini sorar. Allah onun seveceği mürşidi ona tayin eder ya da başka bir ifadeyle Allah mürşidini o kişiye sevdirir. Ve tabi olur kişi. Tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bu ruh 7 tane gök katını aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Sitesini müntahaya ulaşacaktır. Zikir hücrelerindeki zikirlerini bitirdikten sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Öyleyse Allah Teala kendi zatına ulaşan kişi için diyor ki o hidayete ermiştir. Hidayet insan ruhunun
hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu olay nefs tezkiyesi adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Kişinin nefsinin kalbine Allah-u Teala önce %2 rahmet nuru ulaştırır. O kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve o kişinin kalbine, o kişinin zikriyle %2 rahmet nuru ulaştırır. Bu öncü nurlar kalbe girerler. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Asıl nurlar, rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, ancak taviyetten sonra vücuda ulaşmaya başlar. İşte bundan sonra o kişi zikir yapacaktır. Allah kelimesi Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru o kişinin kalbine davet eder. Bu davet varsa ve kişi önce Allah'a ulaşmayı dilemişse, sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa faaldir, çalışır. Yoksa çalışmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemesin ama Allah, Allah, Allah desin. Bu sözler onun kalbine Allah'ın katından fazılları getiremez. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'tan mürşidini soracak, Allah'ın kendisine gösterdiği hak mürşide ulaşacak. Tabi olduğu andan itibaren yapacağı zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nuru getirecektir. Daha asıl ifadesiyle salavat nurları beraberlerinde rahmeti, beraberlerinde fazlı getirecektir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmetin dışında nur nefsin kalbinde yerleşemez. Kişinin nefsinin kalbi nurlarla bezendikçe bu işin nasıl olması lazım? Nefsin kalbi afetlerle dolu. Afetler nefsin kalbini terk etmek mecburiyetinde kalıyor. Nurlar geldikçe, fazıllar geldikçe iman kelimesinin etrafında yerleşiyorlar. Neden? Allah-u Teala tabiyet sırasında insanın kalbinin içine iman kelimesini yazıyor ve başın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor. Bu yazılan iman kelimesi sebebiyle nurlar geliyor kişinin kalbine. Ne ifade eder nurlar? Nurlar o kişinin her geçen gün daha çok müzeyyen olmasını sağlar. Nefsinin kalbi güzelleşir, güzelleşir, aydınlanır. Bir başka ifadeyle o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan bir nur birikiminin oluşması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir nur birikimi Allah-u Teala tarafından %51'e kadar tamamlanır. O kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için, madem ki Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım diyorsa, o kişi sadece dileyecektir. Allah ona zikri sevdirecektir. Allah onun namazı sevdirecektir. Allah oruç tuttuğu zaman açlığı önleyecektir.
bütün güzellikleri bu kişiye yaşayacak, yaşatacaktır. Öyle ki kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırdığı devreye kadar geçecek olan 7-8 aylık süre içinde bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Mutluluğu en üst boyutta yaşar. Çünkü Allah Teala bu devrede o kişinin şeytanla ilişkisini yok eder. Şeytanın o kişiye rahatsızlık vermesine Allah müsaade etmez. İnsanı azdıran şeytandır. Şeytan devrede yoksa insanın huzursuz olması söz konusu değildir. Nefsinin kalbindeki afetler her gün biraz daha azalacaktır. O kişinin zikrinin artışına paralel olarak. Neticede kalbi tamamen Allah'ın nurlarına dönük olacaktır. Yani nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 da fazıl nuru birikecektir. 7 tane safha geçirecektir. %7'lik nur birikiminden oluşan. Sonuçta o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenecektir. Sevgili kardeşlerim, kişi ne yapmıştır? Bir dileğin sahibidir. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sadece o kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediği için Allah bunu gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey işte bu gönül beraberliğidir. Bu bir sohbettir. Sohbetin başından sonuna kadar bir gönül beraberliği içerisinde sizlerle birlikte olduk. Allah, sizler ve biz. Bu bir üçlüdür. Mürşit, mürit ve Allah. Mürit, Allah'a varmayı murad eden kişidir. Murad eden manasına gelir. Dileyen manasına gelir. Mürşit, irşad eden manasına gelir. Aslında irşadın gerçek sahibi Allah'tır. Mürşit sadece Allah'tan aldığı emirleri tatbik etmek suretiyle Allah'ın kendisine yaptırdıkları demek daha doğru. Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapmak suretiyle o kişiye bütün güzellikleri sağlar. Ve kişi dünyanın en mutlu kişisi hüviyetinde görür kendisini 7-8 aylık devrede. Ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Kişi en sonunda iradesini de Allah'a teslim edecektir. Ama o devrede yaşadığı o ilk hazzı, ilk zevki nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasına rağmen o güzellikte yaşayamaz. Acaba neden? Çünkü birincisinde Allah Teala o kişide tecelli eder ve onu sonsuz bir mutluluğu yaşamak suretiyle dinin temel esaslarını gerçekleştirmek konusunda teçhiz eder. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, bir Kur'an'ın nurundan programıyla bizleri birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Sohbetimizin konusu hüsranda olmak. Hüsran nedir? Kelime itibariyle evvela hüsran kelimesi zarar, sapmak anlamına geliyor. Konumuz hüsransa, evvela vel asr suresinin yapısına bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim bir bütündür, kaybolması mümkün değildir. Bir noktası, bir harfinin de kaybolması ya yani değiştirilmesi mümkün değildir. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim Allah Teala tarafından muhafaza edilmektedir. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki bu Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Değiştirilmez. Ama farz-ı muhal böyle bir şey olmuş olsaydı Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ihata ediyor. Kur'an'ın en kısa surelerinden bir tanesi 3 ayet-i kerimeden müteşekkil. Allah Teala bakalım ne buyuruyor Yüce Rabbimiz. Estağfirullah. Vel Asr 1. ayet-i kerime. Asra zamana kasem olsun yemin ederim. İnnel insane lefî husr. İnsanlar husrandadır, ziyandadır. Birinci ayet-i kerime Allah-u Teala zamana kasem ediyor. İkinci ayet-i kerime insanlar hepsi husrandadır diyor. Ancak illellezine amenu. Ama amenu olanlar hariç. Amenu kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde kullanmış Allah Teala. Bir Allah'a inanan amenular vardır. Bir de Allah'a inanmak ve aynı zamanda ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıp yine etmez. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Bunlar da amenudurlar. Allah'a mülaki olmayı dileyenler. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde bu amenulardan bahsediyor. Hazreti Nuh aleyhisselam etrafında toplananlar, Hazreti Nuh aleyhisselam buyuruyor ki Allah-u Teala Hud 29'da ya kavmi ey kavmi ma eselukum aleyhi malen. Ey kavmi ben sizden bir mal, bir ücret istemiyorum. İn ecri yarallah. Ücretim Allah'a aittir. Ve ma ana bitardillezine amenu ennehum mulaki rabbihim. Ve ben bu yanımda amenü olmuş olanları tard edemem, kovamam. Onlar muhakkak Rablerine mülaki olacaklardır. İşte bu amenular Allah'a mülaki olmayı dileyen amenular olduğunu. Üçüncü ayet-i kerimede vel asr 3'te illellezine amenu anlıyoruz ki bu amenu Allah'a ulaşmayı dileyen bir amenudur. Ve amilü salihati zaten cevap geliyor. Ve nefsi ıslah edici amel işleyenler hariç, amel-i salihat yapanlar. Ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmış, hakka ulaştırmış, sonra hakkı insanlara da bunu tavsiye edenler hariç. Ve tevasav bil sabr ve sabra

ulaşanlar da hariç. Yani nefsindeki sabırsızlık afeti de devre dışı bırakarak daimi zikre ulaşmış ve iradesini de Allah'a teslim etmiş kişi. Bunlar da hariç. Dört grup, üç grup insanı sayıyor muhterem izleyici. Dört grup. Amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşriklerine ulaşıp ıslah edici amel işleyenler, ruhlarını Allah'a ulaştırıp hakkı tavsiye edenler ve nefslerini de Allah'a teslim edip, iradelerini de Allah'a teslim edip sabrı tavsiye edenler. Dört grup insan. Her birisi yedi basamakta dizayn edilmiş Allah-u Teala. İşte bizimle Allah arasındaki basamaklar 28 basamaktan ibarettir. Bizimle Allah arasındaki merdiven 28 basamaktan ibarettir. Kişi en cehalet standartlarında kemalatın bütün insanların serbest iradesiyle ulaşabileceği nihai noktaya kadar 28 basamaktan müteşekkildir. İlk 7 basamağı amen olanlar, öyle kısaca zikretmemizde fayda vardır. Bütün insanlar olayları yaşar, olayları değerlendirir ve değerlendirmenin neticesinde Allah'a isyan etmeyenler, Allah'ın yolunda alıkoymayanları Allah seçer. Bu seçenlerin içerisinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onları kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Allah'ın davetine icabet edenler, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler 3. basamakta. 4. basamakta Allah Rahman esmasıyla bunların üzerine tecelli ediyor. 5. basamakta Allah Teala bunlara furkanlar veriyor. Gözlerindeki icab-ı mestire ve kalbindeki basar hassasın üzerindeki şehvet adlı perdeyi alıyor. 6. basamakta kulağındaki vakra ve nefsin kalbindeki işitme hassasının mührünü açıyor. 7. basamakta kalbin mührünü ve kalbin üzerindeki ekineti alıyor ve ihbatı koyuyor. Bunlar amen oluyor. Sonra Allah onun kalbine uğraşıyor hidayetle. Sonra bu kalbi kendisine çeviriyor. Sonra Allah Teala göğsünden kalbine rahmet yolunu şer ediyor. Nurunu gönderiyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Hacet namazı kıldığı takdirde Allah Teala ona mürşidini gösteriyor. Mürşidin göstermesiyle 7 tane nimet kendisine bahşediyor Allah Teala ve adım adım nefs tezkesi kendisine yaptırıyor. Nefs tezkesi için mutlak olan ibadet zikirdir. Allah isminin tekrarı zikrullah. Kişi Allah'ı zikrettiği takdirde zikredecektir. Çünkü Allah Teala zikri kendisine sevdiriyor. 7 kademede onun nefsini zikre tezkiye edecektir. Bu nefs kademeleri nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmaine, nefsi radiye, nefsi mardiye ve nefsi tezkiye. Her nefs kademesinde nefsimizin kalbinde %7 fazıl nuru birikir. Allah'a %2 rahmet nuru da vardı. %49 fazıl, %2 rahmet, %51 ediyor. %51 nur kalbimizde ulaştığı zaman ruhumuz dediği gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. Muhterem izleyiciler, bu ruhun Allah'a ulaşması. Sonra burada nefsimizin kalbinde %51 var. Ama Allah Teala %81'e ulaştığımız zaman fizik bedenimizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi %100 nurlanıyor. Ve tamamıyla şeytanın hegemon sinyasından kurtuluyoruz. Muhlis bir kul oluyoruz. Katışıksız, saf. Nefsimizin bütün afetleri yok olmuş. Faziletler adı altında ruhumuzun hasletleri gelip faziletler adı altında yerleşmiştir. İşte 28 basamak kısacası bu. Ama konumuz hüsranda olanlar, şimdi asıl konumuza dönmek istiyoruz. Vel-Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde bütün insanların hüsranda olduğunu ama amenü olanların ve müşriklerine ulaşıp ıslah edici amel işleyenlerin, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanların ve nefslerini Allah'a teslim edenlerin hariç olduğunu Allah Teala ifade ediyor. Bunlar hüsranda olmayanlardır. Muhterem izleyiciler, Allah Teala bizi dünya üzerine indirirken Kalu Bela günü bizden aldığı misak, ahd ve yeminin muhtevasını bizim yaşadığımız dönem itibariyle Allah Teala'nın veli mürşitleri ve resulleri, şahitler bize açıklayacaktır. Çünkü Allah Teala her dönemde, her kavmin içerisinde Allah'ın resulü vardır.
İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde bunları ifade ediyor. Diyor ki her kavme kendi lisanıyla Allah'ın ayetlerini ona açıklaması için Resuller göndeririz. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bu Resullerin ardı arkası kesilmiyor ve her dönemde vardır. İşte Allah Teala'nın veli mürşitleri, Resulleri bize Allah'ın davetini, Allah'ın ilmini bize açıklıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bize öğretmekle vazifeli, bizi mutluluğa erdirmekle vazifeli olan insanlardır. Ama serbest irade elimizde, onlar sadece mutluluk reçetesini bize açıklarlar. Talep etmek, icabet edip etmemek tamamen serbest irademize bağlıdır. Bakara suresi 121. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyurur ki, اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ فَاُولَٰئِكَ يُؤْمِنُوا بِهِ وَمَنْ يَكْفِرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Onlara kitap verdiklerimiz bu nebi, rasuller, nebiler ve rasullerdir. Kendilerine kitap verilmiştir. Nebilere şeriat kitabı, veli rasullere de sohbet kitabı verilmiştir biliyorsunuz. Onlar hakkıyla bunları tilavet ederler diyor Allah Teala. Bir kısmı ona iman ederler, yani davete icabet ederler. فَاُولَٰئِكَ يُؤْمِنُوا بِهِ وَمَنْ يَكْفِرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Kim de bunu inkar ederse, daveti elin tersiyle iterse, o hüsranda kalanlardandır. Zaten başlangıç itibariyle muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, herkes hüsrandadır, herkes delalettedir, herkes şirktedir, herkes küfür standartları üzeredir. Şimdi diyeceksiniz ki biz böyle miyiz? Başlangıç itibariyle bütünüyle Allah'ın kanunu bu. Herkes delalet standartları içerisindedir. Duha suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinde buyuruyor. Duhan 7'de وَوَجَدَكَ دَلَّنْ فَهَدَى وَوَجَدَكَ دَلَّنْ فَهَدَى. Biz seni delalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Muhterem izleyiciler, delalet günah işlemek, hidayet günah işlemek değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetle vazifeli kılmadan evvel o da ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyordu. Bilmiyordu ama Allah Teala bir nebi olması hasebiyle otomatik zaten onu seçti. Vakti gelince Cebrail aleyhisselamla görevi tebliğ etti. Mühürü kendisine teslim etti ve onu otomatik teslim aldı. O da delaletteydi. Şu Ara suresinin 20. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa aleyhisselam için aynı durum söz konusudur. Kavmine tebliğ ettiği zaman, ya Musa sen daha önce bir adam öldürdün, şimdi bize tebliğde bulunuyor, nasıl iş? O zaman ben delaletteydim diyor Hazreti Musa aleyhisselam. Görüyoruz ki bunlar nebi resuller. Herkes standart başlangıç itibariyle delalettedir. Aynı zamanda hüsrandadır. İşte Allah'ın davetçisi, kavmin Resulü, devrin imamı olsun, kavim Resulleri olsun, insanlara Allah'ın emrini tebliğ ettikten sonra bu kişiler yüz çeviriyorsa bunların hüsranı artar. Hüsranın da kademeleri vardır. Cehennem kademelerine paralel olarak hüsran gittikçe artar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler birinci kat cehenneme gider. Bunu yalanlayanlar ikinci kat cehenneme gider. Bunu inkar edenler üçüncü kat cehenneme gider. Yeryüzüne fesat çıkaranlar üçüncü kat cehenneme giderler. İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyanlar dördüncü kat cehennem, beşinci kat cehennem, Allah'ın Resulü ve Allah'ın ayetleriyle alay edenler altıncı kat cehennem ve sihir, büyü, hüdamla meşgul olanlar, yani şeytana teslim olanlar yedinci kat cehenneme giderler. Sırasıyla başlangıç itibariyle Allah'ın davetine kayıtsız kalmak herkes hüsrandadır. Bunlar birinci hüsran. Aşağı indikçe hüsran artardır. Ona göre cehennem katları da aşağı indikçe azap katmerleşir. İşte Allah Teala Müminin Suresinin 32, 33, 34. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا اَنَا عَبْدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ اَفْرَا تَتَقُونَ. O Resul diyor ki biz de Resullerimizi göndeririz. O Resul, ya kavmi ubudullaha, ey kavmim Allah'a abd olun. Yani Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre baktığımız zaman sahabe nasıl Allah'a kul olmuş? وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبِ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْرِ الْبُشْرَ فَبَشْرِ عِبَاد۪ي. Onlar sahabe için kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar.
kaçındırdılar. En yabduha bana abdoldular. Nasıl? Ve en abdillahi. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kendileri tagutun kulundan kurtarmış. Kime kul olmuş? Allah'a. İşte burada müminin 32'de ya kavmi ibudullah, ey kavmim Allah'a abdolun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Ma lekum min ilahin gayrihu, ondan başka bir ilah yoktur. Efela tettekun. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Sonra 32'de Allah Teala buyurur ki onlar Allah'ın Resulüne karşı o kavmin ileri gelen kafirleri ve Allah'a ulaşmayı yalanlayanlar dediler ki bu sizin için bu bizim gibi beşerden başka bir şey değildir. Bu da sizin yediğinizden yiyor ve bu da sizin gibi içeceklerden içiyor. 33'te diyor ki eğer kendiniz gibi bir beşere tabi olsanız o zaman hüsrana düşenlerden olursunuz. Muhterem izleyiciler, hüsranda olan kişiler, dünya hayatından razı olanlar, Allah'ın Resulüne tabi olursanız, Allah'ın davetine tabi olursanız hüsrana düşenlerden olursunuz. Düşünebiliyor musunuz? Kendileri hüsranda ve Allah'ın Resulü onları hüsrandan kurtarmak için vazifelidir. Onları hüsrandan, gafletten kurtarmak için vazifeli. İnsanları hüsrandan çıkarmak için, ey insanlar Allah'a davetine, Allah'ın davetine icabet ederseniz hüsrandan çıkarsınız, amen olursunuz. Mürşidinize ulaşırsanız, amel-i salihat işlersiniz, yine hüsrandan çıkarsınız ve sırasıyla teslimlerinizi gerçekleştirirsiniz diye. İnsanları Allah'ın ilmine davet ederken, Allah'ın ilmini öğretirken, diğer hüsranda olanlar, Allah yolundan men edenler diyor ki ona tabi olursanız kendiniz gibi bir beşere, o zaman hüsranda kalırsınız. Bugün de Allah-u Teala'nın dostlarına putmuş, putlar demiyorlar mı? Kendiniz gibi beşer, nasıl onun elini öpersiniz? İbrahim suresinin 10. ayet-i kerimesinde o da bizim gibi beşerdir diyor. 11'de diyor ki o Allah-u Teala'nın mürşidi, tamam ben de sizin gibi bir beşerim. Ama وَلَكِنَّ اللّٰهِ يَمِنُّ مَنْ يَشَوْا Allah beni nimetlendirmiştir. Dilediğini nimetlendirir. Muhterem izleyiciler, Allah-u Teala'nın veli mürşitleri, Allah-u Teala'nın Resulleri bizim gibi insanlar değildir. Allah nimetlendirmiştir onları. Onlar başların üzerinde salah nuruyla dolaşıyorlar. Onlar Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bize öğretmekle vazifeli olan öğretmenlerdir. Onları devre dışı bıraktığımız zaman bizim kendi kendimize Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bir vahiy lisanıdır. Allah'tan vahiy alan kişiden mutlaka öğrenmemiz lazımdır. Aksi takdirde kavmin lisanıyla öğrenmeye kalkarsak, Resulullah'ın hadisi, kim aklıyla Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaya kalkarsa cehennemdeki yerini hazırlasın. Aklın lisanı, bir Allah dostu ne diyor? İdrak-ı mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi, bu sikleti çekmez. Allah Teala Nuh suresinin 21. ayet-i kerimesine yine Hazreti Nuh aleyhisselam onları Allah yoluna davet ediyor. Kâle Nuhun, Nuh dedi ki Rabbi asavni, Rabbim benim kavmim bana asi oldu. Vettebi'u men la yezidhu malehu ve veledehu illa hasaren. Ve kimlere tabi oldular? Malı ve çocukları kendisi hüsranını, hasarını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kişilere tabi oldular. Yani zenginlere tabi oldular. Mal ve çocuk onlarda, bunlar bunlara tabi olmuşlar. Sadece ne oldu? Hüsranlarını arttıracak bunlar. Hüsrandadır. Daha çok hüsrana düşecektir. Allah Teala Bakara suresinin Arap suresinin 90. ayet-i kerimesinde Hazreti Şuayb aleyhisselam yine Allah'a davet ediyor ve onlar diyor ki sizin gibi bir beşere eğer Şuayb'e tabi olursanız o zaman hüsrana düşenlerden olursunuz. Yine kavmin ileri gelen kafirleri eğer Şuayb'a tabi olursanız hüsrana düşenlerden olursunuz. Bakara suresinin
63-64. Ayet-i kerimesinde Allah Teala 63'te vezkuru Allah ezelden sizden misak aldığını hatırlayın diyor. Ve Tur Dağı'nı sizin üzerinize yükseltmişti. Allah size verdiğini kuvvetle tutun demişti ve takva sahibi olun demişti. Ve sonra 64'te Sümme tevellev anhum. Onlar ondan yüz çevirdiler. Ve levle fedullahi aleyhim ve rahmetehu lekuntum minel khasirin. Ama daha sonra Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasa anlıyoruz ki bunlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, müşriklerine ulaşmışlar. Allah'ın rahmeti ve fazlı bunlar üzerine gelmiş. Eğer bu olmasaydı diyor lekuntum minel khasirin. O zaman husrana düşenlerden olurdunuz. Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِقَى اللّٰهِ Allah'a ulaşmayı inkar eden, yalanlayanlar and olsun ki onlar hüsranda kaldılar. Hüsrandaydılar ve hüsranda kaldılar. Allah'a ulaşmayı dilemek de nedir? Ruhun Allah'a ulaşması eski köye yeni adet mi? Evet, bunu inkar edenler Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde göre husranda olanlardır. Yani cehenneme gidecek olanlardır. Aynı şekilde En'am suresinin 31. ayet-i kerimesinde قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِقَاءَ اللّٰهِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ Onlara o ölüm vakti geldiği zaman derler ki yazıklar olsun bize, biz husrandaydık. Yükledikleri o günah ne kötüdür diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde yine Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَنْقُدُونَ عَهَدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kur'an-ı Kerim'de hüsranda olanları hasirun kelimesini biz inceliyoruz. Bütünüyle nirdeliyoruz. Bakara suresinin 27. ayet-i kerimesinde onlar diyor ki Allah Teala onlar ezelde Allah'a verdiği misakı misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini burada bozdular. Arkalarını aldılar. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi keserler. Allah Teala Rad 21'de ruhun Allah'a ulaşmasını emretmişti. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Burada Rad 20 Bakara 27'de bunlar keserler diyor. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Ve yufsidûne fil erdi ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaşmasına mani olurlar. Onları Allah yoluna ulaşmaktan men ederler. Bu sebepten fesat çıkarırlar. Ulaike mul hasirun. Onlar husrana, husranda olanlardır. Hasirun olanlardır Allah Teala buyuruyor. Allah Teala Yunus suresinin 95. ayet-i kerimesinde وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَزَبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sakın Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerden, yalanlardan olmayın. O takdirde hüsrana düşenlerden olursunuz diyor Allah-u Teala. Kesinlikle Allah-u Teala bütün bu ayet-i kerimelerde bize ne ifade ediyor? Ruhun Allah'a ulaşmasını inkar eden, Allah'ın ayetlerini inkar eden, Allah'ın davetçisini itham, yalancılıkla suçlayanların kesinlikle adım adım hüsranda kaldığını ve gitgide hüsranların arttığını ifade buyuruyor. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, biraz daha konunun gerisine gitmek istiyorum. Allah Teala Adem Aleyhisselam babamızın önünde bütün meleklere ve cinlere secde emrini vermişti. Adem'e secde edin. Hepsi secde ettiler. Cinlerden adı iblis olan yani şeytan secde etmedi. Allah Teala benim emrime niye asi oldun? Ben ondan hayırlıyım dedi. Bu Allah Teala onu huzurundan kovdu. Buna karşılık Adem Aleyhisselam'ı da eşiyle birlikte cennete aldı. Ama Adem Aleyhisselam babamız da Havva annemizle birlikte cennete Allah'ın emirlerini yasaklarını işlediler. O yenilmemesi gereken ağaçtan yediler. Allah'ın emrini çiğnediler. Allah Teala onları cennetten aldı ve
Onlara dediler ki ben size bunu ağacı yasaklamamış mıydım? Yasakladın ya Rabbi. Ben şeytanın apaçık bir düşman olduğunu da söylememiş miydim? Söyledin ya Rabbi. O zaman niye emrimi çiğnediniz? Bakın Adem Aleyhisselam babamız ne buyuruyor? Kalu dediler ki Araf 23. Rabbena Rabbimiz ikisi kendi adına konuşuyor. İkisi dedi ki Rabbimiz zellemle enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Ve en lem tagfir lana ve terhamna ve mağfiret edip merhametin ve rahmetinle desteklemesen fenekunenne minel khasirin. Biz husrana düşenlerden oluruz. Husran cehenneme husranda olanların hepsinin gideceği yer cehennem muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Sonuç itibariyle iki tane ayet-i kerime vereceğim. Allah'ın genel kanunu şu. Allah mizanlarını tutar. Günahları ağır gelenler yani sevapları hafif gelenler onlar nefsini husrana düşürmüş olanlardır. Gidecekleri yer ebedi kalacakları cehennemdir. İşte Allah'ın kanunu Araf suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde 8'de فَاَمَا مَنْ سَقُولَتْ مَوَزِينُ فَاُولَٰيكَمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenatları ağır gelirse o felah bulanlardandır, iflaha erenlerdendir. 9'da وَاَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَزِينُهُ فَاُولَٰيكَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَكَانُ بِآيَاتِنَ يَزْلِمُونَ Kimin de hasenatları hafif gelirse, yani günahları çok gelirse, o ayetlerimize zulmetmiş olmalarından dolayı nefsini husrana düşürmüştür diyor. Ve gideceği yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde yine 102'de kimin hasenatı ağır gelirse o felah bulanlardandır, kurtuluşa erenlerdendir. 103'te ve emme men khaffet mevazinehu fe ulaike hasiru enfusun fi cehenneme halidin. Burada kimin hasenatları hafif gelir ve hatta günahları ağır gelirse o nefsini hüsrana düşürmüştür. Gideceği yer ebedi kalacağı cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, işte Araf suresinin 23. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam babamız ve annemiz, Havva annemiz bir itirafta bulunuyorlar. Günahlarına rücu ediyorlar Allah Teala'dan eğer rahmetinle ve mağfiretinle bizi desteklemesen biz cehenneme gidenlerden oluruz. Rahmet ne zaman bize ulaşıyor? Nisa suresinin 169. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bizi rahmetin ve fazlının içerisine alıyor. Ne zaman rahmet üzerimizden kesiliyor? Ankebut suresinin 23. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı yalanladığımız zaman Allah'ın ayetlerini ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını yalanladığımız zaman Allah'ın rahmetinden ümit kesiyoruz. O zaman dikkat edersen bu Araf 23'te diyor ki eğer rahmetin ve mağfiretin de bizi desteklemezsen Allah Teala herkesi ne zaman rahmetiyle destekliyor? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Daha önce gelmesi mümkün değildir. Allah'ın davetine icabet etmeyen bir insanın Rahman esmasıyla Rahman esmasının üzerine tecelli etmesi söz konusu değildir. Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَالَكَ وَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden önceki kavimlere de biz vahyettik. Eğer bana şirk koşarsanız sizin amellerinizi boşa çıkarırım ve hüsrana düşenlerden olursunuz. Yani cehenneme gidenlerden olursunuz. Kim şirktedir, kim şirkte değildir muhterem izleyiciler? Allah'ın tekliğine inanan kişi açık şirkten kurtulmuştur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gizli şirkin içindedir. Açık şirk ve gizli şirk. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki مُنِب۪ينَ اِلَيْهِ وَتَّقُوهُ Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. وَاقِمُ السَّلَاتُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَنَمَاز قِلْ Müşriklerden olma. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse takva sahibi olmaz ve şirkte kalır. Allah'a ulaşmayı diledi, takva sahibi oldu ve şirkten beri oldu. İşte Zümer 65'te kim bana şirk koşarsa senden ve senden öncekilere vahyettim. Eğer bana şirk koşarsanız yani eğer bana ulaşmayı dilemezseniz ben amellerinizi boşa çıkarırım ve husrana cehenneme gidenlerden olursunuz diyor.
Allah Teala Ali İmran suresi 85. ayet kerimesinde men yebtegu gayri İslam'a dinen felen yukbele min fehuve fil ahireti minel hasirin. Kim İslam'dan yani teslimden gayri bir din ararsa o din kendisinden kabul olunmaz ve kıyamette hüsrana düşenlerden, cehenneme gidenlerden olur. Muhterem izleyiciler, kim teslimden, İslam demek sin lam mim kökünden gelen en önemli anlamı teslim demektir. İslam Allah'a teslim olmaksa günümüzün İslam tatbikatında soruyoruz acaba neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Allah size bir ruh vermiş, teslim etmiyorsunuz, dilemiyorsunuz. Allah Teala size fizik beden etmiş, vermiş, bu da söz konusu değil. Nefs vermiş, bırakın ruhunuzu Allah'a teslim etmeseniz diğer teslimleri gerçekleştirmeniz mümkün değildir. O zaman İslam yani Allah'a teslim olmaktan gayri bir din şu anda yürürlüktedir. Çünkü teslimlerden ibaret bir din yok. İşte bu ayet-i kerimede men yebtegu gayri İslamen dinen, kim teslimden gayri bir din ararsa, Arapça ismi İslam, amacı Allah'a teslim olmaktır. O hüsrana düşenlerden ve ahirette hüsrana düşenlerden yani cehenneme gidenlerden olur. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, insanı hüsranda tutan faktörlerin bir kısmını daha sayacak olursak, mal ve çocuklar, dünya malı. Allah Teala Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu la tulukum amwalukum ve la auladukum an zikrullah. Ve men yef'al zalike fe ulakumul hasirun. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sakın mal ve çocuklar sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Neden? Mal ve çocuklar kişiyi dünya hayatını temsil ediyor. Dünya hayatı Allah'ın zikrinin önünde daima bir engel. Oran çok önemlidir. Allah'ın zikrine değer verdiğimiz zaman Resulullah diyor ki kalpte iki tane sevgi bir arada olmaz. Ne kadar Allah ve Resulünü seviyorsanız o kadar dünyadan vazgeçmişsinizdir. Ne kadar dünyayı seviyorsanız o zaman Allah ve Resulünün sevgisi o kadar kalbinizde azdır. Allah Teala yine Mücadele Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde İstehveze aleyhimu şeytan fensahum ila zikrullah. Şeytan üzerinize oturdu, şeytan sizi bağladı ve Allah'ı zikretmeyi size unutturdu. Ulaike hizbü şeytan. Allah'ı zikretmeyi unutanlar, onlar şeytanın taraftarlarıdır. Ela ene hizbü şeytanin ümmül hasirun. Biliniz ki şeytanın taraftarları mutlaka husranda olacaklardır. Yani cehenneme gidecek olanlardır. Allah Teala Enam suresi, Nisa suresi 119. ayet kerimesinde şeytanın foyasını bize açıklıyor. Şeytana adıyla şeytan diyor ki ben onları delalette bırakacağım. Onlara emaniye ile emredeceğim. Ve onları kuruntulara boğacağım. Onlara kesinlikle emredeceğim ki hayvanların kulaklarını kesecekler. Onlara öyle emredeceğim ki insanın yarattığını değiştirecekler. Muhterem izleyicileri bugün hepsi yapılmıyor mu? İnsan hayvanlara hormonal iğneler kulaklarından yapılıyor. Bugün insanların şekilleri değiştirmeye çalışıyor. Şeytan insanları delalette bırakmak için var gücüyle 9 tane uydudan yüzlerce kanalla insanları yoga, transandantal meditasyon, reenkarnasyon, spiritizma, hipnotizma bir sürü pisliklerle Allah yolundan alıkoymaya çalışıyor sözde mutlu edilecek davetiyle. Şeytan İbrahim suresi 22. ayet kerimesine göre yalandan başka bir şey söylemez. Biraz önce söylemiyor muydu? Ben sizi davet ettim. Şeytan İbrahim 22'ye göre ben sizin nefsinize davetiyeler çıkarıyorum. Siz de benim davetime icabet ediyorsunuz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. O zaman şeytan bizim fizik vücudumuza değil nefsimize talepler çıkartıyor. Nefsimizin afetlerine. Eğer bu afetleri tamamıyla tezkiye ve tasfiye edersek şeytan bizim için bir köle haline gelir. Hiçbir şekilde zarar bize vermez. Allah Teala Şems suresinin 10. ayet kerimesinde, 9. ayet kerimesinde قَتَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا andolsun
tezkiye olan felah bulur. Onda وَقَبْتْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا ve kim yüz çevirmişse, husranda kalmışsa, onlar da yani nefsini tezkiye etmekten vazgeçmişse, nefsin taleplerini vermişse, nefsini tezkiye etmemişse, o da husrana kalmış olanlardandır. Araf suresi 178. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki men yehdillahu fehuvel muhted ve men yudl felen feulâikemul hasirun. Allah kimi zatına ulaştırmışsa işte o muhted olmuştur, hidayete ermiştir. Ve kim de delalette kalmışsa o husranda kalmıştır. Feulâikemul hasirun. İşte o husrandadır diyor. Delaletle husran, delalet olsun, husran olsun, şirk olsun, küfür olsun, fısk olsun, bunlar hepsi delalet, hidayetin karşısıdır. Bunlar hepsi gideceği yer cehennemdir. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler. Yine Kur'an-ı Kerim'de sonuç itibariyle baktığımız zaman Allah-u Teala biraz önce zikrettiğim Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde husranda olanların kesinlikle cehenneme gideceğini Allah-u Teala ifade buyuruyor. Araf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde o Allah'ın davetisinin davetine icabet etmeyenler هَلْ يَنْزُلُونَ تَوِيلَهُ يَمْ اَيَتِ تَوِيلُهُ يَقُولَ الَّذِينَ نُسُوهُ مُنْ قَبْلِ قَدْ جَاءَ رَسُولَنَا بِالْحَقِّ. Buyurur ki onun tevilini bekliyorlar. O gün geldiği zaman, yani ölümü bekliyorlar, hakikati bekliyorlar. O saat geldiği zaman onlar derler ki yazıklar olsun bize. Allah'ın Resulü bize hak ile gelmişlerdi. Artık bize şefaat edecek bir şefaatçi var mı ki? Veyahut bizi dünyaya geri çevirse, işlediğimizden gayrisini işlesek. Allah Teala diyor ki onlar husrana düşenlerdendir diyor. Onlar husranda kalanlardandır diyor. Onlar husranı arttıranlardandır diyor. Bakara suresinin 166-167. ayet-i kerimesinde bu dünyada bir takım insanlar insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar, kendilerine tabi kılıyorlar. İşte Allah'ın davetçisine karşına bunlar İslam'ın 5 şartı yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek de denilir. Böyle bir şey yoktur. İnsanları Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ediyorlar. Bunlar öldüklerinde bakın cehennemde ne itiraf ediyorlar. Cehennemde birbirlerini gördükleri zaman kendilerine tabi olanlar azabı gördüğü zaman bağları koparıyorlar diyor Allah Teala Bakara 166'da. O tabi olanlar diyorlar ki niye bizden kaçıyorsunuz? Biz dünyada size tabi olmuştuk, peşinizden gelmiştik. Biz sizi tanımıyoruz diyor. O tabi olanlar diyor ki 167'de keşke dünyaya geri dönüş bir şey bir daha söz konusu olmuş olsaydı onlar bugün nasıl bizden kaçıyorlarsa biz de o şekilde onlardan kaçacaktık. Ama Allah Teala diyor ki وَمَا خَارِجِنَهُمْ مِنَ النَّارِ. Onlar ateşten çıkacak değillerdir. Muhterem izleyiciler ve dinleyiciler, Kehf suresinin 103, 104, 105, 106. ayet-i kerimelerinde Allah Teala yine bu başka cepheden amellerini husrana uğratanlardan haber veriyor. 103'te diyor ki اَلَّذ۪ينَ دَلُّ سَعْيُمْ فِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. 103'te قُلْ اُنَب۪يكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ عَمَلًا. De ki gel amellerini hasara uğratmış olanları sana haber vereyim mi? Amellerini hasara uğratmışlar bunlar. Zarara uğratmışlar. Cehenneme gidecekler. اَلَّذ۪ينَ onlar ki دَلُّ سَعْيُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatındaki çalışmalarında delaletteydiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilememişlerdi. Hidayete üzere değil dedi ve hidayete de ermemişlerdi. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَنْ عَمَلًا. Onlar en güzel amel işlediklerini sanıyorlardı. Zannediyorlardı. Fakat
وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِقَائِهِ Onlar Allah'ın ayetlerini ve ruhun dünya hayatında Allah'a mülaki olmasını inkar ediyorlardı. Böyle bir şey yoktur diyorlardı. Ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Ruh bize hayat veriyor. O tezi savunuyorlardı. İşte bunlar İslam'ın 5 şartıyla şu anda amel edip ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür tezini savunanlar irci emri bir ölüm emridir. Ruh bize hayat veren diyenler bu tezi savunanlardır. Ulaike lezine keferu bi ayati rabbihim ve liqahi onlar Allah'ın ayetlerini yani hangi ruhun Allah'a hidayete mutalik ayetleri inkar ediyorlar ve ruhun Allah'a ulaşmasını da inkar ediyorlar. Fahabitet amalem onların amelleri heba oldu. Boşa gitti. 106'da falan nukimu yevmel kıyameti vezne kıyamet günü onlar için mizan tutmayız. Zalike cezau cehennem onların cezası cehennemdir. Bima keferu ve tehezu ayati ve enziru züve. Onlar ayetlerimizi inkar etmiş. Bir ve uyarıcılarımızla yani gönderdiğimiz her Resulün aynı zamanda uyarıcıdır, nezirdir. Aynı zamanda beşirdir. Gönderdiğimiz Resullerle, mürşitlerle alay etmişlerdir. Alay etmemişler muhterem izleyiciler. Her dönemde Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman her kavim kendi Resulünü tekzip etmiştir. Ve insanların %90'dan fazlası ondan yüz çevirmişler. %10'dan daha aşağı onun davetine icabet etmiş ve hidayete ermişler. Bu dönemde de ne yazık ki olay aynı şekilde, aynı minval üzere. Biz Resulü yalancılıkla itham etmediler mi? Etmediler mi? Demediler mi? Sen Allah'tan değil şeytandan vahiy alıyorsun. Sen şeytan tarafından öğretilmiş bir delisin. Ve bu ülkeden kovmadık mı? Allah'ın veli nimeti. Allah Teala bak İmran suresi 164. ayet-i kerimesinde "Laqad menallahu alel mu'minin izba'sa rasulen min enfusihim." Müminlerin başlarının üzerinde bir nimet olmak üzere bir resul bahseder Allah. Allah'ın ayetlerini o size okul açıklar, tilavet eder Allah'ın emirlerini. Ve yüzekim o sizin nefsinizi tezkiye eder. Ve yuallimul kitabe o size kitabı öğretir. Vel hikmete ve hikmeti öğretir. Ve en kanu min kabile fi delalim mubin. Ve bu Resul'e tabi olmadan evvel apaçık bir delalet içerisindeydiniz. Biz Allah'ın nimetini küfrani nimet içerisinde bulunmuşuz. İnkar etmişiz. Resul'ü yalanlamışız. Muhterem izleyiciler, Allah Teala'ya Allah'ın bize verdiği bu ruh emanetini Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazımdır. Ulaştıramazsak Araf suresinin 3. ayet-i kerimesinde o gün o tevil gerçekleştiği zaman hakikat o zaman biz diyeceğiz ki Allah'ın Resulleri hak ile gelmişlerdi. Ya Rabbi bizi geri dönder ne olur ama öyle bir şey söz konusu değildir. Firavun da aynı talepte bulunmuştu. Allah Teala perdeyi kaldırdığı zaman senin görüşün keskindir. Hadi şimdi söyle bakayım demişti. Rabbim beni geri çevir. Sana nasıl muti bir kul olduğumu ispat edeyim. Hayır Allah Teala. Biz seni alemlere ibret olarak cesedini bozulmadan geri kalan kavimlere ibret olsun diye bırakacağız. Bugün İngiltere'nin British Müzesi'nde cesedi hala ilaçlanmamış halde taptaze bütün etleriyle secde vaziyette bekliyor. Bu insanlara ibret değil midir? Allah'ın bizler için nimet kıldığı Allah Teala'nın veli mürşitlerine tabi olalım muhterem izleyiciler. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyelim. Kaybedecek neyimiz vardır? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. Resulullah demiş ki hiç kimse kendi ameliyle cennete gitmez. Ancak Allah'ın rahmeti, ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah rahmetiyle bize mukabele eder.
Allah Teala hepinizi Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın rahmetine nail olanlardan kılmanızı yüce Rabbimizden diliyor ve hüsranda olanlar adlı sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun muhterem izleyiciler ve dinleyiciler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tezkiyesi. İnsan üç bedenden oluşur. Ruhumuz vardır, nefsimiz vardır, bir de fizik vücudumuz vardır. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Ve mutluluğun yollarını göstermiş. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir. Nefsinin kalbi afetlerle dolu iken bu afetler yarıya inmiştir ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. Bu mutluluğun yarısını yaşamaktır. Nefsindeki işlev tezkiye adını alır. Yani o kişinin nefsinin kalbinin %51'i nurla kaplanmıştır. Geri kalanı halen karanlıktır. %49 afetlerle doludur nefsin kalbi. Bu nokta tezkiye noktasıdır. Nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın herkese verdiği, vermeye daima hazır olduğu bir hediyedir. Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim Allah'ın söylediklerini dinlerse Allah onu mükafatlandırır. Söylediklerinin arasında insanı mutluluğa ulaştıracak olan bir emir var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın emri ve nefsinizi tezkiye edin emri. İkisi de aynı noktaya ulaşır. Nefsin tezkiyesi, ruhun Allah'a ulaşması aynı anda gerçekleşir. Kim nefsini tezkiye ederse o ruhunu Allah'a ulaştırmış bir insandır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ama bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsa o zaman o kişi nefsini tezkiye etmiştir. Nefsi tezkiye etmeden ruhu Allah'a ulaştırmak mümkün değildir. Nefs, baştan aşağıya %100 afetlere donatılmış olan bir varlıktır. %100 afetlerden oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar hepsi onda mevcuttur. Ruhsa bütün güzelliklere donatılmıştır. Sevgi, hoşgörü, diğergâmlık ve insanın pozitif istikametteki her duygusu ruhun hasletleri arasındadır. Ama bir husus var. Ruhumuz bize ait değil. Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve Allah Teala o üfürdüğü ruhu
geri istiyor diyor, ruhumu geri istiyorum diyor. İrci'i ila Rabbiki, ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geriye dönüp ulaşmak demek. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a dönmek, Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmak. İşte ruhun seyri sülük isimli yolculuğunun arkasından ulaşacağı nokta burasıdır. Ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın irci-i emrini gerçekleştirmiştir kişi. Ruhu onun sahibine iade etmiştir, tevdi etmiştir veya teslim etmiştir. Allah Teala Nisa 58'de diyor ki: İnallâhe ye'murukum an tuaddül emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Burada dikkat edilmesi lazım gelen bir konu var. O emanetleri onların sahiplerine demiyor Allah Teala. Allah emanetleri onların sahibine diyor. Emanetlerin sahibi bir tane. O Allah. Öyleyse neler emanet? Ruh emanet. O Allah'a teslim olunca fizik vücut emanet. O da Allah'a teslim olunca nefs emanet. Nefs de Allah'a teslim olunca irade emanet. İrade de Allah'a teslim olunca teslim edilecek her şey teslim edilmiştir. İşte Allah Teala ezelde bütün Ademoğullarını huzurunda topluyor. Araf 172. Ey Ademoğulları diyor. Ben sizlerden ahd almadım mı? Acaba bu nedir Allah-u Teala'nın bizden aldığı ahd? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. Ey insanlar, ben sizden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? İnnehu lekum adüvü mübin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni, ve bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse bu ahd müessesesi ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği bir yemin çeşidi. Ezelde Allah Teala bütün insanları bir araya toplayıp Elestü bir Rabbiküm diyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet, hepimiz Allah Teala'ya evet demişiz, sen bizim Rabbimizsin. Diyor ki Allah Teala, biz bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık ve onların hepsine bunu dedik diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Bütün insanlar, hepimiz oradaydık. Ve Allah-u Teala'dan
yemin misak ahd ile bir istek oluşuyor. Allah Teala bizlerden yemin alıyor, misak alıyor, ahd alıyor. Ruhumuzdan, veçimizden ve nefsimizden. Yemin, misak, ahd. Sonra da irademizden de bir misak alıyor. Ve Allah Teala ezelde hepimizi bir araya getirmiş. Buradaki muhtevada hepsinin Allah'a teslimini istiyor. Ruhumuzun teslimini, fizik bedenimizin teslimini, nefsimizin teslimini. Sonra ilahi irade, irademizden de misak alıyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi cüz'i iradeden, kulunun iradesinden misak alıyor. Sen de bana teslim olacaksın diyor. Ondan sonra soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz cevap veriyoruz. Orada Eles bezminde. Galiba dediler ki bela evet. Evet demişiz, sözlerini işittik. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşte buradaki bu beraberlikteki Allah-u Teala'ya verdiğimiz yeminlerin teslim açısından ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. 28 basamakta tamamlanabilen bir olgudur. Ve de bu muhtevada ruhumuzun 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşması lazım. Ruhumuzun 7 tane gök katını aşabilmesi, nefsimiz

Mardiye kademesini tamamladığımız zaman ruhumuz 6. gökyüzüne çıkabilir. Ve tezkiye kademesinde ruhumuz 7. gök katına ulaşır. Ruhumuzun 7. gök katına ulaşması Allah'a ulaşmak için en önemli sonuca ulaşmak demektir. Çünkü burası 7. kattır, daha ötesi de yoktur. Sırat-ı müstakim yedi tane gök katına ulaşan, yedinci gök katında yedi tane alem aşan ve yedinci alemden Sitre-i Münteha'ya ulaşan, Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan bir muhteva taşır. Sırat-ı müstakim birinci yatay yolu, sonra birinci dikey yolu, sonra ikinci yatay yolu, sonra ikinci dikey yolu içerir. Böylece dört parçadan oluşur. İki yatay, iki dikey yolculuğun sahibi olur ruh. Ve o kişi dünya hayatını yaşarken ruh Allah'a ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan insanlarınsa öldükten sonra ruhlarını Azze ve alır ve bu hüviyetleri, bu yolların hepsini geçerek Allah'a ulaştırır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, işte ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ruhun yedi tane gök katını aşması lazım ki Allah'a verdiği misaki gerçekleştirebilsin. Öyleyse nefs tezkiyesi ruhumuzun Allah'a verdiği misakin nefs üzerindeki tatbikatıdır. Nefste yedi tane kademe aklanma söz konusu oluyor. Nefsimizin kalbinde 19 grup afet vardır ve nefsimizin kalbi başlangıçta bu afetlerle doludur. Nefs tezkiyesi zikirle gerçekleşir. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. Bir kişinin kendi kendine Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmesi ona bir şey kazandırmaz. Onun kalbine Allah'ın nurları gelmez. Ama bu kişi ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu kabul et yüce Allah'ım. Ne olur beni garipler arasında bırakma. Sana sığınıyorum. Beni mutlaka sana ulaştırmanı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum tarzında bir talep. Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman bu talep Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin neler yapması lazım? Nefsini tezkiye etmesi lazım. Nefsini tezkiye etmesi için

İslam'ın 5 şartını yerine getirmesi lazım mutlaka. Yani namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek, hacca gidecek, kelime-i şehadet getirecek. Ama hac farizesi paraya dayalı bir işlem olduğu için herkes için farz değildir. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbindeki afetlerin her kademede %7 azalması demektir. Ve başlangıçta nefsimizin kalbine gelen %2 rahmet nuruyla beraber %7'lik 7 kademedeki %49 fazıl nurları bir kişinin nefs tezkiyesine ulaşmasını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkese bunu garanti ediyor. Yani ruhlarını kendisine ulaştırmayı Allah herkese, bütün insanlara garanti ediyor. Diyor ki, sizinle aramızda iş bölümü yaptık. Siz sadece dileyeceksiniz. Ya Rabbi benim ruhumu sana ulaştır. Ulaştırmanı diliyorum. Bu kadar benim için yeter diyor Allah Teala. Ben sizin kalbinizde gerçekten bu talebin olup olmadığını sizden daha iyi bilirim diyor. Ve eğer talep varsa diyor ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Hangi surenin hangi ayet-i kerimesinde söylüyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala bizim ruhumuzu kendisine ulaştırması için bizden bir talep bekliyor. Bizim Ya Rabbi biz ruhumuzu sana ulaştırmayı diliyoruz dememizi bekliyor. Ama böyle konuşarak ama kalpten bir dilekle mutlaka bunu talep etmek mecburiyetindeyiz. Ve talep eden herkese Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor ve talep eden herkesin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala tüm insanları mutlu etmek ister. İnsanlar sadece Allah'ın kendilerinden ne istediğini bilmedikleri için, bu konuda eğitilmedikleri için böyle bir talepte bulunamazlar. Neden eğitilmiyorlar? Çünkü onlara öğretecek olan din adamları bu muhtevayı bilmiyorlar. Yalnız bilmemekle kalsalar büyük bir problem değil. Ama aynı zamanda öğrenmek de istemiyorlar. Biz diyorlar, İmam Hatip Lisesi mezunuyuz. Biz diyorlar, İlahiyat Fakültesi mezunuyuz. Biz diyorlar, mezun olduktan sonra master yaptık. Biz diyorlar, master'dan sonra doktora yaptık. Biz diyorlar,
doçent olduk. Biz diyorlar profesör olduk. Siz bilmezsiniz diyorlar. Biz biliriz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bu güzelliklerini tezekkür edebiliyoruz. Allah Teala bütün insanlardan ruhlarını mutlaka hayattayken kendisine ulaştırmalarını açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse bir insan Allah-u Teala tarafından bu dünyaya mutlu olsun diye gönderilir. Huzuru, mutluluğu ve saadeti yaşasın diye gönderilir ve farz kılınmıştır. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi yarı yarıya dünya mutluluğunu yakalar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Kim günde 18 saatlik zikre ulaşırsa, zikri 18 saate aşarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Önce ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 3 saatlik, 4 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Hatta Allah onun ruhunu kendisine teslim almıştır. Böyle bir teslim 7 kademede gerçekleşir. İşte kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi 1. kademedir. Ve üzerimize farzdır. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve müşrikler ne ola diyorsa hikayette, o müşrikler ki dillerinde fırkalara ayrılmışlardır. Böyle bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. O kişinin mürşidini istemesi kaydıyla. Diyor ki vestainu bis sabru ve salatı, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin. Yani mürşidinize isteyin diyor. İnneha lekebiretun, muhakkak ki bu zor bir iştir. İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri için. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir diyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani Allah'a ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken ilka edeceklerine, ulaştıracaklarına, mülaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte böyle bir hedefe insanların gidebilmesi nefslerinin kalbinde 7 kademelik bir aydınlığı gerektirir. 7 kere 7 %49 eder. Başlangıçta aldıkları %2 rahmet nuruyla bu insanların ruhları Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah ona mürşidini gösterir. Kişi gider, mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Tabi olur olmaz, ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşır. Seyir
isimli yolculuk için kişiyi ana dergâhtaki sıralardan bir tanesinde yerini alır. Sonra kişi Allah Teala tarafından mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasıyla nefsinin kalbinde onun zikriyle Allah'tan gelen rahmet, feyz ve selavat nurlarından başlangıçtaki %2 rahmeti mütakip ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Burası nefse emaredir. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar başlangıçtaki herkese verilen %2 rahmet nurundan sonra %7 fazıl nuru o kişinin nefsinin kalbinde birikmiştir. Ve ruhu diğer ruhlarla beraber zemin kattan birinci kata ulaşmıştır. Nefse emanetidir kişi. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi. Burası nefsi evamedir. Fela uksumu bin nefsi levamet diyor Allah Teala o levame nefse. Kasem ederim diyor. Nefsi emare için Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i ila ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah rahim esmasıyla o nefse tecelli eder ve de bu tecelli ilk %7 nur birikiminde ruhu zemin kattan birinci kata çıkarır. Burası nefsi emaredir. Sonra kişi nefsine hakim olmaya çalışır ama nefsi onu hep atlatır. Kişi kötülük yapmak istemezken, Allah'ın emirlerine isyan etmek istemezken, yasaklarına uymak isterken ikisinde de tekler, ikisinde de başarılı olamaz. Kişinin iç dünyasından geçen şey bu hedeflere ulaşmaktır fakat ulaşamaz. Nefsinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Kişi nefsini levhetmesi boyunca. Sonra üçüncü bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi mülhimedir. Kişi oraya ulaştığını Allah'tan aldığı ilhamla anlar. Ferhamaha, fücuraha ve tekvaha diyor Allah-u Teala. Şef suresi 8. ayet-i kerime. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Ruh üçüncü gökkatına ulaşmıştır. İkinci gökkatında sorulma havuzlarına ulaşan ruh, üçüncü gökkatında iki katlı bir köşk mescidin içinde secdeler yapar. Sonra dördüncü kata ulaşacaktır. Bu üçüncü kat nefsi mülhimedir. Dördüncü kat nefsi mutmainnedir. Ya eyyetüven nefsün mutmainnetü ircai ila rabbike radiyeten vardiyye buyuruyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan diyor. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulubi buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. İşte burası mutmainne kademesidir. Kişinin nefsi Allah'ın verdiği parayla tatmin olmuştur. Bundan sonra bu kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye kademesinin sahibi olacaktır. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü diyor. Ey mutmain olan nefs. Bu kademeyi ifade ediyor. Fakat ondan sonra radiyeten vardiyeh diyor. Radiyeten Allah'tan razı olarak vardiyeh
Allah da senden razı olarak. Ruh, mutmainede dördüncü gök katına ulaşmıştı. Radiye'de beşinci gök katına ulaşır. Mardiye'de altıncı gök katına ulaşır. Allah'tan razı olmuş, Allah da ondan razı olmuştur. Ve ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedi tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Burası Tezkiye Kademesidir. Fıtır Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse o muhakkak ki bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiye olmuştur. İşte konumuzun muhtevası buraya kadar. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleştirmiştir. %49 eder. Başlangıçta %2'de rahmet nuru gelmiştir kişinin kalbine, göğsü yarıldıktan sonra. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin göğsünü yarar ve teslime açar. Allah Teala böyle bir muhtevada 7 defa %7 kişinin nefsine nur indirmiştir katından ve de Allah Teala bu standartlar içinde kişiyi tezkiye etmiştir. Nefsinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi, %2'de rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Yani o kişi hidayete ermiştir. İşte Allah-u Teala buraya kadar olan kesimi bütün insanlara garanti etmiş ve bu garanti içinde o kişi hedefe ulaşmıştır. Daha başka bir ifadeyle Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Allah'tan gelip bize üflenen neydi? Allah'ın ruhu. Allah'ın ruhu gerçek sahibine Allah'a teslim edilmiştir, tevdi edilmiştir. Emanet sahibine geri dönmüş ve ulaşmıştır. Ruh Rabbine rücu etmiştir. Ruhu kişi Rabbine ilka etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El-Fatiha ve Es-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde günahlarını onların gerektirdiği cezayı çektikten sonra cennete gider konusundaki hadis acaba bir mevzu hadis midir yoksa sağlam bir hadis midir? Sevgili kardeşlerim, cehenneme iki türlü insan girer. Bir, cennete girecek olanlar önce cehenneme girerler. Cehennemde durumu görürler. Ve oraya sadece o cehennemi görmek için girerler. Ve cehennemi dolaştıktan sonra uçarak cehennemde dolaştıktan sonra oradan ayrılarak cennete girerler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek. Kimdir bunlar? Cennete girecek olanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafına yayılırlar diyor. Cehennemin etrafını kaplarlar diyor. Aynı surenin 73. ayet-i kerimesinde.

Ama 71. ayet-i kerimede sonra biz takva sahibi olanları kurtarırız diyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sonra kelimesi neyi ifade ediyor? Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı mı ifade ediyor? Yoksa kıyamet günü aynı gün cehenneme girip de cehennemdeki o olayları gören, cehennemin yapısını gören nasıl korkunç bir işkence dünyası oluşturduğunu gören insanların Allah'a sonsuz hamd teşekkürler ederek cehennemden ayrılması mı söz konusu? Kıyamet günü cehenneme girip de orada dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cehenneme girip cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemden ayrılanlar, cehennemi tamamen terk ettikten sonra cehennem katlarına dağıtılırlar. Cennete girecek olanlar cennetten ayrılmışlar ve cennete ulaşmışlardır sonsuz hızla hareket ettikleri için. Cennetlere. Ama cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette oldukları yerlerden toplanarak cehenneme sevk edilirler. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Cehennemden bir daha çıkmak söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Cehenneme cezalanmak üzere girenler ebediyen orada kalmaya mahkumdurlar. Hiç kimse bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkmak imkanının sahibi değildir. Bir süre cehennemde işkence gördükten sonra, yakıldıktan sonra cehennemden çıkması ve cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın cennetten cennete ulaştıracak oldukları, cehennemden çıkartarak cennete ulaştıracak oldukları olduğu kişiler, onlar cennetlik olanlardır. Ama Allah Teala cennetlik olanların aradaki farkı görebilmeleri için, Allah'a sonsuz hamd ve şükredebilmeleri için onları kıyamet günü önce mutlaka cehenneme gönderir. Onun için aranızdan kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Uğramayacak olan diyor. Uğramak bir yere uğrayıp oradan ayrılmak manasına geliyor. Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak mutlaka kişinin cehenneme ulaşıp cehennemdeki o korkunç durumu gördükten sonra oradan ayrılarak Allah'ın cennetine girmelerini ifade eder. Şimdi bakıyoruz duruma. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü zaman durur. Ve insanlar bu zaman geriye, kendi yaşadıkları devreye geri döndüğünde herkes zaten hayattadır. O ana zaman geri döndüğünde herkes
hayattadır, o anda yaşamakta olanlar. Bulundukları yerde yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yükselerek mahşer meydanına ulaşırlar. Mahşer meydanı indi ilahi değildir. Mahşer meydanı indi ilahiden evvelki birinci uğranılan yerdir. Orada toplanılır. Orada nefsler fizik vücutlara girecektir. Ne zaman? Sura birinci üfürüldüğünde orada toplanan herkes ölür. Sonra sura ikinci defa üfürüldüğünde tekrar dirilirler. Ve nefsler orada mahşer meydanında fizik vücutların içine girer. Ve herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin rakamlı kitabı vardır. Yani hayat filmi kendilerine üç boyutlu olarak gösterilir herkesin. Ama her saniye ya derecat kazandıkları veya derecat kaybettikleri bir olay ve iki görüntü görürler. Üç boyutlu iki görüntü. Birisi düşüncelerinin gösterimidir. İkincisi de fiiliyatlarının, efallerinin, fiillerinin gösterimidir. Her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Sonuç çabucak belli olur. Kişinin gideceği yer, eğer kazandıkları dereceler fazlaysa yeşil rakam hakimdir. Yeşil bakiye, yeşil tarafta bakiye vardır sağ tarafta. Eğer günahları fazlaysa o zaman da sol tarafta kırmızı rakamlar olan tarafta bakiye vardır.

Öyleyse bu noktadan itibaren herkese hayat filmleri teslim edilir. Ya sağlarından verilir, onlar cehenneme girdikten sonra hemen cehennemi görüp cennete gidecek olanlardır. Diğerlerine soldan verilir. Onlar da cehenneme girerken uçarak giremeyecek olan kapılardan girenlerdir. Bu kapılardan girmek mecburiyetinde olanlar için kapı açılmaz. Kapı sadece yerden kaldırılır, yükseltilir. Ancak o kişinin başı sığabilecek kadar bir yükseltiyle yükseltilir. O kişi burnu yere sürtülmek, mutlaka burnu yere sürtülmek suretiyle zebaniler bunu gerçekleştirirler. Burunlarını yere sürttürerek alırlar onu cehenneme. Ve cehenneme girenler, bu cehennemde yanmak üzere girenler, cezalandırılmak üzere girenler, cehennemin kapısından başlayarak bütün cehennemin etrafını kaplayacak şekilde orada diz çökmüş vaziyette beklerler. Diğerleri cennete girecek olanlar cehennemin yüksek kapılarından uçarak içeri girerler. Hiç oyalanmazlar. Hemen cehennemin içine girerler. Oradaki durumu görürler. İnsanları ne kadar korkunç şeylerin beklediğini, nasıl işkence edileceğini net bir şekilde görürler ve Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. İşte sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kaldıktan, günahlarının karşılığını ödedikten sonra oradan ayrılıp da sevapları için cennete gitmek diye bir olay hiç kimse için mevcut değildir. Allah Teala kim zerre kadar sevap işlediyse onu görür. Zerre kadar günah işlediyse onu da görür diyor. Dikkat edin. Onun cezasını çeker, mükafatını alır demiyor, görür diyor. İşte o görmek söylediğimiz mizanı görmektir. Kişinin hayat filmini görmektir. Ve o hayat filmi gördükten sonraki bütün sevaplar ve günahlar oradadır. Üstelik de insanın uzuvları şahitlik etmiş olurlar. Çünkü neler yaptıklarını açık bir şekilde göstermiş olurlar. Konuşmaları gerekmiyor. Yaptıklarıyla şahit olurlar. Ve bu tabii bir sonucu oluşturuyor. Bu noktada insan neticeyi mutlaka görecektir. Kırmızı rakamlar söz konusuysa kitabı soldan verilecektir. Yeşil rakamlar söz konusuysa kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi, hatta onun kuşu da diyor Kur'an-ı Kerim, hem sağ taraftan verilir, hem de hepsinin ister sağdan verilsin, ister soldan verilsin boynuna asılır. Onunla giderler insanlar cehenneme. İki grup insandan ikinci grup cehennemde kalacaklar. Dizüstü çökmüş vaziyette Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre cehennemin bütün etrafını kaplarlar. Ondan sonra hepsi sırayla cehenneme sevk edilirler. Ve bir daha onların yani cehennemde kalacakların bir süre kalıp da cennete girmek diye bir şansları asla olmayacaktır. Hepsi ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki cehennemin bir sonu yok mu? Var. Allah Teala başlangıçta enerjiyi yarattı. Bir noktayı patlatarak o noktadaki nötrinoları gezegenleri oluşturmak üzere gönderdi. Bunlar enerji partikülleridir. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu enerji konunun başlangıcıdır. Sonra o enerjiyi maddeye çevirdi Allah Teala. Elektronlar ve karşıt elektronları yarattı. Nötronlardan, enerji partiküllerinden maddenin temelini teşkil eden elektron ve karşıt elektronları yarattı.
ve kainat görünür bir halde dizayn edildi Allah-u Teala tarafından. İşte bunun neticesi nedir diye soruyorsanız, bundan sonra kainatın oluşması söz konusudur. İnsanlığın hayat süresi tamamlandıktan sonra, kıyamet koptuktan sonra cehenneme girmeleri halinde, cehennemde sonsuza kadar yaşamaları, ondan sonra da cehennemle birlikte, cehennemin gökleri çatladığı zaman, cehennemle birlikte enerjiye çevrilmeleri söz konusudur. Allah-u Teala diyor ki herkes fani olacaktır, her şey de fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Küllü men aleyha fan diye başlıyor Allah-u Teala ve senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. İşte cennet de cehennem de sonsuza kadar baki kalacak. Sonra nasıl Allah Teala enerjiyi yaratmışsa madde tekrar enerjiye elektron ve karşı elektronlar nötronlar çevrilip tekrar enerji haline getirecek. Enerjiyi nasıl yarattıysa Allah Teala öyle yok edecektir. Allah baki kalacaktır. Bir defa daha bir kainat yaratır mı? O onun bileceği şey. Şimdi cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkar mı? Çıkmaz sevgili kardeşlerim. Bunun ispatı sadedinde ibret için size tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz. Cehenneme cezalanmak üzere giren, günahları olup da cehennemde cezalanacak olanların cehennemden bir daha çıkmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki Araf suresi 36. ayet-i kerime 1. ayet bu konudaki ilk misal verdiğimiz ayet. Tam 29 tane ayet vereceğiz şimdi size. İbret olsun diye. İspat vasıtası olarak bunu kullanmanız için. Araf 36. Allah Teala diyor ki ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. İkincisi Ahzab 64. İnne Allahe le'anel kafirine ve a'adde lehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65'te sonuç var. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Ahzab 65. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Allah-u Teala hüm fiha halidun diyor. Orada ebediyen kalacaktır. Ülâike ashabun nâru, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidun, orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Hüm fiha halidun buyuruyor Allah Teala. 5. ayet-i kerime. 'Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun naru hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de orada
devamlı kalacaklardır. Sadece o kesimleri okuyarak devam ediyorum inşallah. 6. ayet-i kerime Bakara 217. Allah-u Teala diyor ki, Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet Bakara 257. Allah Teala gene aynı ifadeyi kullanıyor. Hum fiha halidun. Ülaike ashabun nar hum fiha halidun. Onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Sekizinci ayet-i kerime hum fiha halidun diyor. Gene aynı şey. Ülâke ashabun nâru hum fiha halidun. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Dokuzuncu ayet-i kerime beyine 6. Fî nâru cehenneme halidine fiha. İçinde sürekli kalıcılar olarak orada ebediyen, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Fî nâru cehenneme, cehennem narı, cehennem ateşi içinde halidine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. 10. ayet-i kerime cin 23. Fe inne lehu nare cehenneme halidine fiha ebeda. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Ve kullun fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır.

12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ennehuma fî nâri hâlideyni fîhâ. O ikisi ateşte, ateş ehlidirler, ateşin içinde, orada ebediyen kalacak olanlardır. 13. ayet-i kerime Mücadele suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabun nâru hum fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerimesi Muhammed 15. Kemen hüve hâlidun finnâri. O kişiler gibi mi? Onlar ki ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 15. ayet-i kerime Müminin 103 fi cehenneme halidun. Onlar ateşte, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. sure Mümin 76. Halidine fiha diyor Allah Teala. Orada ebediyen kalıcı lardır. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulü ebvâbe cehenneme haldine fîhâ. Öyleyse cehennem kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 18. ayet Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır diyor Allah Teala. Bütün zamanlar boyunca o cehennemin içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthulhu nâren hâliden fîhâ. Onlar ateşe sokulurlar, orada ebediyen kalmak üzere. 20. sure Nisa 93. Fe cezauhu cehennemu haliden fiha. Öyleyse onların cezası cehennemdir, orada ebediyen kalmak üzere. 21. sure Nisa 169 İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 22. Rahat suresinin 5. ayet-i kerimesi Ülâike ashabun nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 23. ayet-i kerime Tegâbin 10 Ülâike ashabun nâru hâlidîne fîhâ. Onlar ateşin içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateş halkıdırlar. Ülâike ashabun nâru, onlar ateş halkıdırlar. Hâlidîne fîhâ, orada ebediyen kalmak üzere. 24. ayet-i kerime Tövbe 17 Fîn nâri hum hâlidûn. Onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Allah Teala buyuruyor. Fe enne lehu nare cehenneme halidine fiha.
ve onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere.

26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kalacakları bir azap söz konusudur. Kesintisiz, devamlı bir azap. 27. ayet-i kerime, Yunus suresi 27. ayet-i kerime. İkisi de 27. Sıradaki 27. ayet-i kerime, Yunus suresinde 27. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kılet hulu ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Yirmi dokuzuncu ayet-i kerime İnnel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar, mücrimler cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 29 tane ayet-i kerime, sevgili kardeşlerim, cehenneme girenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkabileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yer almış değil. Allah Teala Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde kullu men aleyha fan diyor. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve yebka ve çurabike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Yani en sonunda cehennem de, cennet de, içindekiler de, insanlar da enerjiye çevrileceklerdir. Ve nasıl Allah Teala enerjiyi yoktan yarattıysa, sonra da o yoktan yarattığı enerji tekrar oluşunca onu Allah Teala yok edecektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz odur ki cehenneme giren kişi cehennemden asla çıkamaz. Hangi tür kişi cehenneme cezalanmak üzere giren günahları sevaplarından fazla olan kişi. Kim cehenneme cezalanmak üzere girerse, onun cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cehenneme girişi burnu yere sürtülmek suretiyle giriştir ve çıkışı söz konusu değildir. Öyleyse kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir hadisi bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ayetler ümit ederiz ki bütün din adamlarına bir misal olur. Allah Teala'nın söylediği hususlar son derece açıktır, kesindir. Allah Teala cehennemin gökleri ve yerleri durdukça yani gökleri çatlamadıkça, Allah-u Teala cehennemin göklerini çatlatmadıkça

ateşte yanıp tamamen yok olan bir insan zaten enerjiye dönüşmüştür. Ama cehennemde sonsuza kadar yaşayan insanların da ulaşacakları nihai sonuç odur. Bu insanlar cehenneme gideceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Şimdi insanlara yanlış düşündüren ayetlere bakalım. Burada size Rahman 26 ve 27'yi okuduk. Neticeyi bildiriyor Allah Teala, her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan Allah'ın zatı sadece baki kalacaktır diye. Her şeyin enerjiye döndürüleceği o devreden bahsediyor Allah Teala. O zaman zaten cehennemler de insanlarla beraber yok olacaktır. Cennet de yok olacaktır insanlarıyla beraber. Cennetin ve cehennemin de gökleri beraber çatlayacaktır. İşte böyle bir hüviyet söz konusu olduğu zaman bir problemin kalmadığını görüyoruz. Allah Teala En'am suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah'ın dilediği şey yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Ebedi olarak orada kalacak olanlarsınız diyor. Bunu Allah Teala burada Allah'ın dilediği şey hariç diyor. İlla ma şaallahu. İlla sadece hariç ma şey. Şaallahu. Allah'ın dilediği şey. Şimdi Allah'ın dilediği illa men şaallahu deseydi Allah Teala, Allah'ın dilediği kişi hariç deseydi, o hariç olmak üzere barınacak yer ateş oluyordu. Yani o Allah'ın dilediği kişiler ateşten çıkabilecek manası olacaktı. Ama En'am 128'de Allah Teala'nın söylediği şey haliden fiha illa maşallahü. Orada ebediyen kalacaktır, kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. İşte o Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Yani Allah'ın kainatı yok etme noktasıdır. Kainatı tekrar enerjiye dönüştürme noktasıdır. Zaten insanlar ateş olarak, yakacak olarak kullanıldığı zaman, yakacak olarak kullanılıyor insanlar cehennemde. Kullanıldığı zaman zaten enerji haline dönüp yok olmuş oluyor. Hud 106'da Allah Teala diyor ki şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107'de diyor ki onlar semalar ve yeryüzü ve arzı durdukça orada ebedi olarak kalanlardır diyor Allah Teala. Rabbinin dilediği şey, yani ya cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Allah'ın dilediği kişi hariç değil. İlla ma şa'e rabbüke. Rabbinin dilediği şey hariç. Yani cehennemin göklerinin çatlaması hariç. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi olarak kalanlardır. Yani semalar, yeryüzü, cennet ve cehennem kaldığı sürece ebedi orada kalanlardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç, Allah'ın dilediği şey göklerin çatlamasıdır. Ve cennette olanlar için de aynı şeyi söylüyor Hud 108'de. Ve emmellezine su'idu ve fil

Cennette halidine fiha ma damet semavatu vel ardu illa ma şa'e. Ma şa'e. Rabbük ataen gayri meczuz. Fakat sahit olanlar, mesut olanlar, onlar cennettedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey, yani cennetin göklerinin çatlaması hariç onlar orada ebedi kalanlardır buyuruyor Allah Teala. Görülüyor ki bu cennet ve cehennemde devamlılık Kur'an-ı Kerim'in kesin bir hükmüdür. Allah Teala tam 29 ayeti kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin, cenneti gezerek cennete gidecek olanların değil, cehenneme cezalanmak üzere girenlerin oradan ebediyen çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu konunun tartışmaları ümit ederiz ki artık sona ermiştir. Bir defa daha görüyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha görüyorsunuz ki insanların kitaplardan öğrendiği o Kur'an'a uymayan bilgilerin artık düzeltilmesi zamanı gelmiştir. O 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin ebediyen oradan çıkmasının mümkün olmadığı olayı, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimenin cehenneme girdikten sonra bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olacağına dair hiçbir ayet-i kerimenin olmaması bunu %100 kesinleştirmektedir. Bu konuda iddialaşmanın sonu gelmiştir. İnsanların öğrendiği bütün yanlış bilgiler düzeltilecektir. Ve doğruya, Kur'an hükümlerine mutlaka ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizin sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi min eşe. Ar-Rahman Rahim elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahman Rahim. Nabudu ve iyyake nestaîn ihdina sıratel müstakîm. Sıratel lezzîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâllin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir bayram sohbetinde, Ramazan bayramı sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. ...2002 yılı... ...21'i Şubat ayının... ...ve 22'si Şubat ayının... ...ve... ...Ramazan bayramı. Önce sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler... ...can dostlarım, gönül dostlarım... ...önce hepinizin mübarek... Ramazan bayramını kutlarım. Allah-u Teala'nın bu Ramazan bayramını sizlere hayırlı kılmasını, bu bayramda hepimizi gönül gönüle bir mutluluğun içinde bulundurmasını ve bizleri daha nice Kurban bayramlarına el ele, gönül gönüle ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Sevgili kardeşlerim, zaman gördüğünüz gibi çok hızlı akıyor. Sanki dün Ramazan bayramıymış gibi, sanki dün teravihleri beraber kılıyormuş gibi hissettik kendimizi. Dünyanın neresinde olursanız olun sizinle beraber olduk. Ramazan ayı boyunca bir beraberlik, bir güzellik yaşandı sizlerin ve bizlerin Allah ile olan beraberliğinde. Her şey çok güzeldi. Yahut da bize öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yeni bayram, Kurban Bayramı. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazreti İbrahim'in Ya Rabbi ben sana teslim olmak istiyorum talebi üzerine. Ya İbrahim diyor teslim olmak kolay değil. İmtihana çekilebilirsin. Hazreti İbrahim diyor ki senin tarafından gelecek olan her türlü imtihan sadece bizim şerefimizi arttırır. İmtihanlara hep hazırız. Ve bir gün Allah-u Teala ya İbrahim bana teslim olmak istiyordun. İmtihan zamanı geldi diyor. Hazreti İsmail'i benim için kurban etmeni emrediyorum diyor. Burada duralım sevgili kardeşlerim. Evvela şunu bileceğiz. Evlatlar annelerini ve babalarını hiçbir zaman annelerinin ve babalarının kendilerini sevdiği kadar sevemezler. Sevgi yukarıdan aşağı küçülür. Onun için en büyük olan, en üstte olan Allah'ın sevgisiyle Allah'ın bizi sevmesiyle bizim Allah'ı sevmemiz arasında sonsuz bir boyut farkı var. O bizim binlerce katımız fazla sever bizi. Bizi O yarattığı için, O'nun bir yaratığı olduğumuz için
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Annemiz bizi, bizim onu sevdiğimizden çok fazla sevendir. Babamız bizi, bizim onu sevdiğimizden çok fazla sevendir. Biz de hepinizi, sizin bizi sevdiğinizden çok daha fazla severiz. Bundan neyi murad ediyoruz? Şunu murad ediyoruz. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e oğlunu benim için kurban edeceksin, imtihanın budur dediği zaman Hazreti İbrahim'e kendi hayatından daha çok değer verdiği oğlunun hayatına son vermesini istiyor. Yani Hazreti İbrahim'in kendinden daha fazla sevdiği bir mahluku Allah yolunda oğlunu, İsmail'i Allah yolunda kurban etmesi Allah-u Teala tarafından isteniyor. Hazreti İbrahim emre derhal iktiran ediyor. Ve Hazreti İsmail'le bu konuyu konuşuyor. Hazreti İsmail diyor ki, babacığım ne zaman dersen, nerede dersen ben hazırım. Aslında teslimi külli ile teslimin ikinci imtihanı oğluna. İsmail kendisini babasını sevdiğinden daha fazla seviyor bir evlat. Bütün evlatlar, oğullar, kızlar kendilerini annelerini sevdiklerinden, babalarını sevdiklerinden daha fazla severler. Allah'ın kanunu bu. Sevgi yukarıdan aşağıya küçülen, aşağıdan yukarıya büyüyen bir görünüm taşır. Öyleyse Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i kendisinden daha fazla sevdiği oğlunu kurban etmekle Hazreti İsmail'i en değer verdiği şey olan hayatını Allah yolunda feda etmekle imtihan ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standart altında olay tamamlanıyor. Her ikisi de en fazla şeyleri, en fazla sevdikleri şeyleri Allah için kurban etmek üzere hazırlar. Ve yola çıkılıyor. Hazreti İsmail'in kurban edileceği yere doğru. Bu arada yolda İblis Hazreti İsmail'in yanına yanaşıyor. Diyor ki, ya İsmail, sen babanı dost zannediyordun. Oysa ki o senin ezeli düşmanın. Allah Teala'nın seni kendinden daha fazla sevebileceği endişesiyle seni yok etmek istiyor. Anlamıyor musun? Seni katletmek istiyor baban diyor. Hazreti İsmail sabırla dinliyor iblisi. Sonra yerden aldığı bir taşı şeytanın gözüne patlatıyor. O günden bu tarafa şeytanın bir gözünün şaşı olduğu ve sakat olduğu hep söylenir durur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda yan yana getirildiğini göreceksiniz. İşte Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail hayatlarının en büyük imtihanlarını tam bir teslimiyetle tamamlıyorlar. Nasıl? Hazreti İbrahim evvelce evinde büyük bir dikkatle bilediği bir çağını Eyyüzü Besmele ile Allah yolunda kulu kurban etmek üzere oğlunun boğazına sürüyor. Oğlunun boğazını kesmek istiyor ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Hazreti İbrahim bir daha deniyor, bıçak kesmiyor. Bir daha deniyor, bıçak kesmiyor. Hazreti İbrahim bıçağı taşa sürüyor. Ve bıçak taşı kesiyor.
Hazreti İbrahim de İsmail de Allah-u Teala'ya çok hamd ediyorlar, şükrediyorlar. Böyle olduğu için eğer kurban etmek gerekseydi onu gerçekleştirmek üzere ikisi de hazırdı. İşte Allah için önemli olan bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hazır olmak, size ait olan bir şeyi Allah'ın verdiği emir dizaynının içerisinde en güzel standartlarda gerçekleştirmeniz. Gerçekleştirmeye hazırsanız, bunun bütün detaylarına sahipseniz, bu hazırlığı Allah Teala sizin kalbinizde işitir, bilir ve görür. Bu Allah için yeterlidir. Geri kalanına isterse mani olur, isterse devam ettirir. Hazreti İbrahim'inkine, Hazreti İbrahim ile İsmail'in imtihanında mani oldu. Mani olursa ne olur? Mani olursa şu olur, Cebrail Aleyhisselam gelir. Neyle? Bir kurbanla, bir kurbanlık koşla Cebrail Aleyhisselam iniyor ve Hazreti İsmail İbrahim'e teslim ediyor. Onu değil diyor, bunu kurban etmen emrediliyor. Ve ilk kurban Allah-u Teala'nın emriyle Allah'ın indirdiği koç orada Hazreti İbrahim tarafından kurban ediliyor. Ve bu kurban olayının vücut bulduğu gün, bugün yani Zilhicce'nin 10'u. Kurban Bayramı günü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti İbrahim zamanında da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da ay takvimi söz konusuydu. Ay takvimi biliyorsunuz. Ayın 12 burcun her birine ulaşmasıyla noktalanır. Bunlardan sadece Şubat ayı en kısa durağı ifade eder. Böyle bir dizayn içinde ay takvimi ile güneş takvimi arasında her sene 10 gün fark eder. Tabii neden 10 gün fark? Ramazan sebebiyle bunu bir düşünün. Allah Teala'nın buradaki ortaya koyduğu güzelliğe dikkatle bakın. Ramazan'ın insan ömrü boyunca bütün mevsimleri dolaşmasını, en uzun günleri de en kısa günleri de muhtevasını almasını Allah-u Teala'nın temin etmesi ay takviminin kullanılmasıyladır. Ne olmuş? Bütün güzellikleri Allah-u Teala bizlere yaşatmış. Öyleyse her şey en güzel standartlarda. Her sene 10 gün olduğuna göre, bir senede 365 gün olduğuna göre, demek ki 37 yılda yılın her devresinde, bütün mevsimlerde, bütün zaman parçalarında oruç tutmuş olursunuz. En uzun günde de tutarsınız, en kısa günde de tutarsınız. Gecenin gündüzün birbirine eşit olduğu günlerde de tutarsınız. Ama 365 günlük bir zaman devresini 37 yılda eğer Allah-u Teala'nın verdiği ömür vefa ederse bütün insanlar bütün mevsimlerde oruç tutmuş olurlar. İşte bir güzellik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça göreceksiniz ki ona sadece hayran olabilirsiniz. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra
onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Daha sonra ise hayran olacaksınız. İşte böyle bir güzellik nimeti sizlerle beraber olacak. Bu durumda Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize gelin beraberce bir göz atalım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Şu bayramı fırsat bilerek Allah ile biraz daha hemhal olalım. Biraz daha Allah-u Teala bizi kuşatsın. Biraz daha bizi kaplasın. Biraz daha muhtevasını alsın. Biraz daha onunla daha yakın bir visal içinde olalım. Bir beraberlik içinde olalım. Bir mutluluğu beraber yaşayalım. O Allah yaratıcı, biz onun kullarıyız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O yaratıcı. Siz yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. O yaratıcı, yani Halık. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın zatı, o yaratılmamıştır. Hep vardır. Ama ondan başka ne görüyorsanız, ne duyuyorsanız, ne işitiyorsanız, her şey, ama her şey sadece birer mahluktur. Fizik vücudunuz bir mahluktur, nefsiniz bir mahluktur, ruhunuz bir mahluktur, Kur'an bir mahluktur, bütün mukaddes kitaplar bir mahluktur, kainat bir mahluktur, 6 tane alem bir mahluktur, yokluk gene bir mahluktur. Var olsaydı mutlaka bir mahluk olarak var olacağı cihetle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda hadi gelin kendimize doğru bir bakışla bakalım. Madde bir, biz varız. Yani olmayabilirdik. O zaman karşı karşıya konuşamazdık. Ben size bir şeyler söyleyemezdim. Siz beni dinleyemezdiniz. Demek ki madde bir, varız. Düşünüyoruz, konuşuyoruz, karşı karşıyayız, kalp kalbeyiz, gönül gönüldeyiz. Ama varız. Her şeyden evvel Allah-u Teala bizi var etmiş. Madde iki, bir ot olarak değil, bir kedi olarak değil, bir bitki olarak, bir hayvan olarak değil, bir cin olarak değil, bir melek olarak değil, insan olarak halk etmiş. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki, Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim, emrinize verdim diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım, sizin emrinize verdim, size sihrettim diyor ey insanlar diyor. وَسَحَّرَ لَكُمْ sizin için sihrettim. مَا şeyleri فِي السَّمَاوَاتِ göklerdeki ve مَا فِي الْاَرْضِ ve yerlerdeki
her şeyi, bütün göklerdeki, bütün yerlerdeki her şeyi sizin için sihrettim, sizin evinize musahhar kıldım diyor. Öyleyse her şey biz insanlar için. Evvela var olduğumuz için Allah-u Teala'ya çok hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Yetmez. Başka bir şey için daha. Allah-u Teala bizleri insan olarak var kıldığı için, yarattığı için. Yaratıcı her şekilde bizi yaratabilirdi. Hamdolsun ki ya da yaratmayabilirdi, var olmayabilirdik. Öyleyse hem var olduğumuz için hem de insan olarak var olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ve şükretmeliyiz. Öyleyse bütün göklerde, bütün yıldızlarda, bütün kainatta Allah-u Teala neyi yaratmışsa, yarattığı her şey insan için yaratılmış. Bütün arzlar dünyamız gibi, hayat olan ve olmayan bütün arzlar hep insan için yaratılmış. Üstünsünüz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Üstünsünüz. Çünkü insansınız. Allah-u Teala ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِيٍ مَسْنُنٍ buyuruyor. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan, salsalinden halk ettik, yarattık diyor. Ve bekletiyor insanı, bize göre sonsuz bir zaman parçası. Sonra insana can veriyor. İşte Allah'a ait olan bir başka fonksiyon. Can vermek. İnsanoğlu hiçbir şeye can veremez. Can veren, yarattığına can veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzellik söz konusu. Bizlere Allah-u Teala, bizi yaratan Allah can veriyor. Ve neden üstünsünüz? Çünkü Adem Aleyhisselam'a can verdiği zaman Allah-u Teala bütün meleklere, cinlere, şeytanlara diyor ki şimdi hepiniz onun önünde secde edeceksiniz. Bütün melekler, cinler ve şeytanlar secde ediyor. Ama bir şeytan, İblis hariç. O secde etmiyor. Öyleyse buradaki önemli olay insana secde edilmesi olayıdır. Bütün mahluklardan Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmış ki Allah'a nasıl secde edilirse ona da secde ediliyor. Dikkat edin. Allah'tan başkasına secde edilmez. Peki burada niçin secde ediliyor? Çünkü kendisine secde edilen Allah bu emri veriyor. Emrin gerçek sahibi olan Allah, emrinin hiç kimse tarafından yapılmamasının mümkün olmadığı Allah, isterse emrini zorla yaptırabilir. Bizim irademize bıraktığı için İnsanlardan bir kısmı Allah'ın emirlerini gerçekleştiriyor, bir kısmı gerçekleştirmiyor.
Cinlerden bir kısmı gerçekleşiyor, gerçekleştiriyor, bir kısmı gerçekleştirmiyor. Sevgili kardeşlerim, şurası muhakkak ki insan Allah-u Teala tarafından kendisine secde edilmesini emrettiği bir mahluktur. Öyleyse Allah'a secde nasıl ediyorsak, namaz kıldığımız zaman 7 vakit nasıl Allah'a secde ediyorsak, diğer mahluklara da bir defa emanet olmak üzere Adem Aleyhisselam'a secde etmek emri verilmiş. Açık ve kesin bir ultimatum bu Allah-u Teala tarafından. O hepinizden üstündür. Çünkü ben onu yeryüzünün halifesi olarak yarattım diyor. Dünya üzerindeki halife kainat için halifedir. Allah-u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insandır. Allah'ın halifesi ise, Allah'ı yeryüzünde temsil edecekse, halife sonradan gelendir. Evvelkinin yerine gelendir. Öyleyse önceki ezelden beri var olan, zamandan evvel de var olan, ne kadar daha evvele giderseniz gidin hep mevcut olan Allah söz konusu. Ve Allah kainatın sahibi. İşte o Allah, yüce Rabbimiz, yaratıcı Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Kainatın en değerli mahluku olarak. Meleklerden de, cinlerden de, bütün varlıklardan daha değerli tek mahluku insanoğlu. O zaman çok sevinmemiz lazım değil mi sevgili kardeşlerim? Sadece Allah-u Teala'nın bizi insan olarak yaratması sebebiyle bile. Hamdolsun ki varız, yaşıyoruz, insanız. Kainatın en üstün standartlarına sahip olan mahluku. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hadi bir düşünün bakalım. Niçin yaratıldınız? Birçok düşünür için insanın yaratılmasından Allah'ın muradı farklıdır. Bir kısım din adamları derler ki Allah insanı Allah'a ibadet etsin diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, yaratılış sebebine dikkatle bakın. Yaratılış sebebi. Sakın ola ki araçlarla amacı birbirine karıştırmayın. Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı var, bir amacı var. Sizin Allah'a teslim olmanızı istiyor. Peki ne olur teslim olursanız? Her teslimde daha üst cennetin sahibi olursunuz ve dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala ona teslim olmanızı farz kılmışsa, ona kul olmanızı farz kılmışsa, ona hidayet olmanızı farz kılmışsa,
Bunların arkasındaki gerçeklere dikkatle bakın ki Allah sizi ona kul olmanız halinde, ona hidayet olmanız halinde, ona teslim olmanız halinde neyle mükafatlandırıyor? Mutlulukla sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kainatta 2 tane, 3 tane, 4 tane, 10 tane din hiç olmamış. Sadece bir tek din var olmuş. Allah'ın indirdiği din, kainatta tek bir din. Hazreti Adem'den itibaren ilk peygamber ve ilk insan, son peygambere kadar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bütün nebiler, yani peygamberler aynı dini yaşadılar. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Bu din tek Allah'ın var olduğu bir dindir. Tek bir Allah vardır ve Allah'ın bir tek dini vardır. İşte bu dinin adı Hanif dinidir, Arapça adı İslam'dır. Dikkat edin, başka bir din olmamıştır, mevcut olmamıştır. Bugün hangi din var? Musevilik. Bilin ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Bugün hangi din var? Hristiyanlık. Bilin ki Hazreti İsa ve ona tabi olanlar gene Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Bugün hangi din var? İslam. Bilin ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Öyleyse madem ki Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlere, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, tatbik ettiğimiz şeriatı, emrettiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Hiç farklı bir şeriat olmamış dünya üzerinde. Allah'ın uyulmasını emrettiği emirler dizisi bütün insanlık devirlerinde, bütün peygamberlerde birbirinin aynı, hiç değişmemiş. Ve sadece bir tek din yaşanmış. Allah Teala bu dine Hanif dini diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in dini diyor ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sen Hanif'sin diyor, sana Hanif olmanı vahyettik diyor, Hanif olarak kendini dine ikame et diyor. Öyleyse Allah'ın tek dini varsa Allah'ın muradı ne? Bütün insanların o dini yaşamaları. O dini yaşamalarından muradı ne? Mutlu olmaları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Hanif dininin sahibi olan Allah Teala bütün kainatta insanları Hanif fıtratıyla yaratmış. Yani sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. Hanif dininin Hanif fıtratıyla. Ve Allah Teala diyor ki ne Allah'ın dinlerinde değişme görebilirsin ne de Allah'ın insanları yarattığı Hanif fıtratında. Din de Hanif dinidir. İnsanların fıtratı da ilk insandan son insana kadar Hanif dini olmuştur ve Hanif dini olacaktır diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş ve insanlar için kainatın tekliğini Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş.
İlk Adem, ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan, kendisine kainatın son şeriat kitabı indirilmiş olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den selleme kadar sadece bir tek din olmuş. O noktadan itibaren de kıyamete kadar gene aynı din devam edecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşıyorsunuz. Bu muhteşem bir olgu. Ve yaşadığınız, yaşamakta olduğunuz din 7 tane safa içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. İrşat makamına ulaşmak ve tabi olmak ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safa. Nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa. İrşada ulaşmak altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve mürşit olmak şerefine ulaşmak yedinci safa. Resul olma şerefine ulaşmak, eğer Allah Teala Risale'de şereflendirirse, gene yedinci safa. Veya huzur namazının imamı olma şerefine layık olmak, gene yedinci safa. Birisi, sonuncusu bir tek kişi için kainatta, ikincisi her kavimde mevcut resullerden biri olmak için, üçüncüsü dünyadaki yüzlerce, binlerce mürşitten, Allah'ın tayin ettiği mürşitten bir tanesi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala bizi neden yaratmış sualinin cevabını veriyoruz. Bu 7 safayı insanlar yaşasınlar da 7. kat cennetin sahibi olsunlar. Bu 7 safayı yaşasınlar da %100 dünya mutluluğunun da sahibi olsunlar. İşte Allah'ın muradı bu. O zaman sıralayalım olayları. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse birinci kat cennetin dilediği an sahibi olur. Çünkü Allah Teala onun hep kalbine bakar. Kalbinde bu talebi gördüğü anda, Allah'a ulaşma dileğini, o kişi birinci kat cenneti kazanmıştır. Bu noktadan itibaren Allah'tan 10 tane ihsan alacaktır ve mürşidine ulaştırılacaktır Allah Teala tarafından. Ne oldu? Kişi birinci kat cennetin sahibi oldu. Peki dünya saadeti? Dünya saadetinde başka insanlardan hiçbir farklılığı yok. O da mutsuz. Başka insanlar gibi o da mutsuz. O da huzursuz. Nefsinin arzularına tabi, sıkıntılı bir insan. Ama öldükten sonra mutlaka birinci kat cennete girer. Mürşidine ulaştı bu kişi. Ulaştığı anda durumuna bakalım. Gene kişi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı ve tabiyetini gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği an ikinci kat cennetin sahibi olur. Peki bu kişinin dünya saadeti aynı. Gene aynı huzursuz ve sıkıntılı kişi. Mürşidine ulaştı, kalbine iman yazıldı, mümin oldu. 10 tane de nimet aldı Allah Teala'dan. Hayır. Mutluluğu, dünya mutluluğu henüz bu kişi için
mümkün değil. Öyleyse birinci kat ve ikinci kat cennet, dünya mutluluğuna kişiyi hiç ulaştırmadan Allah Teala'nın bir ihsanı, ikincisi bir nimeti. İkinci kat. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalmaya, yaptığı zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki nurlar artmaya başlar. İşte bu artış dizaynı içerisinde kişinin nefsinin kalbi %7 %7 devamlı nur birikimlerine uğrar. Her %7 nur birikiminde o kişinin vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhu 7 tane gök katını aşar ve Allah'a ulaşır. Her gök katında nefsinin kalbindeki kişinin %7 nur birikimi sağlanmıştır. Bu sebeple ruhun üst kata çıkması mümkün olmuştur. Öyle ki bu ruh 7. kattaki fetih kapısından sonra 7 tane alem geçecek, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar da sıfır iken %51'e ulaşacaktır. Burası 3. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Burasının bir başka özelliği daha var. Dünya saadetinin yarısına sahip kılar kişiyi. Nasıl? Bu noktada kişinin kalbinde huşuda kazandığı %2 rahmet nuruyla, onun dışında fazıl birikimiyle oluşan %49 fazilet birikimi, %51 nur o kişinin nefsinin kalbine yerleşmiştir. Küfür kelimesini oradan atmıştır. Küfür kelimesi daha başlangıçta, kişi ne zaman mürşidine ulaşmışsa, Allah-u Teala tarafından ulaştırılmışsa, tabi olmuşsa, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin kalbine Allah imanı yazar. İmanı yazdığı anda kişi kalbinde iman yazan kişi olur, yani mümin olur. Mümin olmak şerefine erer. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi burada mümin olmak şerefine ermiştir. Bundan evvel ne vardı? Kişinin kalbinde küfür kelimesi vardı. Ne yaptı Allah Teala? Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine gönderdi. Kalbinin mührünü açtı. Kalpteki küfür kelimesini aldı. Yerine iman kelimesini yazdı. İşte böyle bir dizaynda kişi adım adım zikir yaptıkça nefsinin kalbinde bütün afetler adım adım azalmaya başladı. Faziletler nefsin kalbine ulaştı. İman kelimesi faziletleri etrafında toplamaya başladı. Toplantı her %7 toplantıda, nur toplantısında, iman kelimesinin etrafında her %7 nur toplanmasında o kişinin nefsinin kalbindeki afetler o kadar azalmıştır. Yani Allah'ın emirleri %7 daha fazla yerine getirilmeye, Allah'ın yasak ettiği fiiller %7 daha fazla işlenmemeye başlamıştır. Öyleyse böylece adım adım şeytanın hakimiyetinin o kişinin kalbinde azaldığı vakasıyla karşı karşıyayız. Azalan bu nurlar, azalan afetlerin karşılığında çoğalan nurlar, affedersiniz. Bu nurların çoğalması o kişinin dünya mutluluğunu kesin olarak arttıran faktörlerdir. Öyleyse ne oluyor? Şeytanın hakimiyeti sadece afetler üzerinedir. Şeytan afetlere tesir etmek kabiliyetinin sahibidir. Bu kabiliyet ona verilmiştir ve söylediği yalanlarla bunu gerçekleştirir, bunu tahakkuk ettirir ve
siz ona bu müsaadeyi verdiğiniz takdirde. Şimdi meselenin esasına dikkat edin sevgili kardeşlerim. Şeytan hiç kimseye ben böyle istiyorum, sen bunu yapmak mecburiyetindesin, bunu mutlaka yapacaksın diyemez. Böyle bir yetkisi, zorla yaptırmak yetkisi yoktur. Ne yapabilir şeytan? Şeytan insanlara herhangi bir şeyi zorla yaptırma, emrettiği için yaptırma yetkisinin sahibi midir? Hayır, değildir. Şeytanın insan üzerinde hiçbir sultasının olmadığını söylüyor. Emretme gücünün, yaptırım gücünün mevcut olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Peki nasıl oluyor da insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek? Nasıl olacak bu? Şeytanın insanları kandırmasıyla gerçekleşecek. Dilediği kadar yalan söylemek imkanı var iblisin. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk cehenneme gidecek. Cehenneme gideceğini biliyor. Öyleyse zaten cehennemin en dibine gidecek. Daha derinine gitmesi söz konusu değil. Ne yaparsa yapsın, oradan kurtulması da mümkün değil. Öyleyse insan Adem Aleyhisselam yüzünden cehenneme atıldığını düşünüyor. Aslında haklı olmadığı halde bir intikam hedefiyle yapıyor bu işi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaştık? Bir olgu var artık. İblis insana yalanlarıyla, üç kağıtçılığıyla tesir etmeyi başarıyor. Ve onları Allah'ın yasak ettiği fiillere yönlendiriyor. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmaktan da alıkoyuyor. Her türlü yalanı söyleyebilir. Ve söylemekten çekinmez. Ama hüviyetini ayet-i kerime tam olarak veriyor. Kıyamet günü cehennemde iblis etrafındaki insanlara şöyle söylüyor. Benim sizin üzerinizdeki hiçbir nüfuzum, sultanlığım söz konusu değildi. Ben sadece size teklifte bulundum. Sizler de teklifimi kabul ettiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediniz, emrettiği fiilleri. Benim teklifim üzerine, davetim üzerine işlemediniz. Ben size bunları zorla mı yaptırdım? Hayır. Ben davet ettim, siz kendi iradenizle gerçekleştirdiniz. Onun için neden cehennemdesiniz diye bana kızmayın. Kendi iradenize, kendi nefsinize kızın, diyor İblis kıyamet günü. Üzerinizde hiçbir yetkisi yok ama korkunç bir kandırma gücü var. Zekası çok işlek bir mahluk ve kandırma stratejisi çok tesirli. İşte sonuca ulaşıyoruz. Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar mutlu? Sevgili kardeşlerim, burada bir mutluluk tarifi vermek mecburiyetine hissediyorum kendimi. Mutluluk nedir? Mutluluk, bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Allah'ın emirlerine mutlak itaat edildiği, %100 itaat edildiği, yasak ettiği, hiçbir fiilin işlemediği bir muhteşem dizayn içerisinde, bir pozitifler dünyasında bir insanın devamlı Allah'ın ülkesinde yaşamakta oluşunu ifade eden bir dizayn. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde pozitif bir sulh ve sükun içinde yaşayacaksınız. Allah'ın
bütün emirlerini yerine getirerek yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek yaşanan bir dünya hayatı. İşte bu dünya saadetidir. Ve Allah-u Teala'nın sizlere bahşettiği mutluluk, dünya mutluluğu, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız üçüncü merhalede, üçüncü safhada, ki birincisi ilk yedi basamaktır, amel oluşunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz. İkincisi, mürşidinize ulaşmanızdır.

Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada fizik vücudunuz ve nefsiniz Allah'ın emirlerinin %50'den fazlasını tatbik ediyor. Yasak ettiği fiilleri %50'den daha fazla işlemiyor. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a inmiş durumda. Burada da üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz ruhunuzu Allah'alaştırdığınız zaman. Ama burada bir farklı olayla daha karşı karşıyasınız. Burada dünya saadetinin %51'ine de sahipsiniz. Yani yaşantınızın %51'i Allah'ın emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek elde ediliyor. Ama geri kalan %49'unda Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz, emrettiklerini de yerine getirmiyorsunuz. Onun için iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz, mutluluk dediğimiz o müstesna olay ancak %51 olarak yaşanıyor. Ne oldunuz? İlk tesliminizi gerçekleştirdiniz. İlk hidayetiniz, ilk tesliminiz, ilk kul oluşunuz Allah'a. Ve takvalardan üçüncü takva. Bu takva evvab takvası, evvablar takvası. Ruhunuz bir sığınak olan, bir meab olan Allah'ın zatına ulaşmış ve ona sığınmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz Allah'a ulaşmış ve sığınmış. Öyleyse ilk tesliminizi gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Nisa 175'teki ifadeyle Allah'a sarıldı. Ne diyordu Allah Teala Nisa 175'te? Enteresan bir ifade kullanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a sarılmak. Va'tesemu. Va'tesemu billahi, Allah'a sarılmak. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası üçüncü safha. Mutluluğunuz, cennet mutluluğunuz üçüncü kat cenneti ihata ediyor. Ama dünya saadetiniz de var artık. %50'den fazla dünya saadetine yakalamış durumdasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra ne olacak? Şu anda buraya ulaşmışsanız eğer, fena fillah makamındasınız. İlk velayet makamının sahibisiniz. Çünkü artık siz bir ermişsiniz. Ruhunuz Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuş. İlk tesliminizi gerçekleştirmişsiniz. %50'den fazla dünya saadetinin ve cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Ne diyordu Allah Teala Zariyat 56'da? Ve ma haleknel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla yerde vettekullah ediyor. Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olmamız Allah Teala tarafından 100'den fazla emredilmiş. Vettekullah, vettekullah, vettekullah. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman aminullah takvasının sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinize iman yazıldığı için müminler takvasının sahibisiniz. Burada da ruhunuzu Allah'alaştırdığınız için evvab takvanın sahibisiniz. Çünkü ruhunuz bir sığınak olan, meab olan Allah

Allah'ın zatına ulaştı ve meaba sığındı. Meaba sığınan manasına, evvab kelimesinin muhtevasına girdiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuz dünya saadetinin yarısı, %51'i, ama cennet saadetinin 3. katının sahibisiniz. Ve devam ediyorsunuz yolunuza. Fena makamındasınız. Fena fillah makamındasınız. Zikriniz artacak. Allah-u Teala sizi bir tahtla şereflendirecek. İndi ilahide huzur namazının kılındığı o ortamda bir tahtın sahibi olacaksınız. Sonra bir adım daha öteye geçeceksiniz. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Zikriniz her gün günün yarısını aşacak. Velayetin 3. makamı. Daha sonra bir gün fizik vücudunuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun ki bu noktada fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu noktada siz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili mutlaka işlemiyorsunuz. İşte bu fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği daimi zikirden evvelki son noktadır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim ettiniz. Bir evvelki teslim. Burada fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz ama fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudunuz muhsin olarak Allah'a teslim olur. Ne diyordu Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a teslimi sadedinde? Şura 13'te gelin bakalım Allah-u Teala ne diyor? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Demek ki Allah-u Teala bir kısım insanları kendisine seçiyor. O insanlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırıyor. İşte ulaşan söylediğimiz gibi 3. kat cenneti ve dünya saadetinin %50'sinden fazlasını, %51'ini hak etmiş olur. Yani o kişinin her günkü mutluluğu %50'nin ötesindedir. Peki fizik vücudu Allah'a teslim edildiği zaman kişinin nefsinin kalbindeki durum nedir? %91 nur. Kişinin kalbinde %91 nur var. O kişinin nefsinde, yani nefsinin kalbinde %91 nur var. Hala %9 karanlık var. Ama fizik vücut o %9 karanlığı hiç kale almıyor, önemsemiyor. Allah ne emir vermişse %9 itiraza rağmen onları buna rağmen gerçekleştiriyor. İşte bu gerçekleştirme safhasında fizik vücudunuz artık Allah'a teslim olmuştur. Hangi ayet-i kerime ne söylüyor bu konuda? Nisa 125 şunları söylüyor. Diyor ki Allah Teala Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. Allah Teala buyuruyor ki o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha
fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Ne yapmış kişi? Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuş. Ve bunu hanif fıtratıyla yapmış diyor. Ve Allah Teala Hazreti İbrahim'i halili dostu kıldı diyor. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz hanif fıtratıyla. Şimdi burada fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Gene hanif fıtratıyla diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda Allah Teala tarafından dizayn edilmiş. En güzele yöneliksiniz, en güzeli yaşıyorsunuz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuş. Fizik vücudunuz açısından her şey çok güzel. Burası ikinci tesliminizi yaptığınız yerdir. Burada dördüncü kat cennet sizindir. İkinci kulluğa ulaştınız fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederek. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ettiniz. Önce ruhunuzu Allah'a teslim ederek ruhunuzu Allah'a kul ettiniz. Allah ruhunuzu kulluğuna kabul etti. Şimdi Allah fizik vücudunuzu da kulluğuna kabul buyurdu. Dördüncü kat cennetin sahibi oldunuz. O kadar mı? Hayır. Dünya saadetinin de %90'ını aştınız. %91'ine sahip oldunuz. Artık 10 olaydan 9'u Allah'ın emrettiği gibi bir tanesini de tekliyorsunuz. Nefsinizin afetleri artık size tesir edemiyor. Hatta o afetleri fizik vücudunuz çoğu zaman devreye almıyor ve fizik vücudunuz Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Getirdiği ölçüde de mutlu. İşte burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yer. Ve bundan sonra nefsinizin Allah'a teslimi söz konusu. Fizik vücudunuz burada Allah'a kul olur. Burası fizik vücudunuzun da Allah'a kul olduğu nokta. İkinci hidayete erdiğiniz nokta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Burası muhsinler takvasının sahibi olduğunuz yer. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. Ve bunun ötesi nefsinizin Allah'a teslim olması.

0: Neşirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika.
1: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
2: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
2: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
2: Elbette.
1: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: Aman söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
1: Allah.
0: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneanneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan, Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi. Ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi inşallah. Bugünkü konumuz mümin olmanın başlangıcı. Birinci sual, mümin olmanın başlangıcı nedir? Mümin olmanın 7 inan şartı, 7 kalp şartı sahibi olması söz konusu. 7. inan şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a döneceğine inanmak. Mümin kimdir dediğimiz zaman bize hemen şu cevap veriyorlar. Allah'a inananlar müminlerdir. Kur'an-ı Kerim ise hiç öyle söylemiyor. Mümin olmak 7 tane inan şartı gerektiriyor. Allah'a inanmak bir. Bunların birincisi. Ama sadece Allah'a inanıyor diye kişi mümin olamaz. Mümin olmanın inan şartını sadece bir tek şarta toplayanlar büyük bir yargının içerisindeler. Mümin olmak başlangıç noktası itibariyle Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Sadece onlar mümin olmak şerefinin sahibi olmaya ehildirler. Mümin olmayan kişi şeytanın kuludur. Birinci inan şartı Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak, ölümden sonra dirilmeye inanmak. Bu 7 inan şartı tek başına hiç kimseyi mümin kılamıyor. İnan şartlarıyla birlikte kalp şartının devreye girmesi lazım. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam Kale mel imanı ya Resulullah. İman ne de ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın verdiği iman şartında Kale el imanu en tu'minu billahi ve melaiketihi ve likaihi ve resulihi ve tu'minu bil bahsi. 5 tane inan şartın içerisinde sadece Resul yok. Ayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olma olayı yok. Ama özellikle lika Allah var. İşte bu lika Allah'ın kalpten dilenmesi halinde ki 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu söylüyor. Ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. O zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Onların kalbindeki ekinetini alıyor, ihbatı koyuyor, kalbi Allah'a döndürüyor, kalbe giden nur onu açıyor ve böylece o kişi 4 kalp şartının sahibi olarak hak müminlerden oluyor. Enfal suresinin 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman Enfal suresi veya اَلَّذ۪ينَ يُقْلُمُنَ السَّلَاةَ Onlar namaz kılar ve مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. اُلَاكِ الْمُؤْمِنَ حَقَّ İşte bu hak müminler, kalplerine iman yazılan müminler, hak müminler, onların kalplerine iman yazdıkları kişilerdir. Çünkü infak olayı da var. O halde onlar namaz kılarlar. Onlar infak ederler. İşte hak müminler onlardır. لَهُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ Onlar Allah katında onlar için mağfiret ve kerim bir rızık var. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde de Allah amenü olanların dostudur. Yani müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. İkinci sual, inanç şartlarının sahibi olmak, mümin olmak için yeterli midir? Hayır. Hucurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar biz mümin olduk. قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَكِنْ قُلُّ اَسْلَمْنَا وَلَّمَا اِذْقُلْ مَانَ فِي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize iman girmedi. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazıldığı noktadan evveldir. Mümin olmanın başlangıç noktası mürşide ulaşıp tabiyetle kalbine iman yazıldığı noktadan evveldir. Ama bir kişinin mümin olabilmesi için inan şartının yanı başında 3 tane vasıf şartı yer alır. Birincisi kalbe imanın yazılması. İkincisi ruhu vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması. Üçüncüsü ise nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi. Bu 3 şart olmadıkça mümin olmak hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi kendini sadece mümin zanneder ama aslında mümin olamaz. Öyleyse inan şartlarıyla birlikte mutlaka 3 şartın da devreye girmesi gerekir. Birincisi, müşride tabiyete kalbe iman yazılır. İkincisi, ruh uçuktan alıp sırat-ı müstakim ulaşır. Üçüncüsü ise kişi nefs eskiyesine başlar. Üçüncü sual, kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemdeki cezadan sonra mutlaka cennete girer mi? Bu da mümkün değil. Cehennemden çıkış yok. Allah-u Teala tam 58 tane ayet-i kerimede cehenneme cehennemlik olarak giren kişinin cehennemden çıkması mümkün değil. İşte ekranda şu anda bütün bu ayetleri görürsünüz. Devam edersek 58 tane ayet-i kerime. Evet. Evet. Evet. Evet, 58 tane ayet-i kerime görüyorsunuz. Cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkması söz konusu değil. Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde kıyamet günü herkes, cennetlikler de cehennemlikler de cehenneme gideceklerdir. Ama cehennemlikler cehennemde kaldıktan sonra cennetlikler oradan ayrılıp Allah onları cennetine alıyor. İşte sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz mutlaka cehenneme varacaksınız. Sen Rabbin üzerine kesilmiş hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyleyse takva sahibi olanlar kurtuluştadır. Zalimler de asla değil. Mümin 40'ta ise men amile seyyeten fela yücre ile misdaha men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve muminun fe ulaike yedhulunel cennete ve erzukuna bi gayri hesab. Kimi seyahat işlerse misli cezanın ama kim kalbine iman yazılır, mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah onları rızıklandırır ve cennetine alır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisinde 2 tane kanat söz konusu. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedevu. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Fetubalu guraba, o gariplere müjdere olsun. قال من الغرباء يا رسول الله او غريبler kimlerdir ya Resulullah? قال الذين يصلحون ما افسد من سنتي. İnsanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Resulullah'ın sünneti neydi? Resulullah'ın sünneti Kur'an, ve bu Kur'an'ın tatbikatı olan 7 sabah 4 teslim. Ama insanlar izanlarıyla Kur'an'ın yerine 19 tane bidat geçirdiler. Ne astakul hadis kitabullah ve hayrul hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bidat. Kullu bidatın delale, kullu delaletin finnari. İşte diğerleri bidattır, bilat delalette bırakır ve cehenneme götürür. Ortadan kaldırılan sünnetlerimi de yeniden ihya ederler. Evvela bidatların din tatbikatından çıkartılması, daha sonra Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, her zaman bütün insanlar için başlangıçta 19 tane bidat söz konusu. Evet, 19 tane bidat Kur'an'a ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münker. Ama bu din tatbikatından çıktıktan sonra o zaman Kur'an kalıyor ve Kur'an'ın da hayata geçirilişi, ortadan kaldırılan sünnetin ihyası. Sahabenin hepsi evvela amin olmak şerefine erdiler. Sahabenin hepsi mürşide tabi olduğu vesaire. Bunlar 7 sabahın 7'si de gerçekleştirdi sahabe. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şekilde yer almamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de o tarzda bir hadis şerifi mevcut değildir. Kalpte zerre kadar iman bulunması, küfür kelimesinin artık o kalpte olmaması demektir. Kişinin şirkten kurtulduğu, delaletten kurtulduğu, küfürden kurtulduğu, şeytana kul olmaktan kurtulduğu yer hep aynı yer. Allah'a ulaşmayı dilediği yer. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmıyor ve dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala mümin olmak için sadece Allah'a inanmanın yeterli olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemenin de farz olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kur'anca yaşayacağız, mümince yaşayacağız. Elimizden geldiğince düşmüşü elinden tutacağız, yardımcı olacağız. Sadece nefsimizi düşünmeyeceğiz, biraz da başkalarını.
3: Allah'a ulaşmak deyince tamamen itaat etmek, Müslüman olup teslim olmak.
4: Birincisi tefekkür, kainat kitabını okumak, ikincisi Kur'an-ı Kerim okumak, üçüncüsü de Esma-i Hüsna'yı okumak. Bunlar Allah-u Teala'ya yaklaştıran şeylerdir.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Ancak takvamız ve ibadetlerimiz.
4: Allah'a takvamız ulaşır, niyetlerimiz ulaşır, ihlaslı yaptığımız amellerimiz ulaşır. Riyakar olmadan, hani şöyle düşünelim kardeşim, hani bir sürahi soğuk suyu düşünün, içine bir damla laham suyu damlattığınız zaman onu içemezsiniz değil mi?
1: Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Canım etmez miyim?
3: Hayır ben öyle değil. Allah'a sadece cennetini alabilmek için, cennetine girebilmek için dua ediyorum.
4: Hep böyle dua ediyorum. Rabbim bana da birilerinin kurtuluşunu nasip eyle, vesile olmayı nasip eyle diyorum. Bir insanın kurtuluşuna vesile olmak, dünya ve dünya içinde güneşin aydınlattığı her şeyden daha değerlidir diyor.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda ben sadece Allah'ın cennetine girebilmek için dua ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmek mümkün müdür? Hayır. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi men kâne yercu lika Allah'a fe ne acâre lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama 178'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve onların gideceği yer cehennemdir kazançları sebebiyle. Kişi inanç şartlarının sahibi olabilir. Ama Allah Teala daima kalbe bakıyor. O kişinin kalbi talebi Allah'a ulaşmak değilse, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması değilse, yani kişinin hedefi Allah değilse, o kişi ibadetlerle hiçbir kazancın sahibi olamaz. Çünkü İslam'da vasıta emirler var, hedef emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dinlemek, Allah'ın taati müşriye tabi olmak ve ruhun Allah'a ulaşması teslimi geliyor. Dinimizin adı İslam, İslam'a Allah'a teslim olmak. Öyle olunca ilk hedefimiz ruhun dünya hayatında Allah'a teslimi. Bu da Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. İşte bunu Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla o zaman tecelli eder. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey amen olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir, günahlarınızı örter. Kimdir takva sahibi? Rum 31'de münibine ileyhi Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtul. Bu ayetler muhacesinde önemli olan kişinin niyetidir. O niyeti gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapması lazımdır. Kim cennete ulaşmayı dilerse onlar mutlaka cennete girerler. Nasıl girerler? Nasıl cennete girmeyi diyorsan aynı standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse işte o cennet emeline mutlaka sahip olur. İslam'da niyet amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek, gerisini eğer Allah'a tevekkül edersen Allah gerçekleştirir. Çünkü söz vermiş. Hem Şura 13'te hem de Ra'd 27'de. Ra'd 27'de Allah'ın en Allah'a yudili men yeşav var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Deratta bırakır ve yetiye eymenin hak ve yönelen kişiyle kendisine ulaştırır. Şura 13'te de aynı şekilde Allah'a yeşte bileymen yeşav ve yetiye eymenin hak. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Öyleyse innemel amel niyet amelden üstündür. İnnemel amalü bin niyeti ameller niyete tabi. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Mürşide tabiyet öyle. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat, yani bunlar hepsi birer niyet. Allah razı olsun. Yapılan bütün vasıtalar, bütün ameller ilk etapta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı diledi, bundan sonraki yaptığı her amel mürşidine ulaşmak için. Mürşidine ulaşmazsa yine aynı şekilde boşa gider. Mürşidine tabi olan kişinin bundan sonra yaptığı her amel ruhunu Allah'a teslim etmek için. Kısacası niyetler, ameller niyete tabi. Evvela niyet, daha sonra amel. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa ulaşacak müminlerin Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olarak sırat-ı müstakime ulaşan kişiler olduğunu görüyoruz. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Lambayı gözüme değil de önüme tutan kişi olarak ifade ediyor. Yani beni Allah'a ulaştıracak kişidir. Mürşidin kurtulup kurtulmadığını biz bilemiyoruz. Onun için hani bazı sapıtmış tarikatlar vardır. Mürşidim kurtaracak. Mürşidim sırat köprüsünde bekliyor. Orasını Allah bilir. Kurtulup kurtulmadığını Allah bilir. Onun için bir alim beni Kur'an'la tanıştırmalı. tefekkürle tanıştırmalı, kainat kitabıyla tanıştırmalı ve Kur'an'ın manasını bana anlatmalı en doğru şekilde. Bunda eğer bunları anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım.
2: Katılmıyorum öyle şeylere ben. Ben bir mürşidim var, Peygamber Efendimiz, onun yolunda gidiyorum.
3: Mürşit, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirdiğine uymak ve yolunu takip etmek.
4: Ben de bugün evimden bir davetçi olarak çıktım. Namazımı kıldıktan sonra bir davetçi olarak yollarda La ilahe illallah nedir diye insanlara soru yöneltmeyi düşünüyordum. Bunu devamlı yapıyorum. İnsanları uyandırmaya gayret ediyorum. Çünkü toplumun öğretmene doydu. Doktora doydu, mühendise doydu. Ama bu toplumun davetçiye ihtiyacı var kardeşim.
0: Bir misafirimiz, bir alim bize Kur'an dilini tanıtmalı, Kur'an'ın manasını anlatmalı. Anlatıyorsa o alimden, o mürşitten korkmayalım dedi. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını herkes yapabilir mi? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, kime tabi olacağımızı, kimin bize Kur'an-ı Kerim'i anlatacağını 7 hadiste bildiriyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Öyleyse görüyoruz ki bir imam var, halife var. İkinci hadis, benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler gelecek, halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Üçüncü hadis, size ruh verenler gelecek. Arayın bulun, kim zaman imamına arif olmazsa cahilesinden dolayı. Onunla birlikte bir başka hadis, sahabem gökteki zar gibidir. Hangisine tabi olsun hidayete erersiniz. Benim sünnetim ve benden sonra gelen Raşid halifelerin yoluna tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar var. Kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Her kim imama, kamil mürşide veya devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. İsyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Hudeybiye'de ağaç altında biat edenlerden hiç kimse ateşe girmeyecektir. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdik. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim.

0: amin olanlar için hidayet ve şifadır. Al-İmran 7'de ise ayetleri mühkem teşabihatler açıklama etkisi sadece ul elbaba verilmiştir. Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız zikir eline sorun. Yani ul elbaba sorun. O zaman anlıyoruz ki bize Kur'an-ı Kerim'i açıklaması herkes yapabilir mi? Hayır. Hikmet sahibi alimler yapabilir. Hikmet sahibi alim. Tefsir Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklamaya denir. O ruhu da açıklamaya dünya üzerinde hiç kimse yetkili değildir. Ruhun açıklaması Allah'a aittir. Ve kim Allah'tan o ilmi alabiliyorsa onlar kendileri açıklama yetkisine sahip olmuşlardır. Allah Teala tarafından o yetki verilmiştir. Sadece Allah'ın söylediğini söyleyebilirler. Kendilerine hiçbir şey ilave etme yetkisinin sahibi değiller. Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. O da devrin imamıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ederinizi öpüyorum inşallah. Hocam benim sualim, Peygamber Efendimiz niçin birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız duyurmuşlardır? Çok kıymetli açıklamalarınızı bekliyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu inşallah.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mümin olmak, sevmeye başlamanın kesin işaretini taşıyor. Çünkü orada açık bir şekilde irşat makamından nefretin yok edildiği, onu sevmeye başlamamızın bir dizaynı görülüyor. İrşat makamına karşı olan sevgi artarken, irşat makamından ayrılan nurların ışığında insanların birbirini sevmeye başlaması ve bu sevginin giderek artması söz konusudur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. İşte iman etmek Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cennete girmesi söz konusu değil. Kalpten tabii. Ama bu kalpten dileme o kişi kalpten dilediği an onun da başkasının dilemesine vesile olması lazım. O zaman Allah-u Teala kalpleri sevgide birleştirendir. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine mürşit sevgisini Allah yerleştiriyor. O mürşidin nimetiyle de o kişi başkasının hidayetine vesile oluyorsa o zaman onlar birbirini seviyor. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kızı Fatma'ya beni seviyor musun? Seviyorum babacığım, benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyorum, o zaman ben Ayşe'yi seviyorum, siz de sevin. Bu kanunu biz Allah'a uyarlarsak, Allah buyuruyor ki beni seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Ki Allah-u Teala müşrikleri sever. O zaman ben falan müşrikleri seviyorum, siz de sevin. İşte kimdir o mürşidi seven, Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ı seven, Allah'ın da kalbine mürşid sevgisi koyduğu kişi. O zaman onlar da birbirini sevmeye başlarlar. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştıkları zaman mümin oluyorlar. Ama birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Peygamber Efendimiz'e tabi oldukları zaman kalplerine iman yazılıyor, mümin oluyorlar. Ve birbirlerini de sevmeye başlıyorlar. Kalplerindeki nur arttıkça bu sevgi çok daha üst boyuta cereyan ediyor. Amin olmuşsa cennete giremezsiniz.

0: Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Mürşide tabiyetle insanlar birbirini sevmeye başlıyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre mümin olmanın bir göstergesi de nefs tezkiyesi yapmaktır. Nefsi tezkiye eden yegane amel ise Allah'ı zikretmektir. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir yapmanın önemi tamamen bir duadır, Allah'a yaklaşmaktır.
3: Seni boş şeylerden, boş konuşmalardan, gıybetten, zandan, o tip kötü ahlaktan koruyor kardeşim. Zikir kalpten dünyalık şeylerin çıkmasını sebep oluyor ve zikir girdikçe kalp temizlenmeye başlıyor.
4: Kalbini, ruhunu temizliyor, aydınlığa ulaşıyor, huzur duyuyorum yani zikir yapınca. Zikir demek tesbih çekmek, zikir yani sohbetlere katılmak, zikir dinlemez o tür şeyler. Ben mutlu oluyorum onları yapınca.
1: Allah-u Teala zikir yaptıkça mutluluğumuzun da artacağını söylüyor. Sizce devamlı zikir yapmak bir insana başına ne gelirse gelsin devamlı mutlu olur mu?
2: Hayır ama musibetleri daha çabuk halleder. Musibetlerden daha çabuk kurtulur.
4: Vallahi ben 30 yaşında eşimi kaybettim. O zaman başladım doğru yola. Yani kendimi öyle unuttum. Çok şükür Kur'an'ımı da ezber biliyorum. Kur'an'a da başladım, öğrendim.
3: Tabii ki Allah'a dayanır ve Allah'a güvenir. Bizim tek eksiğimiz bu zaten kardeşim. Allah'a dayanamamak. Biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Biz Allah'ı tam tanımış olsaydık, tam tevekkül ederdik. Her şeyin ondan geldiğine inanırdık ve hayatımızı ona göre idame ederdik.
0: Bir misafirimiz, biz Allah'ı tam tanımıyoruz. Allah'ı tam tanımış olsaydık tam tevekkül ederdik. Allah'ı tanımanın yolu nedir? Evvela Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Bu Allah'la ilişkilerin belli seviyelerini ifade ediyor. Allah'ı tanımak istiyorsanız o zaman yalnız tasavvuftur. Tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde de mutluluğu ve daha üst seviye mutlulukları yaşamaya başlar. Allah'a güven duygusu kişinin Allah'a teslim olma süreci içerisinde giderek gelişir. Tevekkülün boyutlarını yücelten, hedefe ulaştıran şey kişinin zikri faaliyetidir. Bu faaliyet yükseldikçe, daimi zikre doğru uyarlaştıkça kişinin Allah'a olan tevekkülü artacaktır. Zikir Allah sevgisinin insandaki sembolüdür. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocam, saygıyla, hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olsa bir sualim olacaktı. Ali İmran Suresi 139. ayetinde geçen "Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz" sözünü nasıl idrak etmeliyiz? Kıymetli açıklamanızı bekliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ali İmran 139'da "Ya eyyühellezine amenu la tahinu la tahsenu entum alevne in kuntum mu'minun." Gevşemeyin, mahzun olmayın. Eğer müminseniz üstün olan sizsiniz. Yani galip olan sizsiniz. Bu ayette Tövbe suresinin 51. ayeti kerimesi arasında bir ilişki var. Tövbe 51'de Allah-u Teala "Müminler Allah'a tevekkül etsinler" buyuruyor. Ali İmran 139'da da "Eğer müminseniz mutlaka siz üstün geleceksiniz." Yani Allah Teala üstün gelecek olanlar hakkında diyor ki, "Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Kim bize tevekkül ederse, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Kim bize tevekkül ederse onlar galip geleceklerdir. Müminlerden her kim Allah'a tevekkül ederse, Allah'ı kendisine vekil kılarsa, o zaman kişinin üstün gelmesi söz konusu." Allah-u Teala Allah'a tevekkül edenlerin üstün geleceğini ifade ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz, "Bizlere yolumuzdan vazgeçmemek, sabırlı ve kararlı olarak zikrimizi arttırmak konusunu açıklayabilir misiniz?" Sevgili kardeşlerim, yoldan vazgeçmek aslında insanın kendisinden vazgeçmesi, devamlı huzursuz mutsuz, ölüm sonrası hayata da cehennem hayatını yaşaması söz konusu. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın yoluna adım atarsa, o zaman o kişinin yapması gereken şey Allah yolunda sabit kadem olmak. Mürşidine tabi ise 12 tane insanla mürşide tabi olan kişi 7 nimette desteklenerek Allah'a giden yolda hedefleri bir bir gerçekleştirmek suretiyle en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek en güzele ulaşır inşallah. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, sohbetleri elimden geldiğince dinlemeye başladım ve mürşit bulmayı çok istiyorum ama nasıl olacak bilmiyorum. Zikir ödevi almak istiyorum. Bu konuda ne yapmam gerekir açıklayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah'a giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Bu cennetin de anahtarıdır, Kur'an'ın da anahtarıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olan kişi Allah Teala 7 Furkan 12 tane insanla mutlaka birinci cennet sahibi kılar. 7 Furkan ve birinci kat cennet. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennet. Daha sonra ruhunu Allah'a teslim eden kişiye de üçüncü kat cennet mükafat olarak veriyor. Üçüncü kat cennet kalbin zikirle temizlenmesiyle gerçekleşir. İkinci kat cennet 12 tane insanla mürşide tabiyetle gerçekleşir. Vesaire. Antalya'da bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. 111'de geçen kıssaların ulelbab için ibret olmasının muhtevasını açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Yusuf 111 şöyle buyuruluyor. Ulelbab 5 duyunun ötesinde hissedebilen, yani kalp gözü, kalp kulağı açık, daimi zikre ulaşmış nefsin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Bunlar fiziğin ötesinin sahipleridir. Fiziğin ötesi onlara açıktır. Ne var ki ulelbab makamının başlangıç kademesinde verebilecekleri, bilebilecekleri sadece zemin katın sırlarıdır. Allah Teala ulelbab için ibret vardır buyurmaktadır. Çünkü onlar bilirler. Hatta Allah Teala onlara olayların nasıl cereyan ettiğini de gösterir. Geçmiş zamandan bir perde açar ve olaylar nasıl tahakkuk ettiyse onları gösterir. Kur'an'da geçen kıssalar uydurulan sözler değildir. Lakin onların kitap sahiplerinin ellerindekini tasdik eder. Hem Tevrat'ı hem İncil'i hem tasdik eder. Söz konusu olan hem Kur'an-ı Kerim hem de Kur'an-ı Kerim'de kıssalardır. Hem kıssalar itibariyle hem de Kur'an'ın bütününün içerisinde Tevrat ve İncil tasdik edilmektedir. Allah-u Teala ve her şeyi tafsiratıyla açıklar mümin. Kavim için Kur'an bir hidayet ve rahmettir. Allah-u Teala Kur'an, Tevrat ve İncil bir hidayettir, bir rahmettir buyurmaktadır. İkinci sual. Mümin 7'de geçen Allah'ın ilmi ve rahmetin her şeyi kuşatması muhtevasını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, zatıyla Allah Teala yoklukta. Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "Vellezine yahmilunel arşe ve men havlehu yusabbihuna bihamdi rabbihim ve yu'minu bihi ve yestağfiruna lillezine amenu rabbena vesi'te kulli şey'in rahmeten ve ilmen faghfir lillezine tabu." Şimdi "Vellezine yahmilunel arşe ve men havlehu" arşı tutan melekler ve devrin imamı Allah'a hamd ile tesbih ederler. Ona ima ederler. Ve amin olanı için mağfiret dilerler. Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Zatıyla Allah Teala arşta yoklukta ama ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. Kaf 16'da "Lekad halaknel insan, insanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُوا مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ" Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "وَنَّهْنُ عَقْرَبُوا اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِدِ" Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarımızdan Allah'ın bize daha yakın olması ilim ve rahmetiyledir. Allah razı olsun. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam, yanımızda çalışan kimselere kazandıklarımızdan verdiğimiz maaş da infak olarak değerlendirilir mi? Bu konuda ne buyursunuz? Onlar ücretli çalışanlardır. Halbuki Allah yolundaki infak karşılıksız karşı tarafa vermeyi gerektiriyor. Bizimle Allah arasında rızık olmasına karşılık, bizimle diğer insanlar arasında infak ama bila bedel, bedelsiz olarak verilmesidir. Halbuki kişi zamanını kullanmak suretiyle çalışarak maaş alıyor, karşında bir ücret alıyor. İstanbul'da nitekim zekat alımında Hazreti İsa döneminde zekat toplayıcılarını giderken biz zaten vergimizi Sezar'a veriyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki o Sezar'ın hakkı, bu da Allah'ın hakkı. Öyleyse Allah'ın hakkında Allah'a karşılıksız verendir. Ama Sezar için çalışanlar onlar, maaşlarını alanlardı. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, zikirde önemli olan sayı mıdır yoksa zikre ayrılan zaman mıdır, açıklayabilirsiniz? Sayı da önemli, özellikle tasavvufa giren kişiler için bir önemli. Ama asıl olan hedef daimi zikre ulaşmak. Allah razı olsun, daimi zikir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, iman konusunda sizlerle hasbihal etmek için birlikteyiz. İman, lügat manasıyla inanç demektir. Mümin, iman eden, inanan demek. Kur'an-ı Kerim'de inananlar istikametinde iki ayrı açıklama söz konusudur. Bir, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, inananlar ama Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki grupta Allah'a inanıyor. Ama bunlardan bir grup Allah'a inanmalarına rağmen ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olanlardır. O grubu onlar teşkil ediyor. İnanıyorlar Allah-u Teala'ya, Allah vardır diyorlar. Kalplerinden de inanıyorlar, inançları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bu insanlar cehennemden kurtulamazlar. İkinci grup, gene mümin, Allah'a İman ediyorlar, inanıyorlar. Ama onların inançlarının içinde Allah'a ulaşmayı dilemek de yer almış. İşte felaha erenler, kurtuluşa ulaşanlar onlardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de mümin tabiri Aminu olma tabiri iki ayrı hüviyette çıkıyor karşımıza. Bir, sadece Allah'a inananlar mümin midirler? Evet, mümindirler. Ama eğer bu müminler, Allah'a inananlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar mümindirler ama hak mümin değildirler. Hak mümin olmadıkça da bir insanın cennete ulaşması Kur'an'a göre mümkün olmuyor. Hak mümin kimdir? Müminlerden, yani inananlardan Allah'a ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler, işte onlar hak müminlerdir. Bu kavramlar yüzyıllardan beri unutulmuş kavramlar sevgili kardeşlerim. Onlar artık kullanılmıyor. Artık din alimleri Kur'an'ı anlatmıyorlar. Okullarımızda, üniversitelerimizde öğretilen din, asırlar boyunca din öğretenlerin nesilden nesle ilavelerle gelmiş olan anlattıklarıdır. Burada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaşmak zorundasınız. Çünkü bu asırdan en azından 13 asırdan beri devam eden alimlerin anlatımı insanları Kur'an hudutlarından tamamen ayırmış ve sadece Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin öğrettiği din sahası içinde kalmalarını oluşturmuş. Daha başka bir ifadeyle din hem muhasara altına alınmış,
sadece dinin bir kısmı öğretilmek suretiyle hem de insanların cennete girmeleri kesin şekilde önlenmiş. İblis ne yapmış etmiş? Vasıtalardan ve hedeflerden oluşan dinin hedefler kısmını çıkarmış devreden. İşte Allah Teala diyor ki ve ma halektel insi ve cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık. Abd kelimesiyle abid kelimesi aynı kökten gelen iki kelimedir. Abd, kul demektir. Abid ise ibadet eden demektir. Ve birçok insan bu ikisi arasında bir fark görmemektedir. Ha kul olmuş, ha ibadet etmiş. Aynı şeydir diyorlar. Hayır, aynı şey değildir. Abd olmak demek, Allah'a kul olmak demektir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a kul olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kul olmak önemli bir kavram mı diye insanlar hep düşünürler. Kul olmak belki de Kur'an'ın en önemli kavramı. Çünkü cehennemden kurtuluş Allah'a ibadetle değil, Allah'a kul olmakla mümkündür. Allah-u Teala namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi farz kılmış ve Kur'an-ı Kerim'den insanları ayıran din alimleri bu İslam'ın beş tane şartıyla insanların kurtuluşa ulaşacaklarını belirtmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Kur'an-ı Kerim'de amine olmak diye bir kavram var. Kur'an-ı Kerim'de münip olmak diye bir kavram var.

Kur'an-ı Kerim'de Allah'a teslim olmak diye bir kavram var. Münip olmak da, amin olmak da Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanılıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iman kelimesinin kökünden gelen aminu kelimesini iki ayrı istikamette kullanıyor. Allah Teala ey amin olanlar diyor. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor. Allah Teala günahlarınızı örtsün. Yani bir kişinin günahları örtülürse ne olur? Bir kişinin günahları örtülürse o kişinin günahları sıfır olur. Hiç sevap yapmamış bir insan hiçbir devirde yaşayamaz. Ve mutlaka sevapları vardır kişinin kazandığı dereceler. O zaman bu kişi günahları tamamen örtüldüğü için sevapları günahlarından daha fazla bir insan olur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kullandığı aminu kelimesi inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiden bahsediyor. Ne zaman bu kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, bir başka ifadeyle münib olursa, işte o zaman o kişi hak mümin olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Birincisi de mümindir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama Allah'a inanıyor. Ama gideceği yer cehennemdir. İkincisi de mümindir. Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ruhunu hayattakini ulaştırmayı da diliyor. O zaman bu ikinci grup mümin farklı bir mümin dizaynı içerisinde. İşte Allah Teala'nın Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde bahsettiği ey amin olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Size mağfiret etsin diyor Allah Teala. İşte bu bapta açık bir dizayn var. Burada bu ayet-i kerimede Allah Teala cennete girecek olan bir insandan bahsediyor. Neden? Çünkü Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olur. Neden? Çünkü Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örtmüş. Geriye sevapları kalır. Bu sevaplar o kişinin cennete gitmesi için günahları sıfır olan bir kişinin bir derecelik sevabı olsa o kişinin gideceği yer Allah'ın mutlaka cennetidir. Öyleyse burada Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı amin olma kelimesi gene müminleri ifade ediyor. Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, henüz takva sahibi olmamış. Takva sahibi olun ki Allah Teala sizin günahlarınızı örtsün diyor. Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman takva sahibi olacak. Gerçekten o zaman takva sahibi olur. Bakınız ne kadar açık olarak söylüyor Allah Teala. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu
ve ekumus salat ve la tekunum müşrikin. Ey amin olanlar diyor. Ona Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi olun. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Ve lâ tekûne mine müşrikîn. Böylece müşriklerden olmaktan kurtulun. Müşriklerden böylece olmayın. O müşriklerden olmayın ki bir sonraki ayet-i kerime, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Onun dışındaki bütün fırkalar, fırkalara ayrılmış insanları ifade eder. Hiçbirinde cehennemden kurtulması mümkün değildir. Şirkte olanlar da o fırkaları, 72 tane fırkayı ifade ediyor. 73. fırka, o 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'a ulaşmayı dileyenleri oluşturuyor. Peki, burada Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki kullanılan amenü kelimesi, kişiyi kurtuluşa ulaştırmayan bir amenü kelimesi. Allah'a ulaşmayı dilememiş ama Allah'a inanıyor kişi. O kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala o kişiyi gerçek mümin olarak, hak mümin olarak imana, iman kelimesinde bir adım daha ileride birisi olarak değerlendirir. Salt, Allah'a inanmak var. Bir de Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın dışında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Kurtuluşa ulaşanlar ikincilerdir. İşte Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsinun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Allah'ın evliyası. Veli dost demek. Allah'ın dostları. Ama bu dostlar Allah'a dost olmayı başarmışlar. Nasıl başarmışlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ne diyor Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Buradaki amin olmak, mümin olmanın ötesi, Allah'a inanmanın ötesi, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır dediğine göre, mutlaka şirkten kurtulmuş. Ne yapmış? Mutlaka Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte burada da aynı aminu kelimesi geçiyor, ama bu mümin olan bir aminu. Yani, Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişi gideceği yerde açık şekilde ifade edildiği gibi Allah'ın cenneti. Allah Teala'nın
amin olanlar konusundaki ifadesi demek iki ayrı cepheyi ifade ediyor. Bir, takva sahibi olan amin olanlar var. Yunus 62-63-64'te geçen, onların gideceği yer cennettir diyor Allah-u Teala. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. Dünyada bu kişiler mutluluğu yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerse mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştıracak. Onlar ulaşma konusunda eksikliklerle mücehhez olsalar bile, eksiklikleri olsa bile Allah Teala o eksikliklerini tamamlar. Onlar ibadeti, zikir yapmayı sevmiyorlarsa zikri sevdirir. Namaz kılmayı sevmiyorlarsa namazı sevdirir. Oruç tutmayı sevmiyorlarsa orucu sevdirir. Mutlaka onları ehli takva kılar. Allah'a ulaşmayı mutlaka o kişiler üzerinde gerçekleştirir Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennetin, mürşitlerine ulaşıp 14. basamakta tabi olunca ikinci kat cennetin, ruhlarını Allah'a ulaştırınca üçüncü kat cennetin sahibi olur bu insanlar. Bunlar hak müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mümin olunmaz diyemez. Allah'a inanan kişi Kur'an manası itibariyle mümindir. Her Allah'a inanan kişi mutlak olarak mümindir. Ama hak mümin değildir. Her mümin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَا مُتَّعْقُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala buyuruyor ki, Allah aminu olanların dostudur. Buradaki amin olmak da Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmak anlamına geliyor. Çünkü Allah Teala onların dostu. Ve neticeyi bildiriyor Allah-u Teala. Allah onları, yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Kişi tabiyetini gerçekleştirecektir. Arkadan yaptığı zikirle nefs tezkiyesini gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık bir kalpken, nurlarla dolacaktır. İşte bu Allah-u Teala'nın bir insanın kalbini zulmetten nura çıkarmasıdır. Bu zulmetten nura çıkarana kadar Allah-u Teala yarayı geçmesi lazım nura çıkması için kişinin. Bir üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler ve kalbine nur girmeye başlar mı? Hayır, başlamaz. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirdikten sonra zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin kalbine ulaşır. Allah'ın o zaman, mürşidine ulaştığı zaman kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında Allah'ın nurları toplanmaya başlar. İşte bu, o kişinin kalbinin zulmetten nura ulaşmaya başlamasıdır. Nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince o kişinin kalbi zulmetten nura ulaşmıştır. Bu noktadayken eğer kişi yoluna devam edemezse ne olacağını ayet-i kerimenin devamı söylüyor. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan, yani onların kalplerini nurdan zulmete ulaştırır diyor. Tağut şeytanlar demek. İster insan, şeytan hüviyetinde olan insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışan insanlar olsun, ister gerçek şeytanlar olsun,
ister cin şeytanları olsun, hepsi şeytan olarak geçiyor, tağut olarak geçiyor. Tağut bütün şeytan grupları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan olarak yaratılmış şeytanlar, her biri Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışan bir özelliğin sahipleri. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda insanlara baktığımız zaman onların kalplerinin başlangıçta herkes gibi olduğunu, kapkaranlık olduğunu görüyoruz. Ama amen olurlarsa, ki bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir amen oluştur ki Allah onları sever, onların nefsini tezkiye eder ki kalpleri zulmetten nura ulaşır. Ulaşmış, %51 nurla o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ama bundan sonra tavsamış. Kişi Allah ile olan ilişkilerinde eskiden gösterdiği gayreti artık göstermiyor. Böyle bir dizaynda bu kişi, sevgili kardeşlerim, kaybetmeye başlar. Zikri yavaş yavaş azalır. Azalır ve kalbine giren nurlar da giderek azalır. Bir gün gelir ki artık zikre devam etmez. O zaman nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başlar. İşte bu nurdan zulmete döndürülüştür. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar Allah'ın garantisi altındadır. Allah o kişinin şeytanla irtibatını tamamen kesmiştir. Bu sebeple şeytanın o kişiyi kandırıp Allah'ın yolundan ayırması mümkün değildir. Ne zamana kadar? O kişinin nefsinin kalbindeki afetler %51 azalıncaya kadar. Yani nefsinin kalbi %100 karanlıkken %51 nurlarla doluncaya kadar. Bu noktadan sonra o kişinin zikrini devam ettirmesi lazım. Bu noktadan sonra ne olur? Ruhu Allah'laştıktan sonra Allah'ın şeytanı devreden çıkaran koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Artık o kişi kendi gayretiyle ayakta durmak mecburiyetindedir. Kendi gayretiyle zikrini arttırmak suretiyle ruhunun tesliminden sonra fizik vücudunu teslim etmek mecburiyetindedir. Burada insanlar ikiye ayrılır. Büyük kısmı bu noktadan sonra devam ettiremezler. İşte devam ettiremeyenler için bir şey, eğer aynı seviyeyi tutturabilirse kişi hep hidayette kalır. Ama zikri azalmaya başladıktan sonra bu azalma o kişiyi fıska götürür. İşte ayet-i kerimenin ikinci kısmındaki o kafirlere gelince, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete çıkarır diyor Allah-u Teala. Ne yapar tağut? İnsan ve cin şeytanlar o kişileri etkileri altına alırlar. Kişiyi zikirden soğuturlar. O kişi zikrini azaltır. Bir süre sonra zikir sona erer. Kişinin nefsindeki nurlar dağılmaya başlar. Kalbin rahmet kapısı açıktır. Kalpteki iman kelimesini Allah-u Teala bir süre sonra alır. Alınca nurları kalpte tutacak olan bir gayret, zikir gayreti olmayınca nurlar yavaş yavaş azalır. Bunun manası nefsin kalbinin tekrar nurlardan zulmete götürülmesidir. İşte ayet-i kerimenin ikinci bölümü onu ifade ediyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar, vuslattan sonraki devrede Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalacağı için o kişiye tesir etmek imkanını bulurlar ve onu Allah'ın nurlarından ayıklamaya çalışırlar. O zaman kişinin nefsinin kalbindeki nurlar adım adım azalır
ve neticede yok olur. O kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel fısktaydı. Allah'a ulaşmayı diledi, hidayete erdi. Nefsinin kalbi %51 nurlara doldu, aydınlandı. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı görev yapmaz hale gelince, alınınca şeytan kişiyi nurdan tekrar kalbini karanlıklara, zulmete götürdü. İşte onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Kimdir kafir? Tağut'un dostları. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın dostları amil olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerdir. Allah'ın dost olması, yardımlarını ulaştırmasıyla geçerlidir. Kişi buna müstahak olabilmek için, hak sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Dilemezse Allah'ın yardımı gelmez. O kişi Allah'a inanıyor diye hiçbir zaman cennetin sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki iman müessesesi tek başına bir insanı Allah'ın cennetine götüremiyor. Öyleyse halk arasında dolaşan bir söz vardır. Kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde günahları kadar yandıktan sonra cennete girecektir. Bu hiçbir şekilde mümkün değildir. Evvela bir kişi cehenneme orada bir süre kalmak üzere girmez. Cehennemde bir süre yandıktan sonra çıkması mümkün değildir. Kimler cehenneme girer ve cehennemden çıkabilirler? Kıyamet günü cenneti kazanmış, hak etmiş olanlar Allah-u Teala tarafından bir mükafat olmak üzere önce cehenneme götürülürler, gönderilirler. Uçarak cehenneme giren bu Allah'ın dostları cehennemi gezip, cehennem katlarını gezip, oradaki korkunç vaziyeti gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler ve hamdler olarak cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. Onlar sevapları günahlarından fazla olanlardır. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir, cennettir. Ama cehennemi cehennemde onların seçtiği doğru yolu seçmeyenlerin neler çekeceği kendilerine gösterilir ki Allah'a onları cennete alıyor diye sonsuz hamd etsinler, şükretsinler diye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman bir müminler var, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, inananlar. Birinci ve ikinci basamaktaki inananlar bunlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak mümin olur, üçüncü basamaktadır. Üçüncü basamaktan sonra 14. basamakta bu kişi mürşidine tabi olur. 21. basamakta ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. O ulaştırmaz, Allah onun ruhunu kendine ulaştırır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında yok olur. Rabbine geri dönmüştür. Bu noktaya kadar kişi 3. basamaktan itibaren hak mümindir ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman hak mümin olması devam eder. Ama vuslata ulaşmış bir mümin söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dediği zaman bu kişi birinci takvanın sahibidir. Mümin olanın da birinci kademesindedir. Hak mümin olmuştur. Ondan evvel de mümindi ama herhangi bir kademesi yoktu mümin olmasının.
cennete girmesi de mümkün değildi. Sıfır kodunda cehenneme gidecek olan bir insan Allah'a inanıyor. Allah'ın inandığı için cennete girmesi mümkün değil. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi hak mümin olur. Üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman tabiyetin sahibi olan bir mümin olur. Mürşidine tabi olmuş bir mümin. Sonra 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşmış olan bir mümin olur. Allah'a ermiş. Vuslata nail olmuş bir mümin. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiş bir mümin olur. 25'ini Allah'a teslim etmiş müminlere ulü'l-elbab denir. Lüplerin sahipleri olur kişi. Daha sonra göklerin melekutu kendisine gösterilmeye başlayınca muhlis müminlerden olur. Ve de 28. basamakta bu kişi iradesini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından. Bu kişi Allah'ın zatını gören bir mümin olur. Hepsi mümindir. Cehenneme giden mümin de oluyor. Cennete giren yedi kademe, yedi kat cennetin her birine gidebilecek olan kişi 28 basamaklı İslam merdiveninde daha üst noktaların sahibi oldukça hedeflerine ulaşabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şey, amelleriyle kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Çünkü, evet çünkü, kim Allah'a ulaşmayı bilemezse, o kişinin amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde, Allah-u Teala, kim Allah'ın ayetlerini inkar, Allah'ın Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. İşte amellerin boşa gittiği bir ortamdan bahsediyoruz. Ameller boşa giderse ne olur? Kişinin kazandığı bütün dereceler yok olmuştur. O zaman kişinin dereceleri, kazandığı dereceler sıfırsa, günah işlememesi mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazla bir insan olacaktır. Ve müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki, kimin kıyamet günü sevapları günahlarından az olursa veya tersini söyleyelim, günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bir insan ya mümin olur, Allah'a inanıyorsa o mümindir, inanandır lügat manası itibariyle. Ama böyle bir kişi hiçbir zaman Allah'ın cennetine, sadece Allah'a inanıyor diye Allah'ın cennetine giremeyen bir mümindir. Hak mümin değildir, sadece mümindir.
cehenneme girecek olan bir mümindir. Ve kalbinde zerre kadar, hardal tanesi kadar iman olan cennete girer, günahları kadar cehenneme girer, günahları kadar yandıktan sonra oradan çıkıp cennete alınır tarzındaki

amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Ey Allah'ın Resulü sen de mi? Ben de diyor. Ama hamdolsun ki Allah Teala beni rahmetine garg etti diyor. Rahmetine garg etmesi demek Allah'a ulaşmayı denemiş, ruhunu Allah'a ulaştırmış, arkasından fizik vücudunu, arkasından nefsini, arkasından iradesini ve en üst seviyeye çıkmış Allah'ın peygamberi. Allah onu rahmetine garg etmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki insanlar Allah'a inandıkları için mümindirler ama hak mümin değillerdir. Cennete girmeleri mümkün değildir. Hak mümin Allah'a inanıp da Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Sadece onlar hak müminlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'yı Kur'an'daki hüviyetiyle tanımanız gerekir. O hüviyete baktığınız zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Allah'ın doğrularından hareket ederseniz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Şunu görecek ve çok üzüleceksiniz. Kur'an'ı öğrendiğiniz zaman, Allah size Kur'an'ı öğrettiği zaman din alimleri hem bilmiyorlar hem bildiklerini zannediyorlar. Hem cennete gireceklerini zannediyorlar. Hem takva sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne takva sahibi olabilirler, ne hak mümin olabilirler, ne de Allah'ın cennetine girebilirler. Bu anlattığımız hususların hepsi 14 asırda İslam alimi tarafından tamamen unutulmuş. Ve alimlerin yazdıkları kitaplar Kur'an'ın yerini almış. Demişler ki siz Kur'an'a bakmayın, anlamazsınız. Kur'an'ı ancak Kur'an'ın alimleri anlar. Onlar size ne söylerlerse siz sadece onu yapın. Üstelik de orta yoldan gidin. Sakın haddi aşmayın. İnsanlar var böyle sakallı, zikir yapıyorlar. Onlar gibi olmayın sakın. Onlar haddi aşmış olanlardır diyorlar. Kur'an'da onlar gibi olun diyor. O sakallı insanlar gibi olun diyor. Daimi zikre ulaşın diyor. Bırakınız zikir yapmayı, az zikir yapmayı, günün yarısında fazla zikir yapmayı, daimi zikre ulaşın diye Allah Teala farz emrini vermiş. Diyor ki Feskürunallâhe kıyamen kuğuden âlâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki kavramlarda din alimleri büyük hatalar yapmışlar. Ve de kalbinde zerre kadar imanı olan Allah'ın cennetine girer diye bir de uydurma hadis ortaya çıkmış. Bunların hepsi geçersizdir sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize Kur'an'ı vermiş. Diyor ki biz size Kur'an'ı Furkan olarak verdik. Yani yanlışları doğrulardan ayıran bir ayıraç olarak verdik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Allah'ın bize öğrettiği Kur'an var ve din alimlerinin asırlardan beri

unutmuş oldukları Kur'an'ın kurtarıcı hükümleri. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi en azından hak müminler kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir mutluluk sohbetinde hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. En çok aklımızda kalması lazım gelen hakikat odur ki Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Çünkü söz konusu olan Allah'a kul olmaktır. Kulluksa mutluluğun ta kendisidir. Zariyat 56'da Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu bize ibadet etsinler diye yarattık. Şikne Türkçeleştirenler de var. Burada söz konusu olan ibadet etmek değil, Allah'a kul olmaktır. İşte eğer Allah Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, Allah'ın temel hedeflerine hiç kimse ulaşamazdı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği İncil 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği Tevrat 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e verdiği din 7 safhadan bahsediyor. İbadetleri şu anda gerçekleştirenler var. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evvel Allah diyorlar, biz bunların hepsini yaparız. Gideceğimiz yerde evvel Allah mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Halbuki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla kendisini kurtaramaz sevgili kardeşlerim. İşte bu insanlar ibadet yapıyorlar ve kendilerini kurtarmaları mümkün değil. Nereden biliyoruz? Daha başlangıçta film kopuyor. Allah Teala diyor ki biz bize ulaşmanızı isteriz. Bize ulaşmak için de bize ulaşmayı dilemeniz söz konusu. Kim bize ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Olay bitti mi sevgili kardeşlerim? Ömürleri boyunca İslam'ı bu 5 şartını yerine getiren hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemediler diye. İşte net ve açık ispatı konunun Yunus suresi hangi ayetler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar mutlak surette bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar
bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. 2. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri heba olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amelleri heba olur. Amelleri heba olursa, amellerinden kazandığı dereceler sıfırlanırsa o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Olay bitmiştir. Kazandığı derece yok ki. Kazandığı bütün dereceler heba olmuş. Kaybettiği derece ise olmaması mümkün değil kişinin. Sevgili kardeşlerim, ne çekiyorsak ilimsizlikten çekiyoruz. Ve de insanlar konuları inceleyeceklerine insanlarla uğraşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, onlar uğraşa dursunlar. Gelin biz sizinle birlikte Allah'ın bizlere nasip kıldığı şu mutluluğu bir defa daha enine boyuna yaşayalım. Madde bir, biz sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyoruz ki anlatabildiklerimiz bizim söylediklerimizi anlayabilenler de bizi çok ama çok seviyorlar. Her gün yenilenen yüzlerce, binlerce insan bize ayrı ayrı bizi ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Biz de onları, en az onların bizi sevdiği kadar seviyoruz. Allah da hem bizi seviyor, hem sizleri seviyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğumuz için o kadar büyük bir sebep var ki, biz bir sevgi çağlayanı içinde yaşıyoruz. Bir sevgi gölündeyiz, bir sevgi denizindeyiz. Allah'ın dünyası sevgi üzerine kurulur. Şeytanın dünyası nefret üzerine kurulur. Şeytan nefreti, düşmanlığı önerir. Allah sevgiyi, sulh ve sükûnu önerir. Şeytanın öğretisi mutlaka mutsuzlukla neticelenir. Allah'ın öğretisi mutlaka mutlulukla neticelenir. Öyleyse Allah'ın hedefi bütün insanları o büyük mutluluk çemberinin içine almaktır. Şeytanın da hedefi bütün insanları mutsuzluk çemberinin içine almaktır. Apsisle ordonant eksenlerinin kesiştiği sıfır noktasının alt tarafı şeytana aittir. Orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır, haset vardır. Ve mutsuzluk vardır. Orası negatif alemdir. Ama onun yukarısı, orası Allah'ın ülkesidir. İşte bizler, sevgili kardeşlerim, bizi dinleyen sizlerle birlikte oradayız. Bizler Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın dostlarıyız. Başka ne isteriz ki sevgili kardeşlerim? Bizler Allah'ın dostuyuz. Allah bizleri dostluğuna kabul etmiş. Daha güzel ne var ki? Onun dostu olmanın başladığı yeri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında
Allah'a ulaşmayı edinemeyenler varsa onlara sesleniyoruz. Ne duruyorsunuz? Bir tek dileğiniz sizi mutlaka cennet ehli yapacak. Şaka etmiyoruz. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşim. Şaka etmiyoruz. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz size. Allah'ın bize öğrettiği ve başkalarına öğretmediği Kur'an'ın o ayetlerinden bahsediyoruz ki o ayetler kurtuluşun temelidir. İblis kozasını örmüş, örümcek ağlarını örmüş, insanları Kur'an'ın indirilden bu tarafa geçen 14 asırda o örümcek ağlarına hapsetmeyi başarmış. Kur'an'ın temelini insanlara unutturmayı başarmış. Düşünün bir defa, Kur'an'ı değiştirmesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik biz ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kullanmış. Na kullanmış, 2 defa nahnu da kullanmış. Öyleyse Kur'an'ı indiren Allah ve muhafızı da biziz diyor. Kimseye Kur'an'ı ellettirmeyiz diyor. Kimsenin, şeytan da dahil hiç kimsenin Kur'an'ı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor Allah Teala. Bugün dünya üzerinde binlerce Kur'an cildi var. 10 binlerce Kur'an cildi var. Belki 100 binlerce. Hiçbiri de diğerinden farklı değil. İşte o Kur'an'ın temel faktörlerini iblis insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an'ı değiştiremeyeceğine göre yapabileceği bir tek şey vardı, unutturmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanı küçümsemeyin sakın. Korkunç derecede zeki bir mahluk. Ve bunu çok kolay bir şekilde size ispat eder. Nereden anlayacaksınız? Bir konuda karar vermek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki 2 tane alternatifiniz var. Düşündünüz bir tanesini, en sonunda iki tarafın da pozitif tarafları, onları seçmenizi icap ettirecek tarafları çok ve birbirine yakın seviyede ve tercihinizi bir türlü yapamıyorsunuz. A'yı mı seçseniz, B'yi mi seçseniz diye şeytan bekliyor. A'yı seç, düşündünüz, ne derler, düşündünüz, taşındınız ve de A'yı seçtiniz. A'yı seçmenizde amil olan ne kadar faktör varsa, onların ötesinde bir şeyleri size empoze etmeye çalışarak iblis mutlaka fikrinizi değiştirmenizi ister. Dikkat edin. Her kararınızda bunu yaşayacaksınız. Hemen şimdi bir konuda bir karar verin, neler olacağını görün. O kadar düşünmenize rağmen aklınıza gelmeyen başka alternatifler de vardır. Onları mutlaka o bulur ve size onları da verir ki fikrinizi değiştiresiniz. Değiştirmemeyi başarırsanız şeytanı yendiniz sevgili kardeşlerim. Yenik düştü. Buna fena halde içerler, öfkesinden kudurur. Ve bunu her zaman yapabilirsiniz. Karar verin ve sabit kalın. Allah-u Teala diyor ki, karar vermeden önce onlarla, sahabeyle müşavere et diyor Allah-u Teala. Ama kararını verdiğin zaman diyor, sakın değiştirme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karar vermesi kimle olur? Allah'la olur. Allah ona dilediğini yaptıracaktır ve de onun da bütün gönlüyle ona iştirak etmesini ister. Karara. Yani Allah devreye girdiği zaman şeytanın
Akış üzerindeki tesiri sıfırlanır. Diyelim ki sizi ikna etti, birinci alternatiften vazgeçtiniz, ikinci alternatife meylettiniz, kararınızı değiştirdiniz. Siz misiniz değiştiren? O ana kadar size bahsetmediği, sizin de aklınıza gelmeyen daha nice deliller çıkaracaktır, faktörler ortaya koyacaktır, ispat vasıtaları ortaya koyacaktır. Sırf sizi bu ulaştığınız ikinci karardan tekrar birinci karara döndürmek için. Bir defa daha başlangıçta partiyi kaybettiniz. Şeytan sizi kullandı. Şeytanın emrini yapmış oldunuz. Fikir değiştirdiniz. Ama burada sizin ne kadar kararsız olduğunuzu, ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu size ispat etmek için o durmayacaktır. Bu ikinciden sonra da, ikinciye karar verdikten sonra da birincinin pozitif taraflarını, sizi birinciye çekecek olan başka tarafları da devreye sokar. Dikkat edin, hep aynı anda başlar. Ne zaman karar verirseniz hemen arkasından o verdiğiniz kararın yanlış olduğu konusunda, daha evvelki kararınızın doğru olduğu konusunda birçok faktörü birden size hatırlatacaktır. Eğer üçüncü defa verdiğiniz kararı da üçüncü defa da karar verirseniz, yani ilk kararınıza geri dönerseniz, bu sefer de ikincinin o ana kadar aklınıza gelmeyen alternatiflerini devreye sokacaktır. Özelliklerini devreye sokacaktır. Gayesi sizi parmağında oynatmaktır. Sevgili kardeşlerim, sakın şeytana kul olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bu işte şeytanın adımlarına tabi olmaktır. Devamlı fikir değiştirmek. Zekasının hangi ölçüde işlediğini size ispat etmek istiyorum. Hemen deneyin. Şimdi bir karar vermek mecburiyetinde olduğunuz bir konuda karar verin. Ondan sonra neler olacağını görün. Fikir değiştirirseniz birincinin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak için ne diller döktüğünü göreceksiniz. İblisi tanımanız çok kolay. Ayrıca dünyadaki en kıymetli doğruluk öğretmenidir. Evet, şeytan bir şartla ne söylerse tersini yapmanız kaydıyla. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrine karşı gelmenizi, içinizdeki ses ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o şeytandır. Sizin için hiç problem yok. Sadece onu dinlemeyeceksiniz. Tersini yapacaksınız dediklerinin. Üstelik de bunu onun gözüne sokarak yapın. Sen bana ne dedin? Şu Allah'ın yasak ettiği fiili işle dedin. Öyle değil mi? İşlemiyorum diyeceksiniz. Sen iblis olarak bana bunu söylediğin için işlemiyorum. Belki de sen söylemeseydin işlerdim. Ama şimdi sen söylediğin için işlemeyeceğim. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi gelin hep beraber el ele verelim, gönül gönüle verelim, iblisi çatlatalım. Yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Her an o sizinle iç içedir. Her an hepinizle meşguldür. Binlerce, milyarlarca şeytan şu anda bütün insanların yanında her birini Allah'ın yolundan ayırmak için büyük gayretler sarf etmektedirler. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. İşte o doğruların doğrusunda 7 safa var. Ne demiştik? Hazreti İbrahim'e verilen o kitap, neyse kitap yok ortalıkta, ama Kur'an'da Hazreti İbrahim'e de 7 safın öğretildiği kesin olarak var. Tevrat'ta ve Kur'an'da, hem Kur'an'da Hazreti Musa'ya öğretilen 7 safa var. Ayrı ayrı yazılmış. Hepsi ayrı ayrı ayetlerde teşekkür etmiş. Hem de Tevrat'ta var. Hem Kur'an'da Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamber olan Hazreti İsa'ya 7 safanın öğretildiği Kur'an ayetleriyle sabit. Yetmez. İncil'i incelediğiniz zaman orada da o 7 safayı görüyorsunuz. Kur'an, Tevrat'ta da, Kur'an kendisinden evvelki İncil'i de, ondan evvelki Tevrat'ı da muhtevasını almış.
ve tasdik ediyor. İncil kendisine evvelki Tevrat'ı da kendisine sonraki Kur'an-ı Kerim'i de tasdik ediyor. Tevrat kendisinden evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabı ve kendisinden sonra Hazreti İsa'ya indirilecek olan İncil'i de muhafaza altına almış, tasdik ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Kainatın son peygamberi, çünkü peygamberlik ve şeriat kitaplarının indirilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte son bulmuş. Öyleyse o kitap Kur'an-ı Kerim madde bir, bir saadet davetiyesidir. Madde iki, bir saadet reçetesidir, rehberidir, kılavuzudur. Mutlaka saadete ulaştırır. Üçüncüsü, saadeti garanti eder. Cennet saadetini de garanti eder, dünya saadetini de garanti eder. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım şimdi söyleyin. Var mısınız benimle beraber bir yolculuğa, bir mutluluk yolculuğuna? Allah-u Teala bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Nasıl başlayacak yolculuk? Gemiler de demir alacak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bizim anlayamadığımız bir taraf var. Mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Arkasında ne var? Arkasında bu alçak iblis var, şeytan var. Bütün insanları mutlaka ve mutlaka mutsuz etmek konusunda kararlı. Sırf orada indi ilahide Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın kendisine tercih etmesi sebebiyle, Adem Aleyhisselam'ın önünde ona secde emrini vermesi sebebiyle, İblis diyor ki ben onun önünde secde etmem. Sen beni enerjiden yarattın, ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Burada başlıyor iblisin sahtekarlığı. Neden başlıyor? Şuradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın emri şöyle. Ben ona hayat verdim. Ben ona, Adem'e ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin. Ne diyor Allah-u Teala? Ben Adem'e kendi ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhundan üfürmüş Allah-u Teala. Hepimizde ruhumuzu Allah'a göndermeden evvel Allah'ın ruhu vardı. Hepimize üfürdü. Ve ruhlarını Allah'a göndermeyenlerin ruhları hala vücut, şu anda da vücutlarının içinde. Öyleyse Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin derken, Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olan vücuduna değil, o vücudun içinde bulunan Allah'ın ruhuna dayalı olarak söylüyor. Bütün bu dünya üzerindeki, kainat üzerindeki varlıkların hiçbirisinin içinde Allah'ın ruhu üfürülmüş değildir. Ruh sadece insana has bir vetiredir. İnsana has bir hediyedir, nimettir. Ve Adem Aleyhisselam'ın şeytandan da bütün meleklerden de üstün olmasının arkasında Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh gelir. Bu sebeple Adem Aleyhisselam üstündür. Bu sebeple insan bütün kainattaki bütün varlıklardan üstündür. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıyor. Bu ruh hep devam eder mi? Evet. Ruhunuzu Allah'a gönderseniz de ikinci bir ruh başınız üzerine gelip devrin imamının ruhu, bu devirde bizim ruhumuz gelip başınızın üzerine mutlaka
yerleşecektir. Allah'a ruhunuzu yola çıkarttığınız an gelip devrin imamının ruhu başınız üzerine yerleşecektir. Çünkü devrin imamının ruhu sizin ruhunuza, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi demedikçe hiçbir ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Mutlaka devrin imamından bu talimatı almak, bu emri almak mecburiyetinde. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Ancak o takdirde vücudunuzdan ayrılabilir. Ayrıldığı anda da devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanarak başınız üzerinde yer alır. Onun da başının üzerinde salah nuru vardır. O noktadan itibaren nurlandınız. Sevgili kardeşlerim, unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere hatırlatmak için vazifelendirildik. Öğrendiğiniz ilmi değerlendirin. Ne öğrendiniz? Ondan sonra da bizim size gösterdiğimiz İslam'ın 7 safhasını düşünün. 1. safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka dileyeceksiniz. Bütün sahabe dilemiş. Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. Hepsi tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti. Ve Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenlere cennet saadetinin 3 katını, 1. kat cenneti değil, 2. kat cenneti değil, 3. kat cenneti nasip kılıyor. Hem de dünya saadetinin de yarısını nasip kılıyor. İkisini de garanti ediyor. Ne diyor? Söylediği şey 2 ayet-i kerimede de açık. Birisi Şura 13. Diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Şura 13. Rad 27'de de Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece dileyeceksiniz, Allah da kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisine ulaştırması 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ya da bir kainatın tek dininin 28 basamaklık merdiveninde 21. basamağı ifade eder. İnsan ruhu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap olur. Allah'ın ruhuna, zaten Allah'ın ruhundan üfürmüştü
Allah o kişiye, Allah'ın ruhuna, aynı ruh, Allah'ın ruhu ulaşır ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun bir parçası olur. Baştan da öyleydi. Emanet olarak verilmişti bize ve Rabbine geri döndü. Emanet sahibine iade edildi. Emri yerine getirdiniz. Ne diyordu Allah Teala? İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emaneti emanet olarak kullanıyor çoğul. Ama ehliha diyor. Onların ehline diyor. Ehillerine demiyor. Onların bütün emanetlerin ehline belli ki manevi bir açıdan değerlendiriyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi Allah emreder diyor. Tuaddül iade kelimesi, iade etmenizi, geriye vermenizi emreder diyor. Adde. Bu tevdi kelimesi, mevdu kelimesi bankalarda kullanılan bir kelimedir. Bankaya parayı yatırdığınız zaman o para mevduat adını alır. Paranın üzerine tasarruf hakkı, emanet olan bu parayı kullanma hakkı bankaya geçer. Banka size o parayı borçludur ama kullanma hakkı onundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünyada Allah Teala'nın söylediğini yaparak mutlu olmak varken insanların nasıl olup da bu kadar kendilerine zulmettiklerini bir türlü anlayamıyorum. Anlamamız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öyle enteresan olaylar var ki biliyorsunuz her şehirde konferans veriyoruz ve her haftada bir konferansımız var. Bütün şehirlerde, kazalarda, her yerde bu konferansı vereceğiz. Oradakilerin suallerini alacağız, o suallere cevaplar vereceğiz. Oranın insanına. Bütün Türkiye'de bunları gerçekleştiriyoruz, Avrupa'da da gerçekleştiriyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın hakikatlerini ben bunlardan haberdar değildim diyemeyecek bir tarzda öğrenmiş olacaktır. Çünkü Allah Teala'nın ezelde bütün insanları toplamasının ardında bu gerçek var. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor, biz Adem Aleyhisselam'ın, Adem oğullarının zahrından, arkalarından, sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Acaba bunun maksadı ne? Maksadı anlatıyor Allah Teala. Kıyamet günü ben bundan haberdar demesin diye, haberdar değildim demesin diye. Kim der bunu? Ben bundan haberdar değildim. Ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsünden sadece nefs der. Şeytanın en çok tesir altında olan ve doğuş, varoluşundan itibaren afetlerle donanmış olan nefs. Nefsinizde tam 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, nefret, düşmanlık, bütün negatif faktörler nefsinizin afetlerindedir. Bu nefsinizin afeti aslında sizin
şeytana kulluk edecek olan yönünüzdür. Ona müsaade etmemekle vazifelisiniz. Öyleyse Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve de bu mutluluğu yaşamakla herkes vazifeli ve konferansları veriyoruz. Diyoruz ki Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle size üçüncü kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Ve bize ne diyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyorlar bunu söyleyerek haksızlık etmiyor mu? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim buna? Bir insanın Allah Teala cehenneminden onları kurtaracağına, cennetine alacağına ve bunun için sadece bir tek dileklerinin yeterli olduğunu söylemesine rağmen bütün insanlara, onların arasından birisinin bu haksızlıktır demesine ne buyurursunuz sevgili kardeşlerim? Hani bir söz vardır ya, ölür müsün öldürür müsün diye. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bu insan ömrü boyunca bu İslam'ın 5 şartını yerine getirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ömrü boyunca bunu yapsa, 15 yaşında başlasa, 80 yaşına kadar yaşasa, 65 yıl bunları gerçekleştirse, bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah Teala diyor ki, niyet amelden üstündür. Ve bir niyetiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz, bana mülaki olmayı dilemeniz benim için yeter diyor. Kim diyor bana mülaki olmayı dilemezse femen, ne diyordu Allah Teala? Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları derece itibariyle ateştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennete mutlaka ulaşır ve dünya saadetinde yarısı onun olur. Allah Teala onu kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Mutlaka ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakla yedinci basamağın arası 6-7 saniyedir sadece. Yedinci basamakta o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bütün günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için hemen ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girebilecek olan bir özelliğin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruhunu Allah'laştırmadan ölse dahi mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olur kişi 14. basamakta. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştığı zaman ve Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu kişi nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimini sağlamıştır. Bu konuyu tamamlamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu Allah'laştırması, nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onun dünya saadetinin yarısına ulaştığını gösterir. %100 olsa nur birikimi,
dünya saadetinin bütününe ulaşacak. Her an mutlu bir insan olacak. Ama cennet saadetlerinin bu kişi üçüncüsüne ulaşmıştır, üçüncü kat cennet saadetine. Ve Allah Teala tarafından buraya kadar olan garanti edilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki siz bizlerle birliktesiniz. Allah Teala biz ve sizler, biz bir bütünüz ve Allah Teala bize mutluluğu yaşatıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'laşmayı dilemenizi ve kurtulmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu, ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu, Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi, muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler sonra ahdlerini her defasında bozarlar ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman onları öyle yıldır korkut ki onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan artık eşitlik üzerine ahdlerine iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık

Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve ameni olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra ameni olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle, hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ya Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında

müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı mustakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve onun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Aminu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır.
Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile... Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün, zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din, kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin.
Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size, Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla, kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder. Ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah, takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı,
belli oldu. Ve onlardan biri, bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz.
Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetli idiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar. Ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah, gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları, sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir.
Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler, bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım. Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerine tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bizleri bir araya getirdi. Üçüncü sınıfın birinci semestrinde kod numaramız 3.1.12.16. 16 numaralı sure Nahl suresi ve 103. ayetle inşallah konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad na'lemu ennehum yekulune innema yuallimuhu beşer. Lisa nüllezi yulhidune ileyhi acemiyen acemiyun ve haza lisanun arabiyun mubin. Kelimeler balekat ve andolsun ki na'lemu, biz biliyoruz, biliriz ennehum, onların neticede olduğunu. Yekulune, diyorlar. İnnema, sadece, yalnız, fakat, yuallimuhu, ona öğretiyor. Beşerin, bir beşer, bir insan. Lisanü, lisan, konuşma dili. Ellezi, ki o. Yulhidune, yöneliyorlar, isnat ediyorlar, dil uzatıyorlar. Elhade, yöneldi, dil uzattı. İleyhi, ona, acemiyun, yabancı, acemi, Arapça olmayan. Ve haza, ve bu, nisanun, nisan, konuşma dili, arabiyun, Arapça, mübinun, ap açık, açıkça. Cümlecikler, ve lekat na'lemu, ve andolsun ki biz biliyoruz, ennehum yekulune innema yuallimu hu beşerun. Onların, fakat onu, yani Kur'an-ı Kerim'i, ona bir beşer, yani insan öğretiyor dediğini,

Ve hâzâ lisânun arabiyyun mubînun. Bu, yani Kur'an-ı Kerim, lisanı ise apaçık bir Arapçadır. Cümlecikleri birleştiriyoruz ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona bir beşer insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir. Yani Arapça değildir. Arapçanın dışındaki başka bir lisandır. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır.

Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler isnat etmek istiyor insanlar. Onun bir güneş gibi yükseldiğini, etrafındaki insanların çoğaldığını görenler, bu konuda bir şeyler uydurmak gereğini duyuyorlar. Ve diyorlar ki, muhakkak ki ona bir beşer insan öğretiyor. Bu Hristiyan dinine mensup bir Cebra yahut Yahiş ismindeki birilerinden bahsediyorlar. Ama Cebra'da Yahiş'te Arapçayı bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim ise Arapçanın ancak ileri seviyede ilim sahibi olanlar tarafından bilinebilecek olan bir lisana sahip. Lisan açısından ileri seviyede diyoruz. Dini bilmek açısından değil. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has bir olay. Dinin esaslarını Allah-u Teala'dan öğrenerek en üstün seviyede yerlerine oturtabilmek. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah-u Teala'nın bir Resulü Allah'tan öğrendiklerini anlatmaya başlarsa, ki görevi olduğu için mutlaka bunu yapacaktır. Başka bir alternatifi yoktur. Onu o göreve Allah tayin etmiştir. Ve o kişi bunu, o Resul bunu mutlaka gerçekleştirecektir. Söylediklerinin karşılığını veremeyen insanlar çeşitli hezeyanlarda bulunacaklardır. Çeşitli şekillerde ona iftira edeceklerdir. Bu insanlık tarihi boyunca böyle ola gelmiştir. İşte bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki o bunu kendinden uydurmuştur. Diyorlar ki başka bir kısmı ona bunları bu Cahiş ya da Cebra öğretmiştir. Bunlar eşyanın tabiatına çok uygun sonuçlar. Neden? Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resuller gönderdik. Ard arda gönderdik. Yani hiçbir devrede hiçbir Resulü, hiçbir devrede hiçbir kavmi Resulsüz bırakmadık. Bütün devirlerde mutlaka bütün kavimlerin içinde Resulleri vazifelendirdik diyor Allah-u Teala. Ama bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. O Resullere tabi olanlar var ama bunlar her zaman azınlıkta. Her devirde böyle olmuş. Bu devirde de bütün kavimlerde Resuller var. Ve sizlere neler öğretiyorsak onları öğretiyorlar. Ama onlara da tabi olanların sayısı her zaman ait oldukları toplamın %10'undan daha az. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de yaşadığı devirde ard arda birçok iftira atılmıştır. Bu da bunlardan sadece bir tanesidir.

104. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne la yu'minûne bi âyâtillâhi la yehdîhimullâhu ve lehum azâbun elîm. Kelimeler inne muhakkak ki muhakkak ellezine onlar la yu'minun inanmazlar la yu'minune inanmazlar mümin olmazlar bi ayati Allahi bi ayetullahi Allah'ın ayetlerine la yehtihim onları hidayete erdirmez. Allahu Allah ve lehum ve onlar için vardır. Azabın alimin, azabın elimin, elim azap, acı azap vardır. Cümleciklere giriyoruz. İnnellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerine inanmazlar. İnanmayanlardır. Lâ yehdihimullâhü. Allah onları hidayete erdirmez. Ve lehum azâbin elîm. Ve onlar için elim bir azap vardır. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendi zatına, kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elin bir azap vardır. İşte bir defa daha hidayet müessesesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala inanmayanları, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, ki bu inanmayanlar, ayetlere inanmadıkları için Allah'a ulaşmayı asla dilemeyeceklerdir. Ve Allah-u Teala da onları kendisine ulaştırmaz. İki türlü insan var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler, dilemeyenler. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Allah da onları hiçbir zaman hidayete erdirmeyecektir, kendi hallerine bırakacaktır. Allah onlarla uğraşmaz. Ve 105. ayet-i kerimesine gidiyoruz. Nahl Suresi 105. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yefteril kezîbellezîne lâ yu'minûn. Bi ayatullahi ve ulaike humul kazibun. İnnema sadece yalnız fakat yefteri iftira ederler, uydururlar. El kezi ve yalan. Ellezine onlar la yu'minu inanmazlar. Bi ayatullahi Allah'ın ayetlerine ve ilahike işte onlar tüm el-kâzibûn onlar yalancılardır. Cümlecikler innemâ yefteril kezîbe sadece onlar yalanla iftira ederler. Ellezîne lâ yu'minûne bi âyetillâhi Allah'ın ayetlerine inanmayanlar. Ve ulaike humul kazibun, işte onlar yalancılardır. Sadece cümlecikleri birleştiriyoruz. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insanlar
Allah'ın ayetlerine inanmış olsalardı ne olacaktı? İnanmış olsalardı Allah'ın ayetlerine, o zaman zaten Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah da mutlak onları kendi zatına ulaştıracaktı. Ama onlar inanmıyorlar. Allah'ın ayetlerine iman etmiyorlar. İnanmadıkları için Allah'a ulaşmak diye bir şey de onlara çok imkansız geliyor. Ve böylece onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için de Allah onları hidayete erdirmiyor. Ve onların tabiatıyla gidecekleri yer Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, Allah'ın ayetlerine inanmayanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onların gidecekleri yer ateş oluyor, cehennem oluyor. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar, Allah'ın ayetlerinden aynı zamanda gafil olanlardır. Yunus 7 ve 8, neden hidayete eremediklerini çok net olarak açıklıyor. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlere inanmadıkları için gafil olanlar veya inanıp da gafil olanlar. Ama burada inanmayanlardan bahsediyoruz. Ayetlere inanmayanlar haydi haydi gafil durumdalar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dinemeyecekler. Hiçbir zaman da cehennemden kurtulmaları mümkün olmayacak. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 106. Men kefere billahi min badi imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil imani ولكن من شرها بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Allah Teala buyuruyor kelimelerde, men kefere, kim inkar ederse, billahi, Allah'ı, min ba'di, den sonra, imanihi, kendi imanı, onun imanı, illa hariç, men ukrihe, kim zorlanırsa, mecbur edilirse, ve kalbuhu, ve onun kalbi, mutmainnun, tatmin olmuş, bil imani, iman ile, ve lakin, fakat, ama, ve de men şeraha, kim açarsa, şerh ederse, bil küfri, küfre, sadran, göğüs. Fe aleyhim, o zaman onlara, onların üstüne, gadabim bir gadab, minallahi, Allah'tan, ve lehum, ve onların vardır, onlar için vardır, azabin azim, azim bir azap. Cümlecikler, men kefere billahi, kim Allah'ı inkar ederse, min badi imanihi, imanından, hidayete erdikten sonra, illa men ukrihe, zorlanan kimse hariç, ve kalbuhu mutmainnun bil imani, onun kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde,
وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا Fakat kim küfre göğüs açarsa, yani irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi nedeniyle Allah-u Teala göğsünü küfre şerh eder.

0: açar.
1: Ve aleyhim gadab minallahi, artık Allah'tan bir gadab, onların gazap onların üzerindedir. Ve lehim azabın azim, ve onlar için azim bir azap vardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç. Fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, yani irşat makamından şüpheye de fıska düşerse, kişinin küfrü talebi nedeniyle Allah Teala onun göğsünü küfre şerh eder. Küfre açar. Şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim bir azap vardır.

Ve bu ayetin inzali müessesesine bakıyoruz. Mekke'de işkenceye uğrayan Müslümanlar hakkında bu ayetin bir kısmı. Yani kalbi imanla mutmain olmuş olduğu

bir deveyi aksi yönde sürerek parçalattılar. Yasir radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, çeşitli işkencelerle öldürdüler. Bu ikisi İslam'ın ilk kadın ve ilk erkek şehitleri oldular. Sümeyye ve Ammar. İkisinin de ölümüne şahit olan ve kendisi çok ağır işkencelere maruz kalan Ammar. Dininden döndüğünü söyleyerek canını onların elinden kurtardı. Yani babası Yasir'i de annesi Sümeyye'yi de işkence ederek öldürmüşler kafirler. Ve Ammar dininden döndüğünü söyleyerek hayatını kurtarmış. Bu olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Ammar dininden çıkmış diye anlattılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman şöyle buyurdu. Hayır, Ammar dininden çıkmadı. İman tepeden tırnağa onun etine kanına karışmıştır. İman doludur. O ancak ruhsat kullanmıştır. Ey Allah Teala, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözlerini ispat sadedinde bu ayeti indirmiş durumda. Yani ayetin kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç diyor. O kişi Ammar bu ayetin muhtevasından hariç diyor. Şimdi ayetteki muhtevaya bakıyoruz. Kim imanından sonra Allah'a yani inkara göğüs açarsa,

imanından sonra. Ayet-i Kerime Allah'ın ayetlerine inanmayanlar, yalan iftira edenlerden bahsediyordu. Bir evvelki ayet-i kerime, 105. ayet-i kerime. Daha evvel de Allah'a inanmayanlardan bahsediyordu. Kim irşat makamından şüphe ederse onun hidayetten düşmesi söz konusu oluyordu. Burada hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar eden, Allah'tan şüpheye düşen kimseden de bahsediyor Allah Teala. Yani sadece Resul'den şüpheye düşmek değil, hidayete erdikten sonra kalbine Allah Teala imanı koyduktan sonra kişinin Allah'tan şüphe etmesi hali, Allah'ı inkar etmesi hali. Ayet-i Kerime o zaman diyor,

الله أن يكتبه يشرح صدره للإسلام. Allah kimi hidayete ulaştırmayı, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar diyordu. Onun göğsünü şerh eder ve İslam'a açar diyordu. Göğsünü şerh ettiği zaman ne yapıyor Allah Teala? Göğsünden kalbine yol açıyor. Bu kişi mürşidine ulaşıyor ve kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Ve şimdi söz konusu olan ikinci kişi, ayet iki gruptan bahsediyor. Bu ikinci gruptaki insanlar hidayete ermişler. İman oluşmuş, imandan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bundan sonra kişinin Allah'tan şüpheye düşmesi, Allah'ı inkar etmesi söz konusu. Biliyorsunuz ki o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hidayete erene kadar o kişinin Allah'a inkar etmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala şeytanı kesinlikle devreye sokmuyor. Devrede sadece Allah var ve o kişi var. Öyleyse Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi yaşıyorsa, hayattaysa Allah Teala mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde şeytanın devreye girmesi mümkün değildir. Bu kişi kalbine iman yazılıyor. Yetmez. Kalbinin, nefsinin kalbinin %51'i faziletle doluyor. %49 kalıyor karanlıklar. O noktada Allah koruyucu zırhını kaldırıyor. Ve burada bu kişinin imanından döndüğünü, yani Allah'a inancını kaybettiğini görüyoruz. Allah'tan şüpheye düştüğünü. Ne diyorduk? İki tane temel şart. Fıska düşmenin iki temel şartı. Bir, irşat makamından şüphe. İki, Allah'tan şüphe. Tabiatıyla Allah'ın ayetlerinden şüphe de Allah'tan şüphe istikametinde kullanılıyor. Ama bunu da üçüncü bir şart olarak görebiliriz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden, yani Allah'ın ayetlerinden şüphe, Allah'tan şüphe, Resul'den şüphe. Bu şüphelerden herhangi birisi kişi hidayete erdikten sonra oluşursa Allah bütün işlemleri tersine çeviriyor. Ne yapıyor? Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştı. Ruhunu geri veriyor. Devrin imamının ruhu başının üzerindeydi. Onu geri alıyor Allah Teala. Kişinin kalbini açıp imanı yazmıştı içine. Kalbini tekrar açıyor. İçindeki iman kelimesini çıkartıyor. Ve kalbin içine küfrü tekrar yazıyor. O kişinin göğsünden kalbine açtığı yolu yok ediyor ve göğsüne yeni bir yol açıyor. Kişinin kalbine küfrün yazılması için bir yol. Nasıl Allah Teala o kişinin göğsünü şerh etmişti, sonra da kalbinin içine imanı yazmıştı, kalbin mührünü açmıştı, kalbin içindeki küfrü çıkarmıştı, kalbin içine imanı yazmıştı. Bu sefer de artık o yolun yeniden açılması lazım. Bu sefer de küfürle açılması lazım. Kim kalbindeki imanı devreden çıkarırsa,
o kişi göğsünü küfre açmış olur. Yani göğsünden kalbine yeni bir yol açılmış olur. Allah Teala bu yoldan o kişinin kalbine ulaşıp kalbindeki iman kelimesini alır, küfrü tekrar kalbin içine yazar. O kişinin göğsünden kalbine açılan kendi yolunu kapatır, şeytanın yolu açık kılır. Allah'ın yolu kapanır. İşte Allah-u Teala üç temeli de böylece söylemiş oluyor. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar, Allah'a inançlarında şüpheye düşenler, Resul'e inançlarında şüpheye düşenler, üçü de fıska düşmeye mahkumdur. Dikkat edin ki böyle bir şüphe, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ruhu Allah'a ulaşana kadar asla oluşmaz. Şeytanı o konuda Allah Teala kesinlikle devreye sokmuyor. Allah razı olsun. Ve 106. ayet-i kerimenin temelinde Allah'ın göğüsten kalbe açtığı nur yolunun aksi bir yolu kişinin kalbinden göğsüne doğru açtığı, göğsünü yardığı hususu ortaya çıkıyor. O zaman kim Allah'tan şüpheye düşerse, Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşerse, Resul'den şüpheye düşerse, hidayete erdikten sonra bunun manası kalbinin %50'den fazla imanla dolması hali. Kalbi imanla dolduktan sonra diyor Allah Teala, İmanın hakim hale geldiği yer %51, ruhunda Allah'a ulaştığı nokta. Bu noktaya kadar tehlike yok. Bundan sonra tehlike var. Kişi Allah'tan söylediğimiz üç açıdan şüpheye düşerse, Allah Teala onun göğsünden kalbine açtığı yolunu kapatıyor ve o kişinin temayülü sebebiyle o kişi göğsünü küfre şerh etmiş oluyor. Onun talebi üzerine Allah o kişinin göğsünü yeni bir yolla bu sefer küfre ulaştırıyor. Öyleyse kişinin kalbine küfrün yazılması için ikinci bir yolun açılması lazım. Kişinin küfre düşmesinden sonra bu yol açılıyor. Kişinin o duruma düşmesi üzerine kişinin bunu devreye koyması üzerine Allah Teala göğsünden kalbine yol açıyor. Kalbin içi bu yol için açılmış artık. Küfür yolu için açılmış. Kişinin kalbi kişinin inkarı sebebiyle küfür yoluna açılmış. Allah Teala yolu tamamlıyor göğsünü şerh ederek. Hidayete erdikten sonra. Allah razı olsun. Ve 107. ayet-i kerime. Nahl suresi 107. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike biyennehum humus tehebbül hayatet dünya alel ahireti ve ennallâhe la yehdil kavmel kafirin. Zalike işte bu. Biyennühüm onların olmalarından dolayı sebebiyle istehep bu sevgiyle istediler, çok sevdiler. Muhabbetle istemek. El hayatet dünya, dünya hayatı, ala el ahireti, ahirete.
ve ennallâhe ve muhakkak ki Allah la yehdi, hidayete erdirmez, el kavmel kafirin, kafir kavmi. Cümlecikler, zalike biyenne hümüs tehebbül hayatet dünya alel ahireti, işte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri sebebiyledir. Ve ennallâhe la yehdil kavmel, la yehdil kavmel kafirin, ve Allah'ın

Şimdi bunların Türkçe'ye göre cümle yapısına bakalım. İşte bu, onların dünya hayatını, ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri, ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. Öyleyse Allah'tan şüphe eden bu insanlar, Resul'den şüphe eden bu insanlar, bir özellikleri var. Cennet hayatını dünya hayatına tercih etmiyorlar. Tam aksine dünya hayatını cennet hayatına tercih ediyorlar. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim anlayabilseler, dünya hayatındaki mutluluklarının da Kur'an-ı Kerim'e ittiba etmeleriyle mümkün olacağını idrak edecekler. Ama idrak edemiyorlar. Zannediyorlar ki dünya hayatında mutlu olmak, dünyaya ait şeylerle olur. Ve deniyorlar, zengin oluyorlar, çoluk çocuk sahibi oluyorlar, servet sahibi oluyorlar ama mutlu olamıyorlar. Onlarınki sadece bir zan, onların zanlarına göre de dünya hayatı yaşanmaya değer bir hayat ve böyle bir dizaynda dünya hayatını bir takım dünya zevkleri olarak telakki ediyorlar. Meşru olmayan, dünyaya ait servet kazanmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek, onların kendilerini mutlu edeceğini zannediyorlar. Ama realite de onlar sadece hüsrana uğrayanlar, sadece şu dünyada huzursuz olanlar. Neticeyi veriyor Allah Teala ayet 108'de. Bismillahirrahmanirrahim. Diyor ki Allah Teala ulaikellezine tebe Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve ebsarihim ve ulaike humul gafilun. Ulaike, İşte onlar, ellezine, onlar o kimselerdir ki, tebe Allah'ı Allah mühürledi, tab etti, ala kulübim, onların kalplerinin üzerini, kalplerini, ve sem'ihim, ve onların işitme hastaları, ve efsarihim, ve onların görme hastaları, ve ulaike, ve işte onlar, hümel gafilun, onlar gafil olanlardır. Ulaike ellezine, cümlecikler ulaikellezine tebe Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve ebsarihim. İşte onlar Allah'ın kalplerini, yani onların kalplerini, yani kalplerinin üzerini, işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği, yani mühürlediği kimselerdir. Ve ulaike humul gafilun, işte onlar gafillerdir. Cümlecikleri birleştirelim. İşte onlar Allah'ın kalplerini, işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geriye doğru dönelim. Neler yapmıştı Allah Teala? Biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kulaklarımızdaki, evvela gözlerimizdeki hicabı mestureye almıştı bir.
kulaklarımızdaki vakrayı almıştı 2, kalbimizdeki ikinciti almıştı 3, yerine ifat koymuştu 4. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açmıştı. Mürşidimize ulaştırdığı zaman bizi kalbimizin mührünü açmış, içindeki küfür kelimesini almış, iman kelimesini yazmıştı. Ve böylece nefsimizin kalbine %51 nur dolarak Allah'a ulaşmıştık. Böyle bir durumda olan bir kişi Allah'tan şüpheye düşerse, Resul'den şüpheye düşerse, Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşerse, onları olan imanında sarsılma olursa, o istikametlerde küfre dönerse, inanmadığında şeytan o kişi Allah'a ulaştıktan sonra hidayet erdikten sonra şeytan onu fıska düşürmüştür. Ne yapar Allah-u Teala? Bütün verdiklerini geri alır. Kalbindeki %51 nur gider. Kalbin içine Allah-u Teala kalbi açar. Kalbin içindeki iman kelimesini alır. Kalbin içine küfür kelimesini tekrar yazar. Bunun manası orada birikmiş olan hiçbir şeyin, faziletlerin hiçbirinin artık kalpte kalamayacağıdır. Çünkü faziletleri kalpte tutan iman kelimesidir. Manyetik alanıyla, ama artık iman kelimesi yok, kalpte küfür kelimesi var. Küfür kelimesi ise fazlaları sadece iter, dışarıya kovar. O kişinin kalbindeki imanla dolu olan, Allah'ın faziletiyle dolu olan kalp, yarıdan fazla dolmuş olan kalp tekrar eski haline döner. Sonra Allah-u Teala kişinin göğsünden kalbini açtığı nur yolu yerine küfür yolunu oraya koyar. Kişinin kalbi böylece küfre açılır. Evvela Allah-u Teala kalbi imanı kalbe koymak üzere açıyordu. Göğüsten kalbe nur yolunu açıyordu. Şimdi göğüsten kalbe yeni bir yol açıyor Allah-u Teala. Kişinin göğsü artık imanı istemediği için bu yoldan sadece küfür kelimesi geçerek kalbin içine gelir, yerleşir, kalbin mührü açılır, kalbin içine küfür kelimesi yerleşir, iman kelimesi kalpten alındıktan sonra. Kişinin kalbinin nur kapısı tekrar şeytana döndürülür. Kişinin kalbindeki ihbat alınır, yerine ikinnet konulur. Kulaklarındaki vakra, alınmış olan vakra tekrar konulur. Gözlerinden alınmış olan hicab-ı mestüre tekrar konulur. Gözde görme hassası da, işitme hassası da, kalpte üçü de mühürlenir. İşte böyle bir toptan mühürlenme olayına Allah-u Teala tabi edilmek diyor. Burada tabi edilmek bir bütünü ifade ediyorsa, o zaman kişinin üçüncü fıskından sonraki bir olaydır. Bir bütün sistemin tabi edilmesi söz konusudur. Allah-u Teala'nın bir daha açılmamak üzere tabi etmesi de söz konusudur. Kişi bundan bu dalalete düştükten sonra, fıska düştükten sonra tekrar hidayete ermek imkanının sahibi olacaktır.
O zaman Allah-u Teala bir daha hidayete erdirmemek üzere tâb eder o kişinin kalbini. Böylece kişinin kalbinin bir daha hidayete açılmamak üzere tâb edilmesi ikinci fısktan sonradır. Üçüncü fısktadır. Bütün insanlar başlangıçta fısktadırlar. Hidayete erdikten sonra bu ayetler gereğince düşen kişi fıska düşmüştür. Bu ikinci fısktır. Tekrar hidayete ermek gibi bir hakkı vardır. Bunu kullanıp da hidayete ererse ama yeniden küfre dönerse o zaman Allah Teala onun kalbini bir daha hidayete açılmamak üzere, bir daha imana açılmamak üzere tâb ediyor. Allah razı olsun. Ve 109. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. La cereme ennehum fil ahireti humul hasirun. La cereme şüphesiz şüphe yok. Ennehum onların olduğuna fi'el ahireti ahirette vel hasirun. Onlar hüsranda olanlardır. La cereme ennehum onların olduğuna şüphe yoktur. Fil ahireti humul hasirun. Onlar ahirette hüsrana düşenlerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Hüsrana düşmekten Allah-u Teala'nın muradı neydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Günahları sevaplarından çok olanlar. Ne yapmıştı Allah-u Teala? Daha onlar Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onların sevaplarını günahlarından fazla yapmıştı. Gözlerindeki hicab-ı mesureyi aldı, kulaklarındaki bakrayı aldı, kalplerindeki ekinleti aldı, kalbe ulaştı, kalbin kapısını Allah'a çevirdi, göğüsten kalbe yol açtı. Hepsi için derecat yükselmesi yaptı. Kişinin kazandıkları kayıplarından fazla oldu. O kişiyi hüsrandan kurtardı Allah Teala ve hidayete erdirdi. Ama kişi tekrar fıska düştü. Fıska düştüğü zaman bütün kazandığı dereceler gitti. Üstelik de günahları sevaba çevrilmişti. Onlar da gitti. Bütün kazandığı dereceler yok oldu. Ne oldu? Tekrar hüsrana düştü kişi. Ve Nahl suresinin 110. ayet-i kerimesi. Sümme inne rabbeke lillezine haciru min badima futinu sümme cahidu ve saveru inne rabbeke min badiha legafurun rahim. Sümme sonra inne muhakkak rabbeke senin Rabbin lillezine o kimseler için haciru hicret ettiler, göç ettiler min badima'den sonra futinu işkenceye uğratıldılar. Sümme sonra cahidu cihad ettiler ve sabiri ve sabrettiler. İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin min badiha ondan sonra le gafurun elbette mağfiret edendir. Rahimun rahmet nuru gönderendir. Sümme inne Rabbeke muhakkak ki sonra senin Rabbin lillezine haciru hicret göç edenlere min badiha ma futinu işkenceye uğratıldıktan sonra sümme cahidu ve sabiru. Sonra cihat ettiler ve sabrettiler. İnne rabbeke muhakkak senin Rabbin min badiha ondan sonra le gafurun rahim elbette gafur mağfiret eden ve rahim rahmet nuru gönderendir. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlere, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafur mağfiret eden ve rahim rahmet nuru gönderendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kimler işkenceye uğramış, göç etmişse, sonra da cihat etmişlerse ve sabretmişlerse, bunlardan sonra Allah-u Teala elbette gafur ve rahimdir. Onların günahlarını
sevaba çeviren ve rahmet nuru gönderendir.

Burada bir evvelki ayette, daha evvelki ayette hidayete ulaştıkları da bir vaka onların. Bu sebeple zaten kendilerine mağfiret edildiğini Allah-u Teala burada bir defa daha işaret etmiş oluyor. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri dersimizi inşallah böylece tamamlamış olduk. Kur'an kavramlarının bütün içerisinde tezekkürü asıldır. Gördük ki hidayete ermek ve hidayetten düşmek, fıska düşmek söz konusu kimler için? Allah'a ulaştıktan sonra Allah'a tevekkül etmeyenler için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kurban Bayramı tebrikinde birlikteyiz. 10 Zilhicce 1425 Hicri yıl 7 Sınsani 1420 Rumi takvim 7 Kanunusani 1420 ve miladi takvim 20 Ocak Perşembe 2005 yılı. Bu tarih Kurban Bayramı'nın tarihi sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kurban Bayramı'nda Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın huzurunda bütün camiamızın, bütün Türk milletinin, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kurban Bayramı Allah Teala'nın birkaç dini bayramından biridir. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa'dan da evvel, Hazreti İsa'dan da evvel, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den de evvel Hazreti İbrahim var idi. Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani teslim dinini yaşadılar. Ve Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'le alakalı bir bayramdır. Hazreti İbrahim biliyorsunuz ki Allah yolunda büyük gayretlerin sahibi olan bir peygamberdi. Çok çalıştı ama tamamen putlara tapan bir kavmin içerisinde başlangıçta tek bir kişiydi. Allah Teala onu seçti. Onu nebi kıldı. Yani peygamber kıldı. Hazreti Nuh gerek babasına gerek kavmine devamlı olarak Allah'ı tanıtmaya çalıştı. Putların insan yapısı olan taşlardan veya odunlardan, ağaçlardan yapılan insanın kendi eliyle yonttuğu şeyler olduğunu, onların hiçbir şey yapamayacağını ispatla çalıştı. Babasına putperestliğin bir manasının olmadığını, Allah'ın var olduğunu söyleyerek şöyle dedi: "Ey babacığım, sana gelmeyen bir ilim bana gelmiştir. Bana tabi ol ki seni sırat-ı müstakime ulaştırayım." Ama babası Hazreti İbrahim'e tabi olmadı sevgili kardeşlerim. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok yardıma dokunmuş olan amcasını şeytanın pençesinden kurtarabilmek için
İslam saflarını alabilmek için nasıl bütün ömrünce dua etmişse Allah-u Teala'ya, ama amcası halallaşmayı dilemediği için Allah-u Teala bu duayı hiçbir zaman kabul buyurmamışsa, Hazreti İbrahim'in babası da kafir olarak bu dünyadan gitti. Allah-u Teala, biz seni imam kıldık, huzur namazının imamı kıldık dediği zaman Hazreti İbrahim Allah-u Teala diyor ki, ya Rabbi benim neslimden de imamlar kıl. Allah-u Teala kabul ediyor. Ama babasından da bahsettiği zaman Allah-u Teala buyuruyor ki, zalimler bizim ahdimize eremez diyor. Zalimler bizim ahdimize eremez. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibi olarak değerlendiriliyor. Ne zaman putperestler kendilerine bir Allah'ın Resulü gelse, bir Nebi Resul veya bir Veli Resul, her kavimde bütün devirlerde Resullerin yaşadığını artık hepiniz net olarak biliyorsunuz. O Resul bütün kavimler tarafından Resulleri, kendi dilleriyle konuşan Resulleri hep inkar edilmiş. Allah-u Teala da devamlı bütün kavimlere Resul göndermek konusundaki ısrarını sürdürmüş. Öyle ki hiçbir devirde fetret devri olmamış. Allah-u Teala Müminun suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ve ard arda gönderdik. Ardı arkası kesilmeksizin gönderdik. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Biz de diyor onları efsane kıldık, yok ettik diyor. Böyle kavimler eksik olsun diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti İbrahim Allah-u Teala'nın çok sevdiği bir peygamberdi. Nebiydi. Yani bir Nebi Resul, Peygamber Resul, huzur namazının gerçek anlamda imamı. Ve putlara karşı devamlı bir savaş açmıştı Hazreti İbrahim. Putları kırmayı, mahvetmeyi de kafasına koymuştu. Ve bir gece putların olduğu o büyük binaya girdi Hazreti İbrahim. Bütün putları parça parça etti, yerle bir etti. Ama bir tanesi hariç. O büyük bir putu özellikle bıraktı. Ve ertesi gün acele askerler gelip Hazreti İbrahim'i yakaladılar. Dediler ki, seni putları, bizim putlarımızı kırmakla suçluyoruz. Bizimle beraber geleceksin. Hazreti İbrahim onlarla beraber o büyük salona gidiyor ve bütün putlar kırılmış ama bir tanesi duruyor. Seni burada, bu civarda görenler olduğu cihetle, senden başka da kimse zaten bu putlara düşmanlık etmediği için biz hepimiz putperestiz.
Öyleyse bunu yapsan yapsan sen yaparsın. Onun için seni geldik ve cezanı çekeceksin. Hazreti İbrahim diyor ki ne münasip et diyor. Ben diyor putları kırmış falan değilim. Kırsa kırsa de, diyor bu kırmıştır diyor. O bıraktığı tek putu büyük putu gösteriyor. Onlar da diyorlar ki cevap olarak hiç diyorlar bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim'e zemin açılmış. Hemen taşı gediğine koyuyor, sözü yapıştırıyor. Şu gördüğünüz taş parçalarını bile kırmaya iktidarı olmayan bir put bu diyor. Ve siz diyor ona tapıyorsunuz diyor. Ona ibadet ediyorsunuz, tapıyorsunuz diyor o puta diyor. Bunun üzerine Hazreti İbrahim'e olan kinler daha da artıyor. Tanrılarına hakaret edildi diye. Ve Hazreti İbrahim'i ateşe atmak kararını alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim'i mancına çıkartıyorlar. Çok büyük bir dağ gibi odun yığmışlar ve onları ateşe veriyorlar. Şiddetli dumanlar, alevler göklere doğru yükselirken Hazreti İbrahim'i de mancınıkla ateşe atacaklar. Cebrail Aleyhisselam geliyor, ben diyor bu topluluğu hemen dağıtabilirim, ateşleri dağıtabilirim diyor. Söyle diyor, ne istersen yapayım. Hazreti İbrahim diyor ki, Rabbim diyor benim hangi durumda olduğumu en iyi bilendir. Onun yardımı olursa ben kurtulurum ve ondan diyor yardım istiyorum diyor. Ve mancınıkla Hazreti İbrahim'i ateşe doğru havadan gönderdikleri zaman Allah Teala ateşe diyor ki su ol. Orasını bir su deryası kaplıyor ve odunlara da siz de diyor balık olun. Odunlarda suyun içindeki balıklar haline geliyor. Ve havada uçarak oraya ulaşan İbrahim suya dalıyor sadece. İşte sevgili kardeşlerim söz konusu olan bu Hazreti İbrahim. Ömrü boyunca putperestleri Allah'a çağırmaktan geri kalmayan Hazreti İbrahim. Allah Teala bu putperest kavmi yok etmeye niyetlenince Hazreti İbrahim diyor ki ya Rabbi bu kavmi diyor yok ediyorsun ama bunların arasında İslam olanlar var. Sana teslim olanlar var. Allah Teala diyor ki bana 100 tane teslim olan aile göster. Derhal diyor vazgeçeceğim diyor arasını yok etmekten. Hazreti İbrahim 100 taneyi 10 taneye indirmeyi başarıyor. 10 tane olsa da diyor sen bu kavmi bağışla. Ama sevgili kardeşlerim neticede sadece tek bir ev buluyorlar. Müslüman olmuş, Allah'a ulaşmayı dilemiş, kimi ruhunu teslim etmiş aileden, kimi fizik vücudu, kimi nefsini, kimi de İradesini de birlikte teslim etmiş. Sadece bir tek aile. Ve Tevrat'ta da İncil'de de Müslüman diye geçiyor onlar. Allah'a teslim olmuş olanlar. Hazreti İbrahim ki onun dininin
adı Hanif diniydi. Üç temel özelliği vardı: vahdet, tevhid ve teslim. Allah'ın tekliği birinci faktördü. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin tek dini. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir topluluk oluşturuyordu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir cemaat, tek bir toplum. Geri kalan kesimler 72 tane kesim oluşturuyor bugün. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani bu konuda Allah Teala'nın ortaya koyduğu sistem açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Tevhid, vahdet ve teslim. Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif dini, yani teslim dini. Arapça adı İslam, yani teslim olma dini. Aslında lügat manaları aynı olan ama İbranice ve Türkçe, Arapça, Araplara indirildiği için, Arapça indirildiği için, affedersin, Araplara diye bütün kainata indirilmiş. Ama Arapça indirildiği için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Arap olduğu için, insan Arapça olduğu için, dinin adını Allah Teala, dinin gerçek manasını vermiş. Yani İslam dini. Diyor ki Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde, Habibim Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak üzere sen bir gayretin içinde ol. Hanif olarak bunu yap diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim'in dininin aynını yaşadığını Allah Teala bu ayette kesinlikle ifade ediyor. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Niçin? O dini ayakta tutmak üzere, kıyamda tutmak üzere. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın Hanif diniyle diyor Allah Teala ki o din diyor kayyum olan dindir. Ezelden ebede ulaşacak olan yegane dindir, tek dindir diyor. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Ne dini bu standartların dışına çıkarır, asla çıkarmayacaktır ve din hep Hanif dini olarak kalacaktır. Yani insanların Allah'a ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini teslim ettiği kainatın tek dini. Ne dinde değişiklik görebilirsin diyor Allah Teala. Hiçbir zaman Hanif dininden başka bir dini din olarak vücuda getirmeyiz diyor Allah Teala. Ne de insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratırız diyor. Yani Allah Teala insanları öyle bir standartta yaratmış ki bütün insanlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecek olan özelliklerle donatılmışlar.
Bu özelliklere göre yaratmış Allah-u Teala, gönderdiği rahmet, faz ve salavat nurlarıyla insanın nefsinin kalbinin arasında mutlak bir uyuşma söz konusu. Nefsin kalbinin tezkiye olabilmesi, temizlenebilmesi, arıtılması afetlerden ancak zikir adı verilen bir sistemle olur. Ama bütün insanların kalpleri Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazılları kendisine ulaştıracak olan iman kelimesiyle teçhiz edildiği zaman nefs tezkiyesi diye bir hoca, bir temizlenme olayı başlar. Bütün insanlar bu yapıyla donatılmışlardır. Bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Bütün insanların ruhları %100 hasletlerle doludur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükürleriz ki böyle bir dizayn söz konusu. Bütün insanlar nefslerindeki afetleri temizlemekle ve afetlerin yerini %98 fazıllarla değiştirmeye, %2 rahmet nuruyla değiştirmeye vazifeli kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeriata sahiptiler. Allah-u Teala Kurban Sadedindeki Kurban Bayramı'nın oluşmasına neden olan Hazreti İbrahim konusunda onun Hanif dininin sahibi olduğunu söylüyor. Hanif dininin, Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bir insanın Hanif dinini yaşayabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Eğer dilemezse o kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Hazreti İbrahim zamanında da söylediğimiz gibi o kavimden sadece bir tek aile bulunabildi Allah'a teslim olan. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün aile Hazreti İbrahim'e tabi olmuşlar. Ve sonuç bu. Bir tek aile. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Musa'ya, affedersiniz Hazreti Musa geliyor böyle, Hazreti Musa'ya, sonra da sırayla söylüyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den evvela Hazreti Nuh, sonra Hazreti İbrahim, sonra Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, onlara verdiğimiz şeriatı diyor Allah-u Teala, sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Niçin şeriat kıldık diyor? Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye şeriat kıldık. Yani dinin ayakta tutulması da fırkalara ayrılmaması da şeriat standartlarının içinde. Bazı insanlar şeriatı sadece emredici ve nehyedici kaideler olarak değerlendiriyor da onun için bunu söylüyoruz, bu ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Şeriatın aslında Kur'an'ın bütünü olduğunu ifade etmek için. Sana da şeriat kıldık diyor. Niçinmiş, niçinmiş? Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Zaten bu iki faktör tamam, yeterli. Rum suresinin 30 ve 31. ayet-i kerimesiyle, 32. ayet-i kerimesiyle bu Şura 14 arasında
çok yakın bir ilişki var. Çünkü ayet şöyle devam ediyor. Müşriklere senin onlara söylediğin teklif, davet ağır geldi diyor. Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'a ulaşmayı dileyin ve fırkalara ayrılmayın, şirkten de kurtulun diyor. Yoksa diyor siz şirk

Ve müşriklere diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dalalettesiniz şu anda ve hep dalalette kalacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hüsrandasınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz şeytanın kulusunuz, şeytanın dostusunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ve kurtulun. Oradaki 11 tane negatif faktörün hepsini saymış Hazreti İbrahim o insanlara, ama netice alamamış. Bir tek aile hariç hiçbirisi oluşmamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de müşriklere diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Çünkü siz şu anda ayrılan, fırkalara ayrılan gruplardan bir tanesindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dışındaki fırkalar hiçbirisinin şirkten kurtulması mümkün değildir diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki şirkten kurtulasınız diyor. Müşriklere diyor Allah Teala senin söylediğin teklif ağır geldi diyor. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Demin Şura 14 dedik galiba. 14 değil 13 olacak. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu ilmi bize öğretti. İşte bu ilim Hazreti İbrahim'in ilmidir. Hazreti İbrahim iki defa evlenmiştir. Birinden bir çocuğu, ikincisinden de ikinci çocuğu olmuştur. Hazreti İsmail. Kurban Bayramı Hazreti İsmail'le alakalı. Hristiyanlar da onun Hazreti Yakup olduğunu düşünüyorlar. Hiç kimsenin inancına biz müdahale etmeyiz. Nasıl inanırlarsa öyle inanırlar. Ama biz kendi bildiğimizi, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gerçeği söyleriz. Hazreti İsmail'le geçen bir olay. Hazreti İbrahim Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben sana teslimi külli ile teslim olmayı diliyorum. Allah Teala da buyuruyor ki ya İbrahim teslimi külli ile teslim olmak çetin bir iştir. Büyük bir iştir. Sonra pişman olmayasın diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim ben diyor istiyorum diyor. Teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Aradan yıllar geçiyor Hazreti İbrahim'in bu sözü üzerine. Allah Teala sözünü kabul ettim diyor. Yıllar geçiyor aradan. Hazreti İsmail büyüyor. Bir delikanlı oluyor. 20 yaş çevrelerinde. Ve Allah Teala diyor ki Hazreti İbrahim'e ey İbrahim diyor bana demiştin ki ben teslimi külli ile teslim olmak istiyorum.

yıldızı sana bunun zor bir iş olduğunu söylemiştik. Şimdi o zor güne ulaştın diyor. Oğlun İsmail'i benim için kurban etmeni emrediyorum sana diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim bu emri üst üste 3 defa alıyor Allah Teala'dan. Ve Hazreti İsmail'e diyor ki ey oğulcuğum diyor. Allah Teala seni Allah için kurban etmemi istiyor. Ben Allah'a teslim olmayı istemiştim. Zannediyordum ki Allah'a teslim, külliyen teslim olmak Allah Teala'nın benden, benim şahsımla alakalı fedakarlıklar isteyerek gerçekleşecek. Ama o bana bunu söyledi diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada çok önemli bir gerçeği ifade edelim. Hiçbir evlat babasını, babasının onu sevdiği kadar sevmez. Hiçbir evlat annesini, annesinin onu sevdiği kadar sevmez. Hatta bu oran hanımlarda erkeklerden daha fazladır. Bütün çocuklar annesinin kanından canından bir parçadır. Onun için bütün anneler çocuklarını babalardan daha çok severler. Bu genel kanaat, istisnalar elbette olabilir. Ve Allah Teala Hazreti İsmail'le kendisinin canından daha fazla sevdiği oğlunun hayatını almakla imtihan ediyor. Ama Hazreti İbrahim her şeyin gönül rızasıyla yapılması lazım geldiğini bildiği için oğluna da diyor ki ey oğulcuğum diyor Allah Teala ben Allah'a teslimi külliyle teslim olmak istediğim için bana böyle bir imtihan verdi. Seni teslim etmemi, Allah için kurban etmemi istiyor. Ne dersin? Diyor. Hazreti İsmail zaten babasıyla beraber namaz kılan teslimlerden bir kısmını gerçekleştirmiş durumda. Zikri seven, namazı seven, ibadetleri seven, babasının dediğinden çıkmayan bir aslında o da peygamber oluyor neticede. Ve diyor ki babacığım ben hazırım diyor. Ne zaman istersen, nerede istersen ben hazırım. Derhal görevini inşallah yap. Ve Hazreti İbrahim bir çağını biliyor. Oğlunu beraberine alıyor ve yola çıkıyorlar. Bir uygun yer arıyor Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek için. Ve bir yerde duruyorlar. Hazreti İsmail gözlerinin bağlanmasını istiyor. Her ihtimale karşı diyor baba ben bir isyanda vücudum bulunabilir. Ben bir isyanı düşünmüyorum. Düşünce yapısı olarak asla böyle bir şeyi yapmam. Ama vücudum isyan edebilir. Onun için sen benim ellerimi de bağla, ayaklarımı da bağla ve gözlerimi de kapat. Hazreti İbrahim soruyor Allah-u Teala'dan. Evet cevabı geliyor. Gerekenleri yapıyor. Yalnız onlar bu noktaya gelmek üzere, bu bulundukları yere gelmek üzere ikisi beraber giderlerken baba oğul biri kurban edilmeye, biri kurban etmeye giderlerken İblis geliyor Hazreti İsmail'in yanına. Ya İsmail diyor, bu babam var ya diyor sana o kadar çok kızıyor ki
seni öldürmek istiyor diyor. Kurban hikayesi falan masal diyor. Allah Teala'nın ondan böyle bir istekte bulunması söz konusu değil. Ama baban sana tahammül edemiyor. Seni senden nefret ediyor ve seni bu sebeple kesmek istiyor. Kanına girecek senin. Seni öldürecek, katletmek istiyor seni diyor. Hazreti İsmail yerden taşı kaptığı gibi şeytanın bir gözüne yapıştırmış. Ve o günden bu tarafa şeytanın bir gözü Şehla'dır. Sevgili kardeşlerim, ve de Haç'taki şeytan taşlaması da bu konuyla alakalıdır. Biliyorsunuz ki bir yer var. Haç'taki adetleri çok insani saymak mümkün değil. Yani oradaki insanlar sıra sıra çok ciddi bir şekilde insanları iterek, üzerlerinden çiğneyerek geçebiliyorlar. Ve Haç'ta insanların ölmesi bu bapta yürekler acısı bir olaydır. Ama özellikle hanımlarla beraber gidenler, hanımlarıyla beraber gidenler bu konuda tedbir almak mecburiyetindeler. Yoksa insanlar dalga dalga gelip sizi çiğneyerek üzerinizden geçebilirler. O şeytanın taşlandığı yerde de öyle korkunç bir kalabalık her zaman oluşur ve tatsız olaylar cereyan edebilir. Orada insanların nefs tezkiyesi olmamış olanların nefsleri devreye giriyor. İtmek, kalkmak bir gerçekten gönül kırıcı bir davranış biçimi olarak çıkıyor sahneye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti İsmail'in doğduğu yer bugün Kabe'nin bulunduğu yere yakın bir kesim ve annesi Hacer'i Hazreti İbrahim oğlu İsmail'le orada bırakıyor. Allah Teala'dan aldığı emir üzere Hazreti İsmail'in annesi Hacer bir Safa tepesine kadar koşuyor, su arıyor. Tekrar dönüyor Merve tepesine kadar. Geri dönüyor. Birkaç defa orada su bulmak üzere uğraşmış. Ama neticede Allah-u Teala ayağını yere vur diyor ve zemzem suyunu çıkartıyor oradan. Hazreti Hacer'e Allah-u Teala'nın Hazreti İsmail sebebiyle bir hediyesi sevgili kardeşlerim. İşte o İsmail'in kurban edilmesi söz konusu. Ve Hazreti İbrahim bu olayları yaşarken her biri Haç'ta bir olayı belirten adet olarak gerçekleşmiştir. Safa ile Merve'nin arasını herkes Haç'tayken birleştirmek mecburiyetindedir. Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya devamlı bir gidiş gelişler yapılmaktadır. Bu söylediğimiz sebeple Hazreti İsmail ve annesi Hacer arasındaki ilişki, Hazreti İbrahim bırakıp gidince yemek bulamayan
Hazreti Hacer, Allah Teala'nın kendisine nasip kıldığı zemzem suyunu içerek bir çantasını devam ettiriyor. Sonra Hazreti İbrahim dönüyor ve Hazreti İsmail büyüyor ve kurban kesilecek noktaya geldiğinde babası onu şeytanla olan o olaydan sonra şeytanın kaşının gözünün bir tanesinin sakat kalması olayından sonra Hazreti İbrahim oğluna hazır mısın diyor. Hazırım diyor. Hazreti İbrahim oğlunun gözlerini bağlıyor. Onu yatırıyor. Oğlunun talebi üzerine ellerini kollarını da bağlıyor. Ve Allah Teala'ya soruyor emri. Allah Teala tamam diyor. Ve emri alan, kurban et emrini alan Hazreti İbrahim bıçağına davranıyor, alıyor oğlunun boynuna bıçağı sürüyor Evzü Besmele ile. Ama bıçak Hazreti İsmail'in boynunu kesmiyor. Hazreti İbrahim ki bıçağı bir kılı kesebilecek olan bir hüviyette bilemiş. Oğlunun acı çekmemesi için her türlü tedbiri almış ve bıçağını taşa sürüyor, bıçak taşı kesiyor ama Hazreti İsmail'in boynunu kesmiyor. Ve bu deneyden sonra Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e bir koç getiriyor. Onu bırak diyor. Allah Teala'dan gelen emir o ki o yok diyor. O kesilmeyecek. İşte diyor Allah Teala sana bu kurbanı getirdi. İşte bugün bu hadisenin bir sene-i devriyesini yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bugün Ocak ayının 20'si Perşembe günü bu olayın sene-i devriyesidir. Kur'an-ı Kerim'de kurban farz kılınmıştır. Sana kurban kes diye kurbanı farz kıldık diyor Allah Teala. İslam'da kurban farzdır. Kurbanın bir yaş ve daha üzeri olması mutlaka gerekir. Koç kesilmesi de söz konusu olabilir. Büyükbaş hayvan kesilmesi de söz konusu olabilir. Yani sığır da kesilebilir, deve de kesilebilir, koç da kesilebilir. Ve bu konuda para verebilecek durumda olanlar kurbanlarını kesmelidirler. Bu üzerlerine farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Allah Teala bizlere hep Hazreti İbrahim'i hatırlatsın. Başından geçenlere baktığımız zaman onun çok fedakar bir peygamber olduğunu görüyoruz. Ömrü boyunca halkının büyük kısmı ona karşı çıkmışları. Çok küçük bir kısmı o olaya söylediğimiz zaman sadece bir tek aile varmış teslim olan, Kur'an'da yer alan o olayda. Ondan sonra sayısının bir miktar artmış olması lazım ki
bir takım insanlar Hazreti İbrahim'in çevresinde toplanmışlar. Sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim oğlu İshak ve İsmail ayrı ayrı annelerden oluşan iki oğlu, neslimden yine Resuller nasip et dediği için Allah-u Teala'ya Hazreti İbrahim, ikisi de Resul olarak dünyaya geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kurban Bayramı'nda kurbanınızın bir kısmını, en az yarısını mutlaka başka insanlara ulaştırın. Kurban kesemeyecek durumda olanlara Kurban Bayramı'nda mutlaka kurban eti ulaştırın. Onlar da kurban etini yemeliler. Allah Teala adalet konusuna çok değer verir. Ama bir taraftan da diyor ki, biz insanları para kazanmaları açısından bazılarını bazılarına taftil ettik. Yani bir kısım insanların başkalarından daha fazla para kazanabilmesini temin edecek şekilde yarattık insanları diyor. Neden öyle yarattığını da izah ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü diyor, biz istiyoruz ki çok para kazananlar ellerindeki harcayacakları paranın dışında kalan parayı biriktirmesinler. O parayı yatırımda kullansınlar ve çalışabilecek durumda olup da iş bulamayan insanlara iş temin etsinler. Bir taraftan mal sahipleri var, para sahipleri var. Bir taraftan malı ve parası olmayan insanlar var. Bu mal ve paranın sahipleri yatırım yapacaklar ki diğerleri çalışıp onun yaptırdığı işten para kazanacaklar. Onlar da ailelerini geçindirecekler. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun bugün iktisadın temel kanunudur, ekonomi ilminin. Yatırım, üretken yatırımlar. Sevgili kardeşlerim, bu Kurban Bayramı'nda da bütün Kurban Bayramları gibi Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel günü geçirmeyi Allah-u Teala bize nasip ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep en güzeli yaşamaya çalışın. Allah için olun. Şeytanın size esir olmasına müsaade etmeyin sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yaşayın. Herkesin kalbini kırılmaması lazım gelen bir kalp olarak değerlendirin. Ve bunu yaşayın. Allah'ın güzelliklerini. O hepinizi sizin onu sevdiğinizin binlerce katı kadar sever. Sevgisi sonsuzdur. Ve bu sevgiyle yaşayın. Etrafınızı sevin ki Allah'ı sevesiniz, Allah da sizi sevsin. Başkalarına sevgiyle davranamayanlar Allah'ı da sevmeyenlerdir. Öyleyse bayramlarda çocuklarınıza hediyeler almayı, ailenin her ferdine hediyeler almayı
usul haline getirin. Burada bilhassa çocuklar çok önemli bir yer işgal eder. Bayram çocuğun hediye özlemini giderecek olan bir hüviyet taşımalıdır. Bunu mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Her bayram çocuklara hediye almak bir usuldür İslam'da. Bunu, bu geleneği devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çocuklar için bir bayram sevinci bu yüzden tahakkuk eder. Onlara her bayramda güzel bir şeyler alarak vermelisiniz. Mutlu olmalılar çocuklar o hediyelerle. Anne babalarının kendilerini ne kadar çok sevdiğini bilmeliler, bunu yaşamalılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Ramazan bayramı daha geldi. Bir Ramazan bayramında daha birlikte olmayı Allah-u Teala hamdolsun ki bizlere nasip kılıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu kurban bayramında bizlere Allah'ın bütün güzelliklerini yeniden, yeniden, yeniden yaşatmasını dileriz. Allah-u Teala'nın bizlere o hedef gösterdiği şeyleri birer birer gerçekleştirmeyi mutlaka usul ittihaz etmeliyiz. Evvela birbirimizi çok sevmeliyiz. Sevgi her konunun başında olmalı. Tarihi değerlerimizi yeniden kazanmalıyız. Osmanlı'nın o müstesna hüviyetine yeniden ulaşmalıyız. Şu anda dünyada en çok suç işlenen ülkelerden biri haline gelmiş durumdayız. Bunu mutlaka silerek Allah'a teslim olanların oluşturduğu bir müstesna topluma dönüşmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bayramınız mübarek olsun. Allah hepinize sonsuz mutluluklar ihsan buyursun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız...

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yüceltin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün
görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz'in ve Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden geçen kavramlardan sadece bir tanesi. Belki diyeceksiniz ki hangi ayette geçiyor? Geçtiği ayetleri hemen sizlere göstermek istiyorum. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi ile Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesi. Burada bakın, dikkat edin, Allah-u Teala bihablillahi. Bihablillahi demek Allah'ın ipi demek. Ve yine bihablillahi minallahi ve hablen minennas. Allah'ın bir ipi ve insanlardan bir ip. O zaman Allah'ın bu iplerden muradı nedir? Konferansımızın konusu bu olacak inşallah. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basamaklı bir İslam merdivenini görüyoruz. Allah Teala sahabeden bahsederken Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki: "Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi." İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede müminlerin vasıflarından bir tanesi veriliyor. Mümin olan kişi kendisinin dışındaki bütün insanları seven kişidir. O kendisinin dışındaki bütün insanlardan bir kısmı ona düşman olabilir. Ama hayır diyor, mümin olan bir insan, o ona düşman olamaz. Mümin olan kişi herkesi sever. İşte Allah-u Teala burada sahabeden bahsediyor. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Onun kütüphanesinde tek bir kitap vardı. Bu kitap Kur'an-ı Kerim. Ve sahabesiyle 23 sene boyunca bu Kur'an-ı Kerim'i okudu, Kur'an-ı Kerim'i yaşadı ve Kur'an-ı Kerim'i sahabesine yaşattırdı. İşte biz de bugün bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bu iki kavramdan, insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip. Ama öncelikle Allah'tan bir ip nedir? Onu size açıklamak istiyoruz ve Allah'ın ipi nedir açıklayabilmemiz için de böyle bir slaytımız var. Kur'an-ı Kerim'de en alt seviyeden, birinci basamaktan başlayan, en zirve noktada 28. basamağın 7. kademesine kadar geçen bütün bu safhaları ve basamakları Kur'an ayetleriyle Allah'a açıklıyor. Kısaca ifade etmem gerekirse, Kur'an'ın özeti olan kısa bir sure var. Hangi sure? Fâsıl suresi. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bu Arsü suresini bu slide üzerinden açıklamaya çalışalım. Ne diyor Allah-u Teala Arsü suresinin? Vel asr. Asra yemin ederim. Asrı demek zamana yemin ederim. Ennel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Yani bütün insanlar bir ve ikinci basamaktadırlar başlangıçta. Bir ve ikinci basamaktakilerin hepsi hüsranda. Neden hüsrandalar? Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Birinci basamaktakiler hüsranda ve neden hüsrandalar? Hangi olayın hayır, hangi olayın şer olduğunu bilmiyorlar.
O zaman sualim var size. Hayır nedir, şer nedir? Hayır nedir? Evet, bakın. Allah'a göre hayır, derecat kazandıran her olaydır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiren her olaydır. Ama birinci basamaktaki kişi hayrı ve şerri bilmiyor. Neyi biliyor? Kendisini sevindiren olayı hayır, kendisini üzen olayı şer olarak biliyor. Bildiği zandır, Allah'ın hakikatini bilmiyor. Bilmediği için de hüsranda, hüsranda olandan gideceğine neresi? Cehennem. İkinci basamaktakiler de hüsrandadırlar, cehenneme gidecekler. Onların suçu ne? Onlar da olayları yanlış değerlendiriyorlar. Yetmez, başkalarını da yanlış yola sevk ediyorlar. Kendileri ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Hangi ayet? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve zelemû. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar kafirdirler. Vesaddu an sebilillahi ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Kaddellu delalen ba'ide. Bunlar uzak delalettedirler. Nellezine keferu ve zelemu. Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunu lahu yaghfir lehum. Allah onları asla mağfiret etmez. O zaman yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Mağfiret ne? Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi. Şefaat ne? Şefaat de günahların sevaba çevrilmesi. O zaman mağfiretle şefaat neden farklı? Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu olay mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında bu mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay nedir? Şefaattir. O zaman Allah Teala onlara asla şefaatini ulaştırmıyor. Onları tariki müstakime ulaştırmıyor. Bugün dikkat edin, geleneksel din tatbikatında insanlar ne diyorlar? Ben tarikatçı olmam diyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişi aslında ne yapmış oluyor? Kendisini belirtiyor, ne olduğunu belirtiyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişiyi Allah Teala mağfiret etmeyen kişidir. Ben tarikatçı olmam diyen kişi şefaati Allah'ın kendisine ulaştırmadığı kişidir. O kişi için mağfiret yoksa, şefaat yoksa o kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. O sebeple bir ve ikinci basamaktakiler ve Asr suresine göre hüsrandadırlar. Ama hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? İllellezîne âmenû. İşte sevgili kardeşlerim, hüsrandan kurtulan cennetlikler dört gruptur. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin birincisi âmenû olanlardır. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin ikincisi salih amel işleyenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin üçüncüsü hakkı tavsiye edenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin dördüncü grubu da sabrı tavsiye edenler. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, geniş yelpaze içinde bu 28 basamak İslam merdiveni içerisinde âmeni olanlar birinci 7 safhayı, 7 basamağı. İstadici amellere başlayanlar ikinci 7 basamağı. Hakkı tavsiye edenler 3. 7 basamak ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamak. Dolayısıyla Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Bu sebeple sahabe birbiriyle karşılaştıklarında birbirlerine ne okurlardı? Vel Asr suresi. Bunu nereden biliyoruz? İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu kabul öyle farz edelim. Tek başına Vel Asr suresi kafidir diyor. Çünkü neden? Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani eğer öğreneceksek dinimizi nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Ama Kur'an'dan öğreneceğiz. Kim bize öğretecek? Asrın idraki. Asrın idrakinden ne anlıyorsunuz? Evet, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani her devirde insanlar dini kimden öğrenecekler? Devrin imamından öğrenecekler. Bu devrin imamı bir ya Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Ama Nebi Resullerin sonuncusu kimdir?
Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Bir daha yeryüzüne bir başka şeriat kitabı da gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı, son peygamber de Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama insanlar yaşıyorlar ve yaşadıklarına göre de tıpkı sahabe gibi hidayete ermekle de vazifelidirler. Farz onların üzerine. O zaman hidayete erdiren birisi olmayabilir mi? Hayır. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu şöyle açıklıyor. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahabenin hepsi kutbu nübüvvetle hidayete erdiler. Sahabeyi hidayete erdiren kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kıyamete kadar devam edecek olaylar. O zaman tabi'in neyle hidayet erdi? Kutbu velayetle. Onun için sahabeden bir tanesi, ya Resulullah sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Biz dini kimden öğreneceğiz deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Ve bakıyoruz gerçekten tabi'in kime tabi olmuş? Hangi ayet gereğince? Tövbe suresinin 100. ayet kelimesi. Neden tabi'in sahabeye tabi olmuş? Çünkü Kur'an-ı Kerim bize şunu anlatıyor. Sahabe 23 sene içerisinde 7 sabah 4 teslim yaşadılar. İşte sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam. 7 sabah 4 teslim. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre 12 tane insanla mürşitlerin hası Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Sahabenin hepsi Rad 10-21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimine ulaştılar. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de teslim ettiler. Ve sahabenin hepsi Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. Ve sahabenin hepsi Tövbe 100'e göre iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Şimdi bir sahabi, bir Hazreti Ebubekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Osman, Hazreti Ali 4 teslimle Allah'a teslim olmuş, iradesini de Allah'a teslim eden bu Allah'ın sevgilileri. Onun için Allah Resulü ne diyor onlar? Onlar sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız. Yani ne demiş oluyor? Evet ben yokum ama benim yetiştirdiğim gökteki yıldızlara benzeten sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Bunlara tabi olursanız siz de hidayete erersiniz. Öyleyse hidayete ermek farz mıdır? Ne diyorsunuz? Evet. Ancak hidayete erenler kurtuluştadır. Allah Resulü ne diyor? La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim ne olmaz? Delalet üzere cem olmaz. Cem olmakla delalet arasında bir ilişki var mı? Var. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse kimdir delalette olanlar? Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Her devirde mutlak surette Allah'ın katından Allah hidayetçiler vazifeli kılıyor. Her devirde bu hidayetçileri insanlara vazifelendiriyor, onları Allah'a davet ediyor. İşte Taha 123, işte Bakara 38 ve daha nice ayet-i kerimeler ve sahabenin kendisi Yusuf 108'e Allah Teala ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu, işte o bizim yolumuzdur. Yusuf 108. O zaman her devirde insanlar mürşitlerin lisanıyla Allah'a davet olunuyor. Fusilet 33. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kale inni minel muslimin. Allah'a davet eden, salih nefs tezkiyesi yap, salih amel işleyen, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın mürşidi Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyim. Daveti kabul eden kişi nedir? Amin olan kişidir. Amin olan kişi Allah Teala o halde bırakır mı? Hayır. Amin olan kişiye Rahim esmasıyla Allah tecelli eder.
ve onu mutlaka nereye ulaştırır? Mürşidine. Mürşidine tabi olan kişi nasıl birisidir? İslah edici amellere başlayan kişidir. Ama Allah onu o halde bırakmıyor. Allah Teala onun nefsini 7 kademede tezkiye ederek ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliya kılıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademesi. Bu ismini zikrettiğim 7 tane tezkiye kademesi birer ayette geçiyor. Bakın, nefsi emmare, 15 bin zikir, kalpte oluşan fazıl miktarı %7 nur, derecat artırımı 1'e 100. Ha, geçtiği ayet-i kerime 153. Nefs-i levame 17 bin zikir. Kalpte biriken fazıl miktarı 114. 1'e 200 derecat artırımı. Hangi ayette geçiyor, kim söyleyecek? Kıyame 2. Nefs-i mülheme 19 bin zikir. %21 fazıl miktarı. 1'e 300 derecat artırımı. Hangi ayette geçiyor? Şems 8. Nefs-i mutmaina 21 bin zikir. Kalpteki biriken fazıl miktarı %28. 1'e 400 derece artırımı hangi ayette geçiyor? Fecir 27. Nefs-i raziye 23 bin zikir. Fazıl miktarı %35 nur. 1'e 500 derece artırımı Fecir 28. Nefs-i mardiye 25 bin zikir. %42 nur. 1'e 600 derece artırımı Fecir 28. Ve nefs-i tezkiye 33 bin zikir. %49 nur, 1'e 700, fatır 18. 7 kademenin 7'si de ayetlerle Kur'an'da yer almış durumda. Ve bu 7 ayet-i kerimenin gerideki 7 tane tezkiye kademesini aşabilmek neyi gerektiriyor? Mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmayı gerektiriyor. Bu anlattığım kesim dinin temelidir sevgili kardeşlerim. Bize düşen sadece kalpten ulaşmayı dilemek. Şimdi konferansımızın ana başlığını bir kere daha zikredelim. Ne dedik size? Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. O zaman Allah'ın ipin geçtiği ayetleri bir kere daha zikredelim. Alimran 103. Alimran 103'e bakalım beraberce. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Bakın Allah ne buyuruyor? Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipine sarılmak nedir? Fırkalara ayrılmak nedir? Ona beraber bakalım. Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin lisanıyla İbn Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim bu Allah'ın yoludur. Ama bu yoldan saptıran diğer yollar da var. Sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Fırkalara ait olan yollar. Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demekle Allah'a ulaşmayı dileyin, sırat-ı müstakimde olun demiş oluyor mu? Evet. Allah'ın ipi o zaman nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler sırat-ı müstakimdedir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler dinde fırkalara ayrılmayanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar da diğer yollardadır. Sırat-ı müstakimden sapan fırkalara ait olan yollardır. Şimdi Allah Resulü fırkalarla ilgili başka bir hadisi söylüyor. Buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya. 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya. Biri hariç, diğeri hepsi cehenneme girecek. Ve Müslümanlar, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri hariç, hepsi cehenneme girecek. İşte biri hariç, biri hariç, biri hariç. Bu hariç olan fırka kimlerden oluşuyor? Ey Allah'ın Resulü. Onlar diyor fırka-i niyaciye. Ey Allah'ın Resulü, bu fırka-i niyaciye kimlerdir? Resulullah'ın cevabı, fırka-i niyaciye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin, Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sırat-ı müstakime adım atıyorsunuz.
Ama siz Allah'a ulaşmayı kalben dilemezseniz, o zaman sırat-ı müstakimde değilsiniz. Hangi yoldasınız? Kim söyleyecek?

neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. O zaman biz kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinde yaşayan insanlar için iki yol var. Dünya gezegeninden, kainatın kalbinden başlayan Allah'ta biten yol. Bu sebil-i reşattır. Bu tarik-i müstakimdir. Bu sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı rabbikel müstakimdir. Dört bölümden oluşuyor. Ama dünya gezegeninden başlayan ve şeytanın cehennemin son katında biten yol da gay yoludur. Tarik-i cehimdir, sırat-ı cehimdir. Kimdir gay yolunda olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir gay yolunda olanlar? Tarik-i cehimde olanlar. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Sırat-ı cehimde olanlar. Kimdir onlar? Şeytanla birlikte olanlar. Diğerleri ise Allah Teala ile birlikte olanlar. O zaman sevgili kardeşlerim, bir kere daha bakalım net olarak. Bel-Asr suresi üzerinden geçirelim. Allah'ın ipine sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Ali İmran 103'e bir kere daha bakalım. Hepiniz toptan Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferaku, fırkalara ayrılmayın. Şimdi slaytımız bu. Bu resim üzerinden bu ayeti açıklıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin, fırkalara ayrılmayın. Burası, bu bölge neyin bölgesidir? Fırkalara ayrılanların bölgesidir. Bu bölge aynı zamanda kimin ülkesidir? Şeytanın ülkesi. Ama bu fırkalara ayrılmayan yukarıdaki bölge kimin bölgesidir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bölgesi, fırkalara ayrılmayanların bölgesi. İşte siz ne zaman kafanızdan bir hayır geçirirseniz, o an neredesiniz? Allah'ın ülkesindesiniz. Ne zaman kafanızdan bir şer geçirirseniz, neredesiniz? Şeytanın ülkesindesiniz. Ve devamlı olarak ona göre ya Allah'ın yardımını alırsınız veya şeytanın tuzağına düşersiniz. İşte bütün mesele ne? Bütün mesele sizin kalben ulaşmayı dilemeniz. Çünkü kalben ulaşmayı dileyenlere, Allah'ın ipine sarılanlara Allah'ın bir garantisi var. Neyin garantisi? Şura 13 ve Rad 27'de. Bakalım beraber Allah bize ne garanti veriyor. İnnallâhe yudillî men yeşâhu. Rad 18'de, 27'de. Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti ileyhi menenab. Ve ulaşmayı dileyenlerin ruhunu da kendisine ulaştırır. Şura 13. Dilediğini seçer, ona yöneleni de kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipine sarılanlar hidayette olanlardır. Allah'ın ipine sarılanlar Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerdir. Şimdi Allah bir kişinin kalbine bakıp da bu talebi gördüğü zaman, ben ruhunu kendime ulaştıracağım dediği zaman Allah'a mani olacak şu kainata bir güç var mı? Asla. O zaman demek ki sadece size ait olan bir dilek, ama kalbinizden. Kalbinizden dilediğiniz an istisnasız siz dinde fırkalara ayrılmayansınız. Ve diyor ki Allah Teala, siz ulaşmayı dilemeden dinde fırkalara ayrılanlardansınız. Yetmez, birbirinize düşmandınız diyor. Yani fırkalara ayrılmıştınız ve birbirinize düşmandınız. Şimdi ben başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi 19 pozitif özelliğe ulaşılabilir mi? Evet, sadece bir dilek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyen 19 pozitif özelliği. Şimdi bu ayetler muhacesinden olaya bakacak olursak ne görüyoruz? Bu ulaşmayı dilemeyenler, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Bakın, dinde fırkalara ayrılanlar. Ulaşmayı dilemeyenler sebil-i gaydedirler. Ulaşmayı dilemeyenler sağır dişi ve kördürler. Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu ve dostudurlar. Ulaşmayı dilemeyenler birbirine düşmandırlar. Yani bu 19 negatif özellikten Kur'an'ın bütününü okursunuz Allah'ın izniyle. Bugün verdiğimiz hadiste de kim Kur'an'ın önüne alırsa, o Kur'an'ın önüne alanlar, Kur'an onlara şefaat ediyor, onları cennet yolunu açıyor. Kim Kur'an'ı arkasına alırsa, Kur'an onu ne yapıyor? Cehenneme götürüyor. O zaman eğer Resulullah'ın hadisiyle bunu isimlendirmek gerekirse, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'ı arkalarına atanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Kur'an'ı ne yapanlardır? Önüne alanlardır. Önüne alanlardır.

olanları Kur'an onları cennete götürüyor. Arkasına atanları Kur'an ne yapıyor onları? Cehenneme götürüyor Allah'ın izniyle. Şimdi baktığımız zaman bir kere daha Ali İmran 103'e. Siz düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Kimdir Allah'ı seven kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Seven sevdiğine koşar, öyle değil mi? O zaman siz Allah'ı seviyorsanız siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisisiniz. Ama kimdir bu sevmeyenler, birbirine kin duyanlar? Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın izniyle. Siz diyor düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve onun nimetiyle ne oldunuz? Kardeş oldunuz. İkinci yedi safa, nimet burada nedir? Devrin imamının ruhu. Siz 12 tane ihsanla Allah'ın size gösterdiği müşride tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın önüne gelip yerleşiyor ve yerleştiği zaman siz artık onun tarafından korunuyorsunuz. Şu anda Anadolu'ya giderseniz insanlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ne yapıyorlar? Bir grup birine hüddamla zarar vermeye. Ne yapıyor bir grup? Zehirle başkasının zararına çalışıyor. Ne yapıyor bir grup? Transal meditasyonla insanların canını okuyor. Ne yapıyor bir grup? İçki kumarla insanlara zarar veriyor. Herkes birbirinin karşısında. Ve çok enteresandır. Siyi büyü tabdik edenler ne diyorlar? Diyorlar ki biz aslında onların yaptığı siyah büyüdür. Biz de beyaz büyü yapıyoruz. Biz de bozuyoruz. Yani bir para tuzağı şeklinde iblis insanları birbirine düşman ediyor. Ve devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayat içindeler. Bunların hepsinden korunmak neyledir? Sadece bir dilek. Allah Teala diyor ki 12 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştırdığı zaman o zaman Allah'ın izni yoktur. Neye yoktur? Başkasının size sihir büyü yapmasına. Allah'ın ipi, daha doğrusu Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Delalette olanların size zarar vermesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Musibetin size isabet etmesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Şeytanın fısıltılarının size tesir etmesine. O zaman Allah Teala dört cepheden sizi koruma altına alıyor. O koruma altında yedi kademedeki nefs eskesini geçiyorsunuz. Yedi sekizdeki süre içerisinde ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Evet. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman neyle bunu yaptı? Allah'ın ipiyle. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz kalpten. Allah da sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Dilemeseydiniz kesinlikle asla Allah ruhunuzu kendinize ulaştırmazdı. Allah'ın her şeyi bir sebep ve sonuçla yaptığını bilmenizi istiyorum. Onun için Allah Resulü diyor ki insanlar iki yolla hidayet ederler. Yani insan ruhu iki yolla Allah'a ulaşır. Birisi kutbu nübüvvet, diğeri de kutbu velayet. Sahabenin hepsinin ruhu neyle Allah'a ulaştı? Kutbu nübüvvetle. Peygamber Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insan ruhları neyle ulaşıyor? Kutbu velayetle. Her dönemde birbirinin ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın meli resulleri var. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعُوتَ Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolsunan diğer resuller bahsettik. İşte her kavimde ardı arkası kesilmeksizin olan veli resullerden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 170'te göre seçiyor. Al-İmran 179'a göre seçtiği resule gaybi bildiriyor. O gaybini kendisine bildirip seçtiği resul ise o vekaleten devrin imamı olarak Allah tarafından tayin edilmiş ve kim ki Kur'an'ı devrin imamından, gaybinin kendisine bildirdiği devrin imamından öğrenirse işte o kesinlikle Kur'an'ın ruhuna vakıf olur. O ondan sonra fizik vücut teslimine ulaşır. O nefs teslimine ulaşır. O irade teslimine ulaşır. Her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var. O devrin imamıdır. Her devirde devrin imamını temsil eden binlerce vesile var. Belki milyonlarca. İşte bu milyonlarca vesileden bir tanesi de belki sizin yakınınızdır. Siz ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka hemen devreye giriyor ve o vesileyi size ulaştırıyor. Hangi ayet gelince? Maide 35. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Takva sahibi olun
Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla vesileyi Allah'tan istediğiniz an Allah'ın size gösterdiği vesileye tabi olursanız onunla emmareyi, levameyi, mülhümeyi, mutmaineyi, raziyeyi, marziyeyi, tezkeyi aşarsınız. Yedi kanalında nefs tezkesiyle siz ermiş evliya olursunuz. Allah'ın dostu olursunuz. Bu söylediklerimi 23 basamakta özetlendiği bir ayet-i kerime grubu var mı? Var tabi. Hangi ayetler? Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Allah-u Teala özetliyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Şimdi beraberce bir bir söyleyelim. Kişi emmareyi aşmış bir, levaimi aşmış iki, mülhemeyi aşmış üç ve mutmain olmuş. Ve Allah Teala mutmain olan bir nefse hitap ediyor. Şimdi diyor sen Rabbinden razı ol, raziye makamına ulaş. Rabbin de senden razı olsun, marziyeye ulaş. Ve fecir 29'da tezkiye ol. Nefsini tezkiye eden kişi şeytanın kulu mu, Allah'ın kulu mu? Allah'ın kulu. Onun için Allah Teala nefsini tezkiye eden kişiye diyor ki fethuli fi ibadi. Şimdi kullarımın arasına gir. Peygamber Efendimiz Allah beni kulluğuna kabul etti dediği zaman sahabe, ya Resulullah biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır. Herkes yaratılış aslında Allah'ın mahlukudur, Allah'ın kuludur ama benim söylediğim kulluk başka. Yedi kademeden nefsini tezkiye eden Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kuldan bahsediyorum. فَتْخُلِي فِي اِبَادِي وَتْخُلِي جَنَّتِي. İşte sevgili kardeşlerim, kimdir bu dünyada cennet müjdesini alan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete. Kimdir ikinci kat cennet müjdesini alan? Kimdir üçüncü kat cennet müjdesini alan? Ruhunu Allah'a ulaştıran ve bu bir dilektir. Geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinin daha sonra geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah ruhumu kendisine ulaştırdı, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayağa kalkın ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşam sizlere inşallah istiğfarı, mağfireti anlatmak istiyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek söze başlarız. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki Allah sizi en çok sevendir. Ve sizler Allah için ve bizim için çok kıymetlisiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ın yolunda olanlarsınız. Allah Teala açıkça diyor ki onların çoğu evliyadır. Yani sevgili kardeşlerim, sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlerin çoğu evliyalık payesine ermiş durumda. Zaten 5-6 aylık bir süre sizin evliya almanız için yeterli süredir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. mağfiret evliya olmanın nefs tezkiyesinin başlayacağı kademedeki son noktadır. Mağfiretle birlikte başlar nefs tezkiyesi, evliya olma müessesesi mağfiretle başlar. Aslında nefsinizi tezkiye etmeseniz evliya olamazsınız. Evvela şunu açıklığa kavuşturalım. Cennete girmekle evliya olmak aynı şey değildir. Evliya olmadan evvel ölmüştür kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O da cennete girecektir. Birinci kat cennete. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş. Birinci kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmış, tabiyetini gerçekleştirmiş, ondan sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuş, ondan sonra ölmüş. Üçüncü kat cennet. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, dördüncü kat cennet. Nefsini Allah'a teslim etmiş, beşinci kat cennet. İrşada ulaşmış, altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim etmiş, ölmüş, yedinci kat cennet. Bu yedinci kat cennete kadar gidecek dizaynı anlatmaya mağfiret müessesesini esas alarak başlarsak, Kur'an'da iki mağfiretten bahsediliyor. İki defa günahlar sevaba çevriliyor. Yani sizlere Allah iki defa mağfiret edecek, günahlarınızı affetmekle kalmayacak, sevaba çevirecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilemeyenlere sözümüz yok zaten. Onlar bizim dışımızda. Kurtulmaları ne yazık ki mümkün değil. Biz sadece ikaz edebiliriz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli etti. Gözlerinizdeki hicabı mestureyi aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. Kalbinizin mührünü açtı.
kalbinizin içindeki ekinleti aldı, kalbinizdeki küfür kelimesini aldı, kalbinize ihbat koydu, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, göğsünüzden kalbinize göğsünüzü yararak nur yolunu açtı. Sonra zikir yaptınız, nefsinizin kalbinde %2 nur birikimi sağlandı, huşu oluştu. Bu huşudan sonra Allah size mürşidinizi gösterdi, mürşidinize ulaştınız. Bu noktaya kadar 12 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen birisi 10 tane ihsanla, 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Bu noktadan itibaren o kişinin Allah'tan aldığı 7 tane nimet söz konusudur. İşte bu nimetlerden bir tanesi mağfirettir. Ama mağfiretle af birbirinin eşit anlamında da kullanılır. Mağfiretin affın iki katı olması da söz konusudur. Bir defa affedilmek, arkadan bir defa daha affedilmek. Şimdi böyle bir skala üzerinde evvela günahların nasıl affedildiğine bakalım, nasıl örtüldüğüne bakalım. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin üzerinde tesiri başlar. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestireyi alır Allah Teala. Aynı zamanda basar isimli görme hastasının üzerindeki gışaveyi alır. Gışavet isimli perdeyi alır. Ne oldu? Allah Teala iki defa o kişinin günahlarından indirme yaptı. Yani sevaphanesine rakamlar yazmaya başladı. Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı aldı ve kulak ve işitme hassasının üzerindeki mührü açtı. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açtı. Kalbindeki ekinneti aldı, kalbindeki küfür kelimesini aldı, kalbinin içine ihbat koydu. Her birinde kişinin sevaphanesine dereceler yazıyor Allah-u Teala. Sonra ne yaptı? Kişinin kalbine ulaştı. Nur kapısını, kalbindeki nur kapısını Allah'a çevirdi. Gene derecat kazandı kişi. O kişinin göğsünü yardı, göğsünden kalbine nur yolunu açtı. Kişi gene derecat kazandı. Bu ard arda olan derecat kazanmalar 5-6 dakikalık bir zaman parçası içinde tamamlanır. Ve kişi bu olayların her birinden kazandığı derecelerle kaybettiği derecelerden daha öteye geçer. Kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği dereceleri aşar. Bu kişi amine olan biridir ve Allah-u Teala amine olanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu söylüyor her şeyden evvel. Yunus suresi 7 ve 8. ayetine
La yercune nikâina, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır diyor. Dereceler itibariyle iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bunlar nefslerini hüsrana düşürenler. Mümin 103 şöyle ifade ediyor olayı. Kıyamet günkü mizanların tatbikatı neticesinde insanlardan bir kısmının kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Yani günahları fazla, sevapları az. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar, nefslerini hüsrana düşenler, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amin olur. Ama amin olan kişinin kazandığı dereceler kaybettikleri derecelerden mutlaka fazladır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, yani Allah'a yönelmişse, onlar hüsranda olanlar değillerdir. İşte ayet. Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Yani âmen olanlar hüsranda değillerdir. Yani onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vellezîne eştenebut tagute an yabudaha ve enâbe ilallahî lehumül büşra febeşşir ibadî. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani gidecekleri yer cennettir. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kimler cennete girer? Günahları sevaplarından fazla olanlar değil, sevapları günahlarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a kul olanlar, kimdir kul olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlar cennete girecek olan, sevapları günahlarından fazla olan insanlar. Nasıl yapıyor Allah-u Teala? Demin saydığım statü içerisinde ard arda işlemler vücuda getiriyor kişi üzerinde. Çünkü kişi iradesini kullanmış, o iradi yapısıyla Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi. Böyle bir muhteva sergiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah'a yönelmiş, Allah'a münib olmuş kişi. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştıracağını zaten söylüyor Şura 13'te. Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse onu Allah kendisine ulaştırır.
Öyleyse Allah'a kul olan ve Allah'tan müjde alan kişiler kimler? Allah'a yönelmiş olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar. Ve müjde aldıklarına göre mutlaka cennete girecekler. Öyleyse mutlaka sevapları günahlarından fazla. İşte bu statü altında Allah-u Teala onlara ard arda yaptığı o işlemler boyunca öyle dereceler veriyor ki kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Günahlarını örtmüyor. Yani günahları kadar sevap vermiyor. Sevaplarını da hesaba katarak sevaplarıyla sonradan ilave ettiği dereceler günahlarını mutlaka aşıyor. Buna Allah-u Teala günahların örtülmesi diyor. Sevap tarafı günah tarafını örtüyor, daha öteye geçiyor. Peki bu mudur mağfiret? Hayır. Burada günahların sevaplarla mükafatlandırılmak suretiyle örtülmesi var. Bir başka ifadeyle bunun manası günahların affedilmesi. Garanti mi? Garanti. Kim Allah'a yönelirse mutlaka bu müjdeyi alır, mutlaka günahları örtülür. Böylece 10. basamakta günahları örtülen kişi bundan sonra huşuya ulaşıyor, Allah'ın mürşidini gösteriyor ve 14. basamakta mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirirse ne olur? 1. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine derhal yerleşir. 2. Kalbinin içine iman yazılır. Mücadele 22. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla desteklenirler, yedirilirler. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Böylece kişinin kalbinin içine imanın yazıldığı yeni bir devre giriyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an artık küfürde değildir. Çünkü kalbindeki küfür kelimesi kalbinin mührü açılarak alınmıştır. Kalbindeki ekinetin alınmasının yanında kalbindeki küfür kelimesi de alınmıştır. Artık küfürde değildir. Hiçbir kalbinde küfür yazılı olan kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki her yeni gün Kur'an'da biraz daha ileri gidiyoruz. Hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim'in yarısını çoktan aştık. Ve o güne kadar dikkatimizi çekmeyen ayetlerin hepsini teker teker inceleyerek gidiyoruz. Allah-u Teala'nın verdiği ilimle, açıklamalarla. O zaman daha inceliklere giriyoruz. Ve nüanslar en ince detaylara doğru gidiyor. Hakikat bütün çıplaklığıyla karşımıza çıkıyor. Yeni ayetler bize yeni bir ufuk gösteriyorsa o ufka göre o güne kadar öğretimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Unutmayın ki Allah'ın sizlere öğretisi ortalama seviyenizle paralel gider. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in tefsiri emredildi. Bunun için Allah-u Teala bize, biz de size Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu öğretiyi yapıyor diye. Öyleyse mağfiretin oluştuğu bir noktaya giriyoruz. Kim huşu sahibi olursa Allah ona mürşidini gösteriyor. O mürşide ulaşıyor. Başın üzerine derhal devrin imamının ruhu yerleşiyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O kişiye yevmit talakı Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için. O konuda uyarıda bulunmak için. Devrin imamımızın ruhu başımızın üzerine geliyor. Diyor ki muhafız olarak ben geldim. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a geri dön emrini veriyor ruha. Devrin imamının ruhu o ruha Allah'a ulaşma emrini veriyor. Ruh emri alıp yola çıkıyor. Ve kişinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Sonra ne yapıyor Allah? O kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse nereden biliyoruz? Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayet-i kerimeleri şöyle söylüyor. Furkan 69, cehenneme gidecek kişilerden bahsediyor. Onların günahlarının arttığından bahsediyor. Furkan 70, ama diyor, kim tövbe eder de mümin olursa, onlar hariç, onlar cehenneme girmezler diyor. Tövbe etti mümin olmak bu demek. İrşad makamının önünde tövbe edip de kalbinin içine iman yazılanlar, tövbe edip de mümin olanlar. Öyleyse bu tövbe edip mümin olanlar, onlar aynı zamanda amel-i salihat yaparlar diyor. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihat yaparsa işte onlar müminlerdir. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah-u Teala. Onların günahlarını hasenata çevirir. Yani konumuza girdik. Onlara mağfiret eder. Ne yapmıştı? Günahlarını zaten örtmüştü. Ama Allah-u Teala bunu hesaba katmıyor. O kişinin ne kadar günahı varsa o kadar daha derecat veriyor günahlarını örtüyor. Bir defa daha o kadar derecat veriyor. Yani günahlarını sıfırlıyor. Bir defa daha o kadar derecat veriyor. Günahlarını sevaba çeviriyor. İşte bunun adı mağfiret, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala, Allah onların seyyiatini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir diyor. Sonra ne diyor? Sonra diyor onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Allah'a ulaşır. Kişiler ölmüyor. Evet, ölmeden evvel ruhları Allah'a dönüp ulaşıyor. İşte buradaki günahların sevaba çevrilmesi olayı mağfirettir. Nisa suresinin 64. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, o nefslerine zulmedenler
sana gelseler de tövbe edip Allah'tan günahlarının mağfiret edilmesini, affedilmesini dileselerdi, sen de onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani nefslerine zulmeden sahabe o zamana kadar Allah'ın güzellikleri nedir? Hiç yaşamamışlar. Her türlü kötülüğü yapan insanlar ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sayesinde onlar yepyeni hüviyet kazanıyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, putperestler tek bir Allah'ın farkına varıyorlar. Kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömen bu insanlar dünyadaki en üstün insanlar oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Sahabenin talebi üzerine günahlarını affediyor. Günahları kadar derecat ilave ediyor amel defterlerine. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebi üzerine bir defa daha ilave ediyor. Yani günahları tam Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki gibi günahları sevaba çeviriyor. İşte bunun adı mağfiret. Allah'la kul arasındaki ilişkide bunun adı mağfiret. Günahların sevaba çevrilmesi. Ama sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bunun adı mağfiret değil, şefaat. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur namazının imamıydı. Allah Teala şefaat edebilenlerin birinci özelliğinin Allah'a şehadet edenler olması olduğunu söylüyor. Mutlaka o kişi Allah'ı görmüş olacak. İkinci özelliği Allah-u Teala'dan bu konuda ahd almış olacak. Yani şefaate Allah-u Teala tarafından yetkili kılınacak. Şefaatin üçüncü özelliği, şefaat bu dünya üzerinde gerçekleşir. Kişi hayattayken mürşidine ulaştığı an gerçekleşir. Öyleyse Allah Teala bu istikamette açık hüviyette çok şeyler söylemiş oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Şefaatin hidayetçinin önünde el öpmekle el öpüldüğü anda gerçekleştiğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şefaatten bahsediyor. Diyor ki ellezine yahmilunel arşe. Onlar arşı tutanlar, arşı tutan melekler, hemen havlehu ve onların etrafındaki kişi.
Allah'tan bazı insanlar için mağfiret dilerler. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, tıpkı Furkan 70'teki gibi, kim tövbe eder de mümin olursa ve senin yoluna girerse, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. Şefaat edenler, hidayetçiler. Kişi hidayetçinin önünde tövbe ettiği zaman günahları sevaba çevriliyor ve Allah böylece onlara şefaat etmiş oluyor. Enbiya 28'de diyor ki, ya lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri bilir. Ve la yeşfeune illa li menirteda. Kimse onlara şefaat edemez. Sadece Allah'ın rızasına ermiş olan ve onlar ve hüm min haşyetihi müşfikun. Onlar onun haşyetinden korkarlar. Allah Teala diyor ki, onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Hangi rıza bu? 14. basamaktaki Allah'ın rızası, mürşide ulaşma rızası. Neyle belli rıza? 13. basamakta Allah gösteriyor mürşidini. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, istihaneyi, yani mürşidini öğrenmek istiyor, Allah-u Teala'dan mürşidini istiyor. Ve Allah'ın rızası var ki ona mürşidini göstermiş. Bu rızanın gereği olarak Allah mürşidini gösteriyor. Kişi gidip o mürşidin önünde el öpüyor, tövbe ediyor ve devrin imamı orada hazır bekliyor. Arşı tutan meleklerle birlikte şefaat dileğinde bulunuyor. Başının üzerine gelince, yerleşince, tabiyet anında arşı tutan melekler ve devrin imamının şefaati o insanlara. Enbiya 26'da Allah-u Teala şunları söylüyor. Ve kalütte hazer rahmani, Allah edindi, veleden evlat edindi dediler. Sübhane, o sübhandır, münezzehtir. Bel ibadün mükremun. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Kimler? Peygamberler ve üst seviyede melekler. Bu melekler arşı tutan melekler. Ve 27, ikram edilmiş kullar kimler? Melekler ve devrin imamları. Şimdi ifade ediyor Allah Teala, yesbekûnehu bil kavli. Onlar söz ile onun, yani Allah'ın önüne geçmezler. Ve hum bi emrihi yamilun. Ve onlar onun, Allah'ın emriyle amel ederler. Yani Allah Teala burada devrin imamlarından bahsediyor. İkram edilmiş kullar, devrin imamları, tasarruf altındadırlar. Söz ile onun, Allah'ın önüne geçmezler ve onlar onun, Allah'ın emriyle amel ederler. Yani Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Ondan sonra diyor Allah-u Teala, onlar Allah'ın rızasına erenlerden başkasına şefaat etmezler. Şefaat edenler, Allah'ın emriyle hareket edenler. Şefaat müessesesini
ve dolayısıyla mağfiret müessesesini anlatıyor. Bundan sonra ne oluyor? Kişi bu mağfirete muhatap olunca, günahları sevaba çevrilince zikre başlıyor. Nefs tezkiyesi oluşuyor. Nefs tezkiyesi ruhu kademe kademe Allah'a doğru yükseltiyor. 21. basamakta kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi. %81'i bulduğu zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. %100'ü bulduğu zaman kişi aynel yakinin sahibi oluyor. Ve sahibi kun oluyor. Böylece Allah Teala kişiyi daimi zikre ulaşıp da 7 tane gök katını gösterdiği zaman, 7. gök katının Sidretül Müntehasını gördüğünde kişi, Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Burası İhlas makamının bitişini, yani 27. basamağın bitişini, 28. basamağa adım atışı, salah makamına adım atışı gösterir. Kişi ihlas makamını burada bitirmiştir. Kalp 7 defa daha müzeyyen olmuştur. Ulul-elbab makamında 7 sebep dolayısıyla 7 defa müzeyyen olan kalp, hangi 7 sebep? Kişinin daimi zikrinin sahibi oluşu 1. Bu sebeple kalbinde hiç afet kalmaması 2. Kalp gözünün açılması 3. Kalp kulağının açılması 4. Kişinin ehli tezekkür olması 5. Ehli hayır olması 6. Ve nihayet 7. Kişinin ehli hikmet oluşu. Hikmet ehli oluşu. Bu 7 defa müzeyyen olmak. Ondan sonra göğün 1. katı gösteriliyor. Ondan sonra bütün gök katları gösteriliyor. Ve 7. katın 7. aleminin sonundaki Sidretül Müntehâ gösterilince kişi 2. defa 7 mertebede kalbi müzeyyen oluyor. İhlas makamı tamamlanıyor. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edildiği anda ihlas makamından salah makamına geçiyor. Tövbe-i nasuh, salah makamının 1. kademesi. Kişi mürşidin önünde tövbe etmişti. Ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlardan ben pişmanım. İnşallah bir daha yapmayacağım diyerek mürşidin önünde tövbe etmişti. Bu tövbeyle günahları, daha evvel örtülmüş olan günahları, Allah'a ulaşmaya dilediği zaman örtülmüş olan günahları bu sefer de sevaba çevrilmişti. Sonra ne oluyor? Sonra bu sevaba çevrilen günahların akabinde o kişi için farklı bir olay teşekkür ediyor. Buradaki müessese çok net bir hüviyet taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın buradaki, bu kademedeki muhtevasına dikkatle bakalım. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamının ilk 4 kademesinin muhtevasını veriyor. Diyor ki Allah-u Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Yani değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Evvelce mürşidin önünde yaptığı bir tövbenin benzerini Allah-u Teala Allah'ın önünde yapıyor. Allah'tan artık kişi vahiy alıyor ve Allah-u Teala onu tövbe-i nasuha davet ediyor
ve Allah'ın sözlerini tekrarlayarak tövbe-i nasuhunu tamamlıyor kişi. Bu salah makamının birinci kademesidir. Tahrim 8'de sonra ne var? Diyor ki Allah Teala, Allah o gün nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır, mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Daha evvel Allah Teala tövbe-i nasuh yaptırdığı kişiler için diyor ki Allah onların günahlarını örter. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar nurları, Allah onların günahlarını örter. O gün onlar günahları örtülmüş olanlar nurları önlerinde ve sağlarında yürürler. Ve onlar ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. Günahlarımızı mağfiret eyle. Ve nurumuzu tamamla ve günahlarımızı mağfiret eyle derler. Diyor Allah Teala. İşte burada salah makamının dört mertebesi açık bir şekilde anlatılmıştır. Birincisi Allah Teala o kişileri tövbe-i nasuha davet ediyor. İkincisi onların günahlarını örtüyor. Yani bu kişiler mürşitlerine ulaştıkları zaman zaten günah

da dahil olmak üzere bütün günahlarını Allah salah makamında bir defa daha örtüyor. Yetmez. Ondan sonra, burası salah makamının ikinci kademesi. Ondan sonra Allah Teala onların başların üzerine, onların nurumuzu tamamlama talebi üzerine salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesinde salah makamının kişi ve ondan sonra da o kişinin günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Yani o kişiye mağfiret ediyor. Salah makamının dördüncü kademesi. Bu kademeye gelen kişi irşada ulaşıyor. Görülüyor ki mağfiret olayı bir defa oluşmuyor. Mağfiret olayı iki defa oluşuyor. Bir, 14. basamakta mürşidin önünde yapılan tövbeyle, 2, 28. basamakta Allah'ın önünde yapılan nasuh tövbesiyle. Kişinin günahlarının örtülmesine gelince, birinci tövbeden evvel günahların örtülmesi var. İkinci tövbeden hemen sonra gene günahların örtülmesi var. Görülüyor ki mağfiret müessesesi, günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Günahların affedilmesinin çok ötesinde bir şey, iki defa affedilmesi anlamına gelir. Günahlarının iki defa örtülmesi ve iki defa günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Kişi iradesini Allah'a teslim edene kadar. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. İrşada yetkili kılınır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan ömrü belli bir zaman parçasını ifade eder. Vakit geçmeden, ömrünüz sona ermeden, sevgili izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenler, 5 dakika sonra ne olacağını hiç kimse bilemez. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemelisiniz. Bu sözlerim Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olanlara. Dilerseniz bu bir kurtuluştur. Mutlaka günahlarınızın örtülmesine yol açar. Ve otomatik olarak Allah size irşat makamını gösterir. Tabiyetinizde ise bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Bunun için sadece bir tek dileğiniz yeter. Mağfiretiniz için, günahlarınızın sevaba çevrilmesi için sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Öyleyse insanlar düşünün sevgili kardeşlerim. Büyük günahlar işlemişlerdir. Gece gündüz Allah'a dua ederler. Ya Rabbi benim günahımı bağışla, benim günahımı affet. Çok da ümitli değillerdir. İşte size diyoruz ki sevgili kardeşlerim, günahınız ne olursa olsun, ne kadar büyük günah işlemiş olursanız olun, aranızda böyle birisi bulunamaz tabii ama yüzlerce insanı
öldüren bir insan

hesabı düşünün. Bu kişinin Allah'tan af ve mağfiret dilemesi çok zor bir iştir kalbi. Adamın kas katı yüzlerce insanı öldürmüş, kasap gibi adam doğramış. Ve böyle bir insan da Allah'a ulaşmayı dilese, dilediği anda Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin tövbeni 100 defa bozsan da, ne kadar günahkar olsan da gel, gene gel. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Ne demek istiyor? Tövbeni bozsan da yeniden tövbe edeceksin. Bu sefer Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin irşat makamının önündeki tövbesi. Kişinin günahları sadece affedilmeyecek. Günahları sevaba çevrilecek. Onlara mağfiret edilecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızda iki defa vücut bulacak olan bu mağfiretle bütün günahlarınızın iki defa sevaba çevrilmesi söz konusudur. Düşünün ki Allah'ın cennetine gidebilmek için kişinin sadece sevaplarının günahlarından fazla olması yeterli. Bu hedeflere ulaştığınız zaman sizin sevaplarınız, günahlarınızı kim bilir kaç yüz misli aşıyor olacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayırlarda yarışın. Allah'a teslim olmayı dileyin. Ve kademe kademe dileyin. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra irşat makamının bildirilmesini dileyin. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dileyin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmeyi dileyin. Sonra irşada ulaşmayı dileyin. Sonra da iradenizi Allah'a teslim etmeyi dileyin. Eğer inanırsanız ki o dileği yaptığınız zaman Allah sizi mutlaka oraya ulaştıracaktır. Mutlaka ulaşırsınız. O imanın sahibi olduğunuz an bütün kademeler için geçerlidir sözüm. Allah'ı vekil tayin etmiş olursunuz. Ama şeytan böyle bir şeyin sizin için mümkün olmadığını söyleyerek devamlı sizi hedeflerden uzaklaştırmayı sağlamaya çalışacaktır. Ne yazık ki çok büyük ölçüde bunu başarır. Öyleyse bu defa şeytana pabuç bırakmayın. Bu defa öyle bir şey yapın ki her kademede tam bir imanın sahibi olarak Allah'tan size vekil olmasını isteyin. Bütün teslimleri gerçekleştirmeniz konusunda mutlaka olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size doyum olmaz. Ama bir sohbet daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın, Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, adın cennetlerinin sahibi kılmasını, iki cihan saadetini en üst boyutlarda yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: ve Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurban bayramınız mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, üniversitemizin değerli mensupları, vakıflarımızın değerli mensupları, bizleri sevenler ve sevmeyenler. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramı, mübarek Kurban Bayramı mübarek olsun. İşte Allah-u Teala bizi yeni bir bayrama, Ramazan bayramından sonra bir Kurban Bayramına gene hamdolsun ki ulaştırdı. Mutluluk içinde bir Kurban Bayramı'nı karşılıyoruz. Allah-u Teala'nın daha nice Kurban Bayramlarına hepimizi ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle Kurban Bayramınızı bir defa daha canı gönülden tebrik ediyorum sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd ve şükretsem azdır ki, Yüce Rabbimiz bu sohbeti sizlerle birlikte gönül gönüle yapmayı nasip kıldı bize. Bir Kurban Bayramı'nın coşkusu içinde sizler, biz ve Allah birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim. Kurban Bayramı. Neden kurban? Kurban Bayramı'nın var olmasının arkasında biliyorsunuz atamız Hazreti İbrahim var. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'den Allah Teala bahsederken sık sık babanız İbrahim diye bahseder. Acaba ne demek istiyor? Sevgili kardeşlerim, şu anda dünyada üç kitaplı din var. Önce Hazreti Musa'ya Tevrat veriliyor. Ondan sonra Hazreti Musa'ya İncil veriliyor. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim veriliyor, indiriliyor. Bu üç kitap da Hazreti İbrahim'e indirilen ama Kur'an'da ismi yazılmayan kitaptan sonraki kitaplardır. Hazreti İbrahim'den evvel ki bütün peygamberler de Allah-u Teala'dan kitap almışlardır. Mukaddes kitaplar, şeriat kitapları ve Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh, Ulul Azm peygamberleri tamamlıyor. Ulul Azm peygamberler deyince azim sahibi olan peygamberler. İlki Hazreti Nuh. İkincisi Hazreti İbrahim. Üçüncüsü Hazreti Musa. Dördüncüsü Hazreti İsa. Ve beşincisi ve sonuncusu peygamberlerin kapandığı, peygamberlik tarihinin sona erdiği son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu Ulul Azm peygamberlerin standartlarına baktığımız zaman Yahudilerin bugün mensup olduğu dinin de Hristiyanların bugün mensup olduğu dinin de İslam aleminin bugün mensup olduğu dinin de
üçünün de Hazreti İbrahim'den sonra geldiği açık ve kesin bir şekilde Kur'an'da yer almaktadır. Hazreti İbrahim'in dininin adına Hanif dini diyor Allah-u Teala. Bu din kainatın tek dinidir. Yani Hazreti İbrahim'den evvelki bütün peygamberler de onlardan ulul azm olan ondan evvel sadece Hazreti Nuh olarak geçiyor. Bu dizayn içerisinde bütün peygamberlerin yaşadığı sadece bir tek dinin var olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Tek bir din. O dinin adı Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Öyleyse din açısından babamız Hazreti İbrahim'dir. Niçin Allah Teala böyle bir dizayn kurmuş? Bana babanız İbrahim diyor. Çünkü tabi olduğumuz din aslında Hazreti İbrahim'in tabi olduğu dinle hiçbir farkı olmayan, %100 aynı olan bir din. İşte Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde şöyle buyuruyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime, Habibim veçhini hanif olarak dine ikame et. Yani dinin kıyamda kalması için veçhin de vücudunla, her şeyinle çalış, kendini ikame et ki din ayakta kalsın. Din ihya olsun, hayatta kalsın. O hanif diniyle ki Allah bütün insanları o fıtratla, hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala bütün insanları ezelden ebede kadar hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ve başka bir din hiç olmamıştır ve olmayacaktır. O fıtratla yaratılan insanların yaşayabileceği tek din, hanif dini, insanlar hep o dini yaşayacaklardır. Ve aynı sebeple Allah-u Teala işte bu din diyor, hanif dini kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek dindir. Ezeli dindir, ebedi dindir diyor. Başlangıcı bilinmeyen Adem Aleyhisselam'la başlayan, sonu da kıyamete kadar devam edecek olan din, işte bu dindir. Tek dindir diyor yani Allah-u Teala. Kainatın tek dini. İşte bu din, Hazreti İbrahim'in dini, kainatın ezeli ve ebedi dini olduğu için, o dinin Hazreti İbrahim'deki devamı olduğu için ve insanlar hangi peygamber, hangi Resul gelirse gelsin kendilerine, sen bizi mutlaka babalarımızın üzerinde bulduğumuz yoldan uzaklaştırmak istiyorsun. Hep babalarımız, babalarımız, babalarımız. Allah-u Teala diyor, onlar hidayetten nasip olmayanlar ve hidayetin dışında kalanlar ise de mi? Her zaman öyle olmuş sevgili kardeşlerim. Babalarımızın üzerinde bulunduğu, babalarımızı üzerinde bulduğumuz dinden sen bizi ayırmak istiyorsun. İnsanlar bir de bakıyorsunuz babaları putlara tapıyor. İşte hep babalardan bahsedildiği için Allah-u Teala hepimize diyor ki sizin asıl babanız, din açısından babanız odur diyor, Hazreti İbrahim'dir. Ve onun dini hanif dinidir. O din sizin de dininizdir diyor
Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, babamız İbrahim'in dini, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in hayatını birçok defa işitmişsinizdir. Hazreti İbrahim, oğlu İsmail'le beraber. Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala teslim olmasını söylüyor. Hazreti İbrahim de Allah-u Teala diyor, ben sana teslim olmak istiyorum. Hem de diyor, teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Bütün teslimleri gerçekleştirmek istiyorum. Allah-u Teala da diyor ki, ya İbrahim, bu teslimi külliyle teslim olmak zor iştir. Hazreti İbrahim de diyor ki, istiyorum. Teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Ve bir gece Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki, demiştin ki ben sana teslimi külliyle teslim olmak istiyorum. Şimdi seni bir imtihana tabi tutacağım. Oğlun İsmail'i benim için kurban edeceksin. Hazreti İbrahim bunun üzerine oğlu İsmail'e durumu açıyor. Diyor ki Allah-u Teala bana dedi ki ben sana emrediyorum ki oğlun İsmail'i benim için kurban edeceksin. Benim teslimimin temel şartını bu olarak koştu Allah-u Teala. Hazreti İsmail diyor ki baba ben hazırım. Allah-u Teala Hazreti İsmail'e de aynı şeyi söylemiş. Nerede bu iş olacaksa gidelim, gerekeni yapalım inşallah. Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail beraberce yola çıkıyorlar. Hazreti İbrahim bıçağını en güzel şekilde bilemiş, pırıl pırıl ve çok keskin bir bıçak. Gidecekleri yere geliyorlar. Hazreti İbrahim oğlu İsmail'i yatırıyor. İsmail diyor ki daha gidecekleri yere gelmeden evvel önemli bir olay var. Ondan da bahsetmek lazım. İblis yolda giderlerken baba oğul Hazreti İsmail'in yanına yaklaşıyor. Bu babam var ya diyor, senin en büyük düşmanın o. Seni diyor katletmeye, öldürmeye götürüyor diyor. Sana anlattıkların hepsi masal diyor. Aslında diyor sana o kadar kızıyor ki ancak seni öldürerek öfkesini yenebilir. Ve şimdi yapacağı işte seni öldürmek. Onun için götürüyor. Hazreti İsmail yerden bir taş kaptığı gibi şeytanın gözü budur diye patlatmış gözüne. Ve iblisin gözü o günden bu tarafa hep sakat bir gözü. İşte hacca gittiğiniz zaman şeytanın taşlandığı bir yer var ya, tam orada oluyor bu olay. Şeytanın gözü budur diye Hazreti İsmail yapıştırıyor taşı şeytanın gözlerinin üzerine. Bir gözü şeytanın yaralı olarak kalıyor. Yollarına devam ediyorlar. Ulaşıyorlar menzillerine ve o arada Hazreti İbrahim görevini yapmak üzere harekete geçecek. Hazreti İsmail diyor ki baba benim gözlerimi bağla. Belki diyor görürsem dayanamam. Hazreti İbrahim evladının gözlerini bağlıyor ve onu yatırıyor. Bıçağını da alıyor eline. Evli besmele çekiyor ve bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna vuruyor. Bıçak Hazreti İsmail'in boynunu kesmiyor.
Hazreti İbrahim bıçağa bakıyor, yanlış bıçak mı aldım diye. O bıçak ya da ona çok benziyor. Bu sefer deniyor taşta. Bıçağın taşı kesebildiğini görüyor Hazreti İbrahim. Onun üzerine Allah Teala buyuruyor ki bu olayı durdurdum diyor. O sırada Cebrail Aleyhisselam iniyor yukarıdan bir koçla. O bıçakla diyor bunu keseceksin. Bundan sonra diyor usul haline gelecek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'den bu tarafa hep kutlanır durur. Hazreti İbrahim'in babamız olmasının bir başka sebebi de bu adetin de Hazreti İbrahim zamanından kalması. Şeytan taşlamanın da Hazreti İbrahim'den bu tarafa haccın bir muhtevasını teşkil etmesi. Öyleyse unutmayın ki din iki tane olmamıştır. Üç tane olmamıştır. Hiçbir zaman birden fazla din olmamıştır. Hazreti Adem zamanına varıyoruz. Bakıyoruz, gene kurban olayı var. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem de kainatın tek dininin mensubuydu. Allah-u Teala'nın ona öğrettiği din, Hazreti İbrahim'e de öğrettiği din. Öyleyse o zaman dinin hangi seviyede olduğuna bakıyoruz Hazreti Adem zamanında. Takvada irşat takvasına kadar ulaşan bir oğlu var. Bir de haylaz oğlu var. Aslında sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem 1200 yıl yaşamıştır. 25 yaşta bir neslin geldiğini kabul etsek ki büyür büyümez evlendirmişler hep çocukları. 25 yaşta kabul etsek her 100 yılda 4 nesil eder. 1000 yılda 40 nesil. 1200 yılda 48 nesil. Yuvarlak hesap 50 nesil Hazreti Adem'in yaşadığı sürece gelmiş geçmiş. İşte bu nesillerden bir tanesinde iki kardeş söz konusu. Ve bu kardeşlerden birisi Salah makamının 5. kademesinde. Kardeşlerden birisi çiftçi. Bu katil olan. Diğeri çoban. O da kardeş tarafından öldürülen.

Bunlardan çoban olan kurbanını kesmiş ve Allah'a sunmuş. Kardeşi de ekinlerden getirdiklerini sunmuş Allah-u Teala'ya. Ama Allah-u Teala çiftçi kardeşin getirdiğini kabul etmiyor. Çobanın getirdiği kurbanı Allah-u Teala kabul ediyor. Bu arada şöyle bir olaydan da bahsetmek mecburiyetindeyiz burada. Hazreti Adem zamanında neslin devam edebilmesi için kardeşlerin evlenmesi söz konusuydu.

Hazreti Havva'nın bütün çocukları ikiz olarak doğuyordu. Bu ikizlerden birbiriyle evlenmek kesinlikle yasaktı. Hazreti Adem tarafından yasak edilmişti. Ama her ikizden bir erkek bir kız olarak geliyordu her ikiz. Ve başka bir ikizin erkek çocuğuyla bu ikizin kız çocuğu evlenebiliyordu. Gene bu ikizin erkek çocuğuyla başka bir ikizin kızı evlenebiliyordu.

bu çoban olan kardeş bu olaya riayet etmiş durumda ve çoban olansa, affedersiniz, çiftçi olansa kesinlikle bu çoban kardeşinin ikiziyle evlenmek yerine kendi ikizini seçiyor, onunla evlenmek üzere. Ve bunu zorla gerçekleştiriyor. Bu tabi Hazreti Adem'in onunla anlaşmazlığa düşmesine sebebiyet veriyor. Bu sebepten de bu kardeşine fena halde kızıyor. Çünkü kardeşi kendisine söz verildiği gibi onun ikiziyle evlenmek durumunda ama o bunu kabul etmiyor.

Onun üzerine aralarında çıkan kavga bastırılmış, birinci kavga. Şimdi Allah'a hediye vermeye gelince Allah Teala çoban kardeşin Allah'a sunduğu koyunu, kurbanı kabul ediyor ama çiftçininkini kabul etmiyor. Bunun üzerine silahını kaptığı gibi bir ilkel bir bıçak kardeşinin üzerine yürüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de kardeşinin söylediği sözlere bakalım. Diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana hiçbir zaman el kaldırmam. Eğer öldürmeyi istiyorsan buyur. Şunu da bil ki diyor. Allah sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Ne demek istiyoruz? Adem Aleyhisselam zamanında da aynı din söz konusu ve aynı takva söz konusu. Ve bu takva, ölen kardeşin takvası öyle bir takva ki bu takvada nasibi ölmekse bu nasibi önlemek üzere bir gayretin sahibi olmak da yok. Başkası ona en büyük kötülükleri yapabilir, hatta onu öldürebilir. Ama o ona karşı hiçbir negatif davranışta bulunamaz. Kendisini korumayı bile zayi addediyor. Böylece kardeşlerden biri diğerini öldürüyor. Bu insanlık tarihinin ilk cinayetidir. Daha ilk devrede, daha Hazreti Adem zamanında cinayet olayı başlamış.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, kurbanın başlangıç devresi her ne kadar Hazreti İbrahim'e dayandırılırsa da Kur'an hükümlerine baktığımız zaman ilk insanlıkla beraber kurban olayı başlamıştır. Ama bugünkü Hristiyanlara ve Yahudilere baktığımız zaman onlarda kurban bayramı diye bir olayın mevcut olmadığını görüyoruz.

Sevgili kardeşlerim, böylece kurban müessesesini ilk insanlığa kadar Kur'an-ı Kerim ulaştırmış oluyor. İşte insanlık tarihi boyunca her peygamber zamanında, o zaman bunun var olduğunu görüyoruz. Ve Allah Teala kurbanı kesin diye Kur'an-ı Kerim'e kesin bir emir koymuştur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala kurbanı, kurbanın sahipleri kendileri yesin de bundan istifade etsinler diye değil, her zaman mevcut olan fakirlik meselesi sebebiyle kurban kesilsin de fakirlere dağıtılsın diye koymuştur. Ama bunun bütününü başkalarına vermek de adet gereğince söz konusu değil. Ama dileyen insan bunu da yapabilir. Öyleyse Hristiyanların inançlarına bakıyoruz. Onlar kurban olarak Hazreti İsa'yı görüyorlar. Hazreti İsa diyorlar, çarmıha gerildi, öldü ve onun kanı aktığı için, o kurban olduğu için Hristiyan olanlar, Hazreti İsa'ya inananlar, onların hepsi mutlaka cennete girecektir. Çünkü onların bütün günahlarını Hazreti İsa kanıyla örtmüştür. Hristiyanların bu tarzdaki bir dizaynı, bütün kitapların aynı olması tezinden hareketle ulaştığımız Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde mevcut değil. Birçok açılardan bu Hazreti İsa'nın kurban olması olayı geçerli değil. Evvela madde 1, çarmıha gerilen Hazreti İsa değildir. Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde yazıyor. Salona girdikleri zaman diyor, biz 13. havarinin yüzünü Hazreti İsa'nın yüzüyle değiştirdik diyor. Hazreti İsa'nın yüzü şekline soktuk. Hazreti İsa'yı da onun yüzünü şekline soktuk. Ve Hazreti İsa'yı tanıyan Romalı askerler salona girip de ikisini görünce Hazreti İsa'nın yüzü kendisinde olan 13. havariyi beraberlerine alıyorlar. Onun bütün yırtınmaları boşa gidiyor. Ben o değilim, o diye herkese gösteriyorlar. Hayır diyorlar, o değil, bu. Yani nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ulaştığımız yerde ne var? Bütün ihanet edenlerin müşterek cezası. Nasıl Kabil, Habil'i öldürmüş de kainatın ilk cinayeti ya da bu dünyanın ilk cinayeti işlenmişse, onun arkasından sayısız cinayetler olmuştur. Bu cinayetlerin muhtevasına baktığımız zaman her devirde her zaman cinayetler görülür. Ama Hazreti İsa öldürülmedi, çarmıha da gerilmedi. Allah-u Teala onlar Hazreti İsa'yı öldüremediler, çarmıha da geremediler diyor. O çarmıha gerilen 13. havaridir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurban Allah-u Teala'nın ta Adem Aleyhisselam devrinden kalma bir emridir. Öyleyse bu emrin herkese has
bir dizayn olması Hazreti İbrahim'le başlar diyebiliriz. Aslında Adem Aleyhisselam'ın oğullarından Kabil, Habil'i öldürerek insanlardan ilk kurbanı oluşturmuştur. Habil, Kabil'in kurbanı olmuştur. Ve ilk cinayetin sahibi cehennemde ağır cezayla mutlaka cezalanacaktır. Bütün katiller gibi. Sevgili kardeşlerim, her şeyin doğrusunu ve en güzelini Allah bilir. Onun için bugünkü beslenme ilminde, yani nutrition'da birçok insan için koyun eti insana rahatsızlıklar verebilen bir et türü olduğu iddia edilir. Ama eğer bu bir gerçek olsaydı Allah Teala koçu kurban kesmemizi emretmezdi. Başka bir şeyi emrederdi. Mesela deve kesmemizi, mesela sığır kesmemizi. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın indirdiği şey bir koçtu. Öyleyse bir yaşından aşağı olmaması lazım. Boynuzları, vücudu, yaralı bereli olmaması lazım. Sağlıklı bir hayvan olması lazım. Ama isteyen deve keser, isteyen sığır keser. Herkes sığır, deve veya koyundan veya keçi keser. Ama başka hayvanların kurban olması pek yer almıyor literatürde. Kardeşlerim, her halükarda bayram söz konusu. Bayram bir sevinçtir. Çocukluğunuzu hatırlar mısınız? Bizim çocukluğumuzda bayram yerleri kurulurdu. O bayram yerlerinde çocukların hoşuna giden ne varsa hepsi bulunurdu. Makaralarla çınar ağaçlarının üstüne kadar merdivenlerde tırmandıktan sonra makaralarla aşağı doğru tel üzerinden kayardık. Aşağıda da o konudaki parayı vereceğimiz kişi aşağıda beklerdi. Hızla aşağı inmekte olan bizi havadayken yakalardı yere çarpmadan. Sevgili kardeşlerim, bayram bir büyük sevinç değil midir? Osmanlı'da bayramlarda fakirlere yardımlar yapılırdı. Hiç kimse aç açık bırakılmazdı. Kurban etleri önce fakir fukaraya dağıtılırdı. Aslında az kazançlı olanlar devamlı o çevredeki zenginler tarafından para vermek suretiyle devamlı yardım alırlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı adabında yetişmiş, gelişmiş, doymuş bir toplumun bütün güzelliklerini görmek mümkündür. Bu bakımdan bayramlar Osmanlı halkı için, fakir halk için de büyük bir sevinç vesilesi olurdu. Fakirlerin çocukları zenginler tarafından giydirilirdi her bayram. Her bayramda onlara yeni ayakkabılar, yeni çoraplar, yeni elbiseler alınırdı. Kendi çocuklarına bir şeyler alan zenginler,
Fakirlerin çocuklarına da bir şeyler alırdı. Ayakkabı, elbise, çorap, bu usul haline getirilmişti toplumda. Onun için dostluk, sevgi Osmanlı'nın temel vasıflarındandır. Sevgili kardeşlerim, çok zengin bir mazisi var Osmanlı'nın. Kuyu içerisinde bir hayat, Allah'a çok yakın, ahlak müessesesinin bütünüyle var olduğu bir yaşam. Bu yaşamda bayramların büyük bir rolü vardır. Ramazan boyunca Osmanlı'da belki saat gece 2'ye kadar, 3'e kadar uyku yoktu. Hatta birçok gece sabaha kadar. Geceler boyunca eğlenceler dizayn edilirdi ve halk oradan oraya bütün gece gezerdi. Ramazan ayı boyunca 30 gün her tarafta ayrı ayrı eğlenceler, tiyatrolar. Daha evvel cambazların gösterileri, daha belki develerde. Ama devamlı bayramlar hediyelerle geçerdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni bayrama daha Allah Teala bizleri ulaştırdı. Aslında Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar için her gün bayramdır. Her gün sizden başkalarına bir güzellik ulaştığı zaman hem sizin için bayramdır, hem o karşınızdaki kişiyi mutlu eden davranışınız sebebiyle o karşınızdaki kişi de bayramı yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki Allah'ın öğretisini Allah sizlere öğretmeyi nasip kıldı. Sizin de göreviniz başkalarına öğretmek. Kur'an'ı öğretmek. Kur'an'daki Allah'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabeye yaşattığı İslam'ı öğretmek. Kur'an'daki İslam'ı. Bugün İslam aleminin %90'ından fazlasının yaşadığı İslam'ı değil. O İslam'ın sadece küçücük bir kısmı. Hiç kimseyi de kurtaramaz. İslam'ın 5 şartından bahsediyorum sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine alamaz. Orta yoldan git. Orta yol budur. Orta yol İslam'ın 5 şartıdır diyenler ne kadar büyük yanılgı içinde olduklarını ancak o gün kıyamet günü cehennemde anlayabileceklerdir. Bu kadar ikazımıza rağmen hala suskun bir toplum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala dinini Kur'an-ı Kerim'e koymuş. 14 asır evvel sahabe yaşamış. 400 yıl Osmanlı yaşamış. Ve şimdi de bizler yaşıyoruz Osmanlı'nın torunları. Kur'an'daki İslam. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, irşad makamına ulaşıp tabiyetle devam eden, ruhu, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle devam eden, irşada ulaştıran ve neticede de irşat makamına tayini icap ettiren
bir bütündür. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Sözümüz odur ki her günleri bayram oldu. İşte siz de sevgili kardeşlerim, her gününüz bayram olmalı. Nasıl olacak? Allah'ın öğretisini yaşayarak yetmez, başkalarına da öğretip onların da yaşamasını temin ederek. İslam çoktan unutulmuş sevgili kardeşlerim. Nasıl her peygamber devrinde din, bütün peygamberlerin yaşadığı tek din olarak aynı din yaşanmışsa ve aradan çok fazla bir zaman geçmeden dinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerini şeytan nasıl yok etmişse, 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim'deki temel hedeflerinde hepsini iblis toplumun büyük kısmı için yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, bu Kurban Bayramı gününde mutluluğunuzu Allah-u Teala'nın daim etmesi için söylüyorum ki sizler nadir bir toplum oluşturuyorsunuz. Eğer Allah-u Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi biz de size öğretemeyecektik. Ve hepimiz birden şu anda cehenneme doğru yol almakta olacaktık. Ama öyle olmadı. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki

Ama İslam alemi tarafından da unutulan nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen herkes, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen herkes mutlaka cehennemden kurtulur. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer dilemişse başka bir alternatif geçerli değildir. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi hepinizin mutlaka aklındadır. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmak mı? Allah'a ulaşmak demek nefsinin %51'ini temizlemek demek. Bunun manası ise üçüncü kat cennet demek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ama daha evvel mürşide ulaşmak var. İrşat makamına ulaşıp da 14. basamakta tabiyetini gerçekleştiren kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmayı tamamlayan kişinin de ruhu Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak ve kişi burada üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ya dünya saadeti? Dünya saadeti de şöyle bir dizayn gösterir. Bu kişinin nefsinin kalbi %51 oranında aklanmıştır. Kapkaranlık olan, gece kadar karanlık olan nefsin kalbi ne olmuştur? %49 fazıllarla, %2 de rahmet nuruyla dolmuştur. Nefsin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Yani başlangıçta sıfır olan nurlar %51'e ulaşmış, başlangıçta %100 olan şeytanın hükmettiği karanlıklar, afetler %51 kaybolmuştur ve başlangıçta sıfır nur olan nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bu bir kurtuluştur. Üçüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin kalbindeki nurlar %51 olduğu için de her günün yarısından daha çok bir mutluluğu o kişi mutlaka yaşayacaktır sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluğu yaşamak, her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizleri o mutlu noktalarda gördükçe, bize o güzel anlatımlarınız ulaştıkça, çevrenizdeki insanlarla uyum haliniz, etrafınızdaki insanlara ya da dışarıdakilere tasavvufu anlattıkça, Kur'an'daki İslam'ı anlattıkça duyduğunuz mutluluk. Ve şimdi Kurban Bayramı'nda yaşamakta olduğunuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, bu bizim içimizi sürurla, huzurla, mutlulukla dolduruyor. Bayram sevincini yaşıyoruz. Sizler, biz Allah-u Teala'nın huzurunda ve onunla beraber. Öyleyse hiç unutmayın. Sizler, biz ve Allah-u Teala her zaman bir üçlüyü vücuda getiririz. Her zaman

mutluluğu terennüm ederiz ve yaşarız. Saadetin ne olduğunu sadece bilmekle kalmayız, onu yaşarız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kurban Bayramınız mübarek olsun. Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, Allah'ın Üniversitesi'nin değerli mensupları, bizleri izleyenler, dinleyenler, tüm cemaatler, bütün İslam alemi, bayramınız mübarek olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Can dostlarım, gönül dostlarım. Kurban Bayramınız mübarek olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için ayrı bir kıymete haizsiniz. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri, bütün insanların yaşamasını istiyor Allah Teala. Bunun için herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Bunun için herkesin mürşide tabi olmasını istiyor. Bunun için herkesin ruhunu Allah'a teslim etmesini istiyor. Ve bu üçünü bir dilek karşılığı garanti ediyor Allah Teala. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu o kişi için üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan ötesi kişisel gayretin mutlaka devreye girmesi gereken ayrı bir merhaledir. Yani ruhun tesliminden sonraki fizik vücut teslimi bir dik yokuştur. ...33.000 zikirden, bu zikir 33.000 ile 40.000 arasında değişiyor. ...18 saatlik bir zikir devresine ulaşmak öyle o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Böyle olmayan kişi ise fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Fizik vücudunu Allah'a teslim edemek nefsinin, kalbinin %80'den fazla nurla dolması demek. %81 nur birikimiyle ifade edilir fizik vücudun teslimi. Bu fizik vücudun teslimini ondan sonra kolayca ulaşabilen bir daimi zikrin sahibi olmak gerçekleştirir. Onlar ulu'l-elbab olanlardır. Sonra kişi muhlis olur. Tövbe-i nasuhla Allah'a tövbe eder. Ve ondan sonra da selam makamına geçmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman bir insanın normal standartlarda yükselebileceği en yüksek seviyeye ulaşmış olur. İradesini de Allah'a teslim eden bir mürşit olur. İrşad makamı kişilerin tayin yetkisine haiz olmadıkları bir makamdır. İrşad makamının sahibi Allah'tır. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ruhunu ve çinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanları irşad makamının sahibi kılar. Bu merhalelerden geçmeyen bir insan başka insanlara kendisinin mürşit olduğunu söyleyebilir. Bu onun problemi. Ama mürşit olamaz. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit mutlaka ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş biri olmalıdır. Bu mutlaka daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Kişi daimi zikrin sahibi olduktan sonra 19 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olacak. 7 mertebe ulu'l-elbab makamında, 7 mertebe ihlas makamında,
Beş mertebede salah makamında olmak üzere iradesini teslim ettiği noktada bu kişi 19 mertebe kalbi müzeyyen olmuş birisi olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep bir hususu düşünün. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah'a olan sevginiz, sizin Allah için yaptığınız gayretle paralel bir seyir takip eder. Allah'ı en çok sevenler daimi zikrin sahipleridir. O mertebelere de kolay kolay ulaşılmaz. Aşk olması lazım, şevk olması lazım. Allah'ın yardımı da bunların üzerine bina edildiği takdirde gerçekleşir her şey. Öyleyse bir insan tek başına bu yolculuğu yapabilir mi? Yapamaz sevgili kardeşlerim. Mutlaka ciğeryan almak mecburiyetindedir insanoğlu. Allah'ın bir ciğeryanı var. Hadi gelin sizinle beraber bundan 14 asır evvela gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakalım. Ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Her sene Hira Dağı'nda orada bulunan Nur Mağarası'na giriyor. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada tek başına kalıyormuş. Yanında sadece kuru ekmekle su alıyormuş. Başka hiçbir yiyecek maddesi götürmüyormuş. Bütün bu muşların sonunda bir sonuç var. İşte öyle olduğu, orada 40 gününü geçirdiği bir yıl. Peygamber Efendimiz Hasan 40 gününü orada geçiriyor ve tam 40 yaşında. Bembeyaz elbiseler içinde Cebrail Aleyhisselam mağarada görünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atıyor ve oku diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi ümmi. Diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor. Oku diyor, ikra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene diyor ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam üçüncü adımı atıyor, ona ulaşıyor. Sımsıkı insan hüviyetinde bembeyaz elbiselerle görünüyor. İnsan gibi görüntüsü. Elleriyle, kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sarılıyor. Ve Allah'ın ceryanı o zaman Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçiyor. Şiddetle ikisi birden sarsılıyorlar. İşte sahabe dediğiniz zaman sahabenin çok büyük bir kısmı cezbeliydi. Allah'ın bu insanları ansızın sarstığı bu cereyan cezbe adını alır. Kişinin elinde olmayan bir sarsıntıyı yaşar kişi. Bu tahkiki imanın ilk safhasıdır. Ondan evvel kişi Allah vardır diye gayben, gayıpta Allah'a inanır. Allah'ı hiç görmemiştir. Allah'ın onun üzerinde hiçbir tesiri olmamıştır. Varlığına dair kesin bir ispat vasıtası yaşamamıştır kişi. Ama cezbe Allah-u Teala'nın varlığının kesin ispatıdır. Çünkü cezbeyi gönderen Allah'tır. Cebrail Aleyhisselam cezbe alıyordu. Ve Allah'ın gönderdiği cezbe Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Üst üste birkaç defa tekrar edildi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta baygın düştü. İşte bu tahkiki imanın onun içinde başlangıcı oldu. Dış bir kuvvet tarafından vücudunun şiddetle sarsıldığını yaşadı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Bu konunun başlangıcıydı. Ömrü boyunca cezvesi devam etmiştir. O cezveye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğundan 30 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli oluyor. Gruplar ayrılıyor birbirinden. Ve Hazreti Ali aynı mescitte namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldıkları mescitte namaz kılan sahabeye şöyle diyor. Ey benim sevgili kardeşlerim diyor. Size ne oldu ki cezbeniz bu kadar yok oldu? Ben 30 yıl evvel sizlerin cezbesinden bu mescidin tavanının sarsıldığını bilirim diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir Allah'tan gelecek olan harici bir tesiri ilk yaşadığı olay vücudunun cezbeye ulaşması olayı tam 40 yaşında vücuda geldi. Bu olay dışarıdan bir kuvvetin onu şiddetle sarstığının kesin ispatıydı. Ve Cebrail Aleyhisselam her şeyiyle Allah'ın elçisi olduğunu ispat ediyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'dan çok şey öğrenmiştir. Bir başka ifadeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mürşidi var mıydı suali soruluyorsa vardı. O Cebrail Aleyhisselam'dı. Allah ile aralarındaki elçiydi. Bütün güzellikleri o taşıdı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Onu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberliğinin bütün boyutlarını yaşatarak en üstün noktaya o ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse Allah'ın yolunda mürşitsiz tekamül edemez. Tekamül etmek yani manevi gelişmeyi sağlamak mutlaka bir mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Bizim zamanımız din adamları İslam'ı budamışlar budamışlar ve bir hiçe indirmişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi vasıta emirlerdir. İslam'da hedefler vardır. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimidir. İkinci hedef fizik vücudun Allah'a teslimidir. Üçüncü hedef nefsin Allah'a teslimidir. Dördüncü hedef iradenin Allah'a teslimidir. İslam lügat manası da zaten üzerinde silm kökünden geliyor. Teslim demektir. Allah'a teslim olmak. İslam dini bildiğiniz gibi aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esası ihtiva eder. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ruhlarını hayatta iken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek topluluk, bir tek toplum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin toplumu. Tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir arada onların bulunduğu bu
grubun kuruluş müessesesinin adı tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplum demek. İkinci bir toplum yok. Sadece o tek toplum kurtulanlardan ibarettir. Felaha erebilenler sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek topluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzelliklere dikkatle bakın. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Hazreti İbrahim'in Hanif dininde olabilmek için üçüncü bir vasfın daha sahibi olmak mecburiyetindeler. Teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Vahdet, tevhid, teslim, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç temelidir. Ve başka bir dinde hiç olmamıştır. Dünya üzerinde eğer kitaplı dinler varsa, Hazreti Musa'nın kitabına paralel, Hazreti İsa'nın kitabına paralel, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabına paralel, sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an, üçü de Allah-u Teala tarafından peygamberlerine indirilmiştir. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti Musa da peygamberdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. Asıl Kur'an'daki ifadesiyle üçü de nebidir. Ve nebileri Allah-u Teala şeriat kitabı indirir. Bu indirdiği şeriat kitapları üç peygamberine indirilmiştir. Son üç peygamber. Üçünün de kitapları hala mevcuttur. Ve bu üç peygamberden evvel Hazreti İbrahim vardı. Hazreti İbrahim'in iki oğlu İshak ve İsmail. Hazreti İshak'ın soyundan Hazreti Musa gelmiştir. Hazreti İsmail'in soyundan da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gerçekten Hazreti İbrahim babamız İbrahim'dir. Hazreti Musa'nın da baba tarafından soyu ona dayanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de soyu gene ona dayanır. Kime dayanır? Hazreti İbrahim'e dayanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için mutlaka ulaşılması lazım gelen bir aracı daima mevcut olacaktır. O mürşittir. Ve taviyet Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmıştır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey amel olanlar Allah'a karşı yeniden takva sahibi olun. İkinci defa takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. İşte mürşidin Allah-u Teala'dan istenmesi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir mürşide tabi olmayan hiç kimse
Allah yolunda yolculuk edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi için vücuttan ayrılması lazım. Kendi kendine ayrılıp Allah'a doğru gidemez. Vücudumuzdan ruhumuz her an ayrılabilir. Dilediği an vücudumuzdan ayrılır ve fizik vücudumuz buna engel olacak bir vasfın sahibi değildir. Ama bu vücuda ait olduğunu bilen ruh, ona tekrar mutlaka geri dönecektir o kişi hayatta olduğu sürece. Ölüm, ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından yolculuğa çıkmasını icap ettirir. Bir de mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun vücuttan ayrılmasını icap ettirir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmasını. Ama bu yolculuk o kişi dünya hayatını yaşarken gerçekleşir. O kişi dünya hayatını yaşar, bir taraftan da ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet gördüğünüz gibi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Peygamberlerin mürşitleri hep Cebrail Aleyhisselam'dır. Ama peygamberlerden sonraki devirde yaşayacak olan, ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra yaşayacak olan bütün Resuller, mürşitlerine hem de Resul olmayan mürşitlerine tabi olmak mecburiyetindedirler. Resul olabilir veya olmayabilir. Ama mutlaka bir mürşide tabiyet, Resuller için de zaruridir, mecburidir. Öyleyse Allah-u Teala herkesin ruhunu Allah'a ulaştırmasını, yani hidayete ermesini üzerlerine farz kılıyor. Bu bir emir. Allah-u Teala diyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُعَنْ هِسَفْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِ الْاِبْتِقَاءَ وَجَرَبِهُمْ. Allah-u Teala'nın bu konuda söylediği husus çok açık. Ve onlar, vellezine ve onlar, yesulüne vasıl ederler, ma şeyi, emerallahü, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, yani Allah'a, en yüsele ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği, ulaştırılmasını demek Türkçe'de daha uygun, ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi. 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu ayete ne manalar verildiğini gördüğünüz zaman gözleriniz şaşı olabilir sevgili kardeşlerim. Çünkü diyorlar ki onlar sıla-i rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sevgili kardeşlerim, ne sılası, ne akrabalığı, ne bağları, hiçbirisi yok. Kelime kelime söyledik. Ama din adamlarımız hangi sebebe dayalı olduğunu hala bilemediğimiz bir çabanın içerisinde insan ruhunun Allah'a ulaşmasına müteallik bütün ayetleri başka bir hedefe yöneltmeye çalışmışlar. Son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve eğer o kitabımızı alırsanız ya da Risalet Nurları'nın içine de kattık onu, Risalet Nurları'nı alırsanız orada gizlenerek ve saptırılarak insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren Kur'an ayetleri isimli kesime dikkatle bakın. 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasına müteallik
Ne kadar ayet varsa hepsi alınmıştır. 22 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsi alınmıştır. Bizimkinin dışında 22 tane Kur'an-ı Kerim satılıyor piyasada. Hepsini aldık. Hepsini inceledik. Ve hepsinde Allah'a mülaki olmaya dayalı olan ayetlerin nasıl çökertildiğini gördük. Vuslatın nasıl yok edildiğini gördük. Ve hüznümüz arttı. Üzüntümüz arttı. İnsanlığın nasıl cehenneme mahkum edildiğinin sırrını gördük orada sevgili kardeşlerim. Çünkü bu husus yok edilirse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları artık bir hayal olur. Zaten olmuş. İslam'dan geriye İslam'ın 5 şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hiçbiri ruhu Allah'a ulaştıramaz. Bir altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemek olmalıydı. Bu tek başına yeterliydi. Yedincisi de Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı zikir. Sevgili kardeşlerim, İslam mahvedilmiş. İşte böyle bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah o kişinin üzerinde işlemlerini yapıyor. Bu kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ikineti alıyor, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının açılmasını temin ediyor, işitme hassasının açılmasını temin ediyor, kalbinin idrak hassasının açılmasını temin ediyor. Bunun için kalbe ihbat koyuyor. Ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Otomatik olarak Allah Teala o kişinin böyle bir dilekte bulunduğunu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer, bu işlemler derhal gerçekleşir. O kadar da kalmaz. Allah Teala o kişinin hacet namazını kıldığında mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah Teala'dan 7 tane nimet alacaktır. Birincisi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İki, o kişinin ruhu onu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Üç, o kişinin kalbine Allah imanı yazar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaşıp tabi olması andan itibaren o kişinin kalbine Allah Teala imanı mutlaka yazar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişi zikir yaptığında Allah Teala'dan gelen rahmet fazla salavat nurlarından rahmet nurları o kişinin kalbine %2 olarak girer. Daha öteye yükselemez. Kişi bundan sonra zikir yapacaktır. Kalbine giren %2 rahmetin ötesinde bir şey kalbine giremez. Ama bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirdiği zaman söylediğimiz işlemler olur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ulaşır. Ve o kişiye der ki o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün yevmi talakın
Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et, senin görevini biz alıyoruz. O ana kadar kişinin vücudunda bulunan, kendisine ait olan ruh, vücudu terk eder. Devrin imamının ruhu vücudun içine girmez. Başının üzerinde o kişiye refakat eder. O bir koruyucu kalkandır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh oluşturur, ulaştırır diyor. O kişiye yevmit telakını, Allah'a mülaki olma gününü haber versin diye. Ve haber verilen ruh vücudu terk eder, devrin imamının dergahına ulaşır. Ve başın üzerinde kalan devrin imamının ruhu ise daima başın üzerinde kalacaktır. Bu arada önemli bir işlem, kişinin kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar bu iman kelimesiyle karşıt manyetik alanların sahibidir. Bu sebeple kişinin kalbine iman yazıldıktan sonra o kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar kalbe ulaştığı zaman kalbe yapışırlar. İman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Bu kalbin tezkiye edilmesidir. İşte böyle bir olayın tahakkuku mutlaka o kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkün. Tabi olmazsa ne olur? Olmazsa olmaz. Kişi mürşidine tabi olmazsa Allah'a ulaşmayı dilemiş de olsa bu olay gerçekleşmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi bir mürşide tabi olsa bu olay gene gerçekleşmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah önce işlemlerini yapacak. O kişinin kalbine ulaşacak, kalbin nur kapısını Allah'a çevirecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacak. Ondan sonra bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından rahmetle, faz rahmetle, salavat nurları gelecek. Kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazdıktan sonra ancak o kalbe fazıllar yerleşebilir. Bu fazıllarsa o kişinin kalbinde %98'e kadar yükselecektir. Neticede o kişinin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlayacaktır. İşte mürşide tabiiyetle birlikte vücuda gelen olaya baktığımız zaman burada farklı bir dizayn görüyoruz sevgili kardeşlerim. Ali ise kişinin kalbinde oluşan bu nura baktığımız zaman bunun bedavadan gelmediğini, kişinin mutlaka tabiyetini gerçekleştirmesi lazım geldiğini görürüz. Bu sebeple tabiyet son derece önemli bir mevzusudur. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Kişinin hidayete ermesi Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala. Rabbine geri dön diyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır diyor. İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. Ve üzerimize farz kılınmış. İşte bunun gerçekleşebilmesi için mutlaka mürşide tabiyet gerekli. Bu tabiyetin neticesidir ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ve sadece Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan bir kişi bu hedeflere vasıl olur. İşte böyle bir dizayn o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın imanı yazmasına sebebiyet verir. Ve o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavat nurlarının fazılları o kişinin kalbine yerleşir.
Bu kalpteki bu noktadaki işlemlere baktığımız zaman mürşide tabiyette kalbe iman kelimesinin yazılmasından sonraki bir mertebe bu. Kalbe Allah'ın nurlarına ulaşması, kalpte iman kelimesinin yazılması, devrin imamının ruhunun başının üzerine gelişi, bundan sonra o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusudur. Furkan 70'te Allah Teala buyuruyor ki: onlar ki nefs tezkiyesi yaparlar. O amelü salihat işlerler. Onlar imanı artan müminlerdir. Onların günahları sevaba çevrilir diyor Allah Teala. Onların günahları sevaba çevrilir diyor. Mürşide tabi olan bir kişi tabiye sırasında Allah'tan bu en büyük mükafatı alır. O güne kadar ne kadar günah varsa kişinin hepsinin sevaba çevrilmesi söz konusu olur. Kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı. Ve fizik vücut afetlere karşı güçlenmeye başlar. Nefsin kalbindeki afetler azalacağı için nefs tezkiyesiyle. Nefs de afetlere karşı güçlenmeye başlar. Ruh vücuttan ayrılmıştır ama nefsin kalbindeki afetler duruyor. Ve fazıllar gelip yerleştikçe nefsin afetleri de o kadar azalıyor. Nitekim bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar 7 kademeden geçecektir ruhu. Emmare, levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Bu kademelerden geçerken nefsinin kalbinde devamlı %7 fazıl birikimi olacaktır. Emmare'de ilk %7 fazıl birikimi ruh birinci gök katına ulaşır. Levvame'de ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında, mülhime'de üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü katta, mutmainne'de dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, radiye'de beşinci defa, mardiye'de altıncı defa %7 nur birikimi, ruh altıncı katta ve yedinci kata çıkan ruh, 7 tane alemi geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. Burası tezkiye kademesidir. Nefsin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikim olmuştur. %49 eder. Başlangıçta gelen %2 rahmet birikimi de o kişinin kalbinin yarıdan fazlasının nurla dolmasını oluşturur. Bunların hepsi Allah'ın ikramıdır. O kişinin daha bu mürşide tabiyeti sırasında fizik vücudu afetlere karşı güçlenmiştir. Nefsi afetlere karşı güçlenmiştir. Ruhu ise Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7 kademede tezkiye olacaktır. Ruh ise o süreç içinde Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın mürşidine ulaşması bu açılardan son derece önemli bir keyfiyettir. Olaylar dizisine baktığımız zaman mürşidine tabi olmayan bir kişinin bu hedeflere ulaşmasının mümkün olmadığını görüyoruz. Ve de nefs tezkiyesini gerçekleştirmek, mürşitsiz, tabiyesiz hiç kimseye nasip olmaz. Zikirsiz hiç kimseye nasip olmaz. Sadece zikirdir ki Allah'ın katından rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat nurlarını davet eder ve o nurlar kişinin kalbinde o kişiyi hedefe ulaştıracak olan sonuçlar oluşturur. İşte tabiyet odur ki, tabiyet nefs tezkiyesinin temel başlangıcıdır. Ondan evvel
nefs tezkiyesi başlayamaz. Sadece %2 rahmet birikimi bir nevi başlangıç sayılırsa da asıl bunların rakamı sadece %2'dir. Geri kalan %98'i mutlaka mürşide tabiyetten sonra gelecek olan fazıl nurlarıyla oluşur. Öyleyse tabiyet nefs tezkiyesinin, manevi tekamülün hem başlangıcıdır hem de sebebidir. Aynı zamanda oluşturucu mekanizmadır. Ve kişinin nefsinde %51 nur birikimi gerçekleştiği zaman %49'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında fani olur, yok olur. Bu makam fena fillah makamıdır. Allah Teala bunu bütün insanlara has kılmıştır, hediye etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım. Ben yaparım bunu diyor. O kişi sadece ibadetini yapacak, zikrini yapacak. Geri kalanı tamamen bana aittir diyor. Yetmez diyor. O kişinin zikri sevmemesi, namazı sevmemesi hiçbiri önemli değil diyor. Bunların hepsini ben tekefül ediyorum diyor. O kişi zikri sevmezse ona zikri sevdiririz. Namazı sevmezse namazı sevdiririz. Sevmediği ne varsa onların hepsini biz sevdiririz diyor Allah-u Teala. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, işte sonuç. Sonuç, vuslat. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması. Ve bunun en önemli fonksiyonel noktası da kişinin mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği nokta. Tabiyet. O güne kadar verilen insanların nimete çevrilmesi. Allah'ın o kişinin nefsinin kalbinde nurları başlatması ve %51'e kadar kendisinin tamamlaması. Bunların hepsi mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Onun için tabiyet, mürşidimize ulaşmamız, tabi olmamız son derece önemli bir müessese İslam'da. Allah-u Teala'nın hepinizi en yüksek makamlara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde engeller konusunda gözlerdeki, kulaklardaki, kalplerdeki engeller konusunda sizinle birlikteyiz. Biliyorsunuz 2 saatlik bir engeller konuşması zaten tamamlamıştık. Ama yetmemişti konuya. Bu da inşallah 3. saat olacak. Engeller konusundaki açıklamalar. Ve En'am suresinin 103. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul ebsar ve hüve yudrikul ebsar ve hüvel tariful habir. Görme hastaları, basarlar onu idrak edemez. Ve o basarları, görme hastalarını idrak eder. Ve o letiful habir, letiftir. Her şeyden haberdardır. Ve En'am 104 kat caikum vesairi min rabbikum. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Femen efsare feli nefsi. Artık kim bu basiretle görürse onun nefsi içindir, onun lehinedir. Ve men amiye fe aleyha. Kimin de kalp gözü kör kalırsa, kim de körse onun aleyhinedir. Ve ma ene aleykum ve hafiz. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Öyleyse burada Allah Teala kalp gözünün açılması konusunda insanlara verdiği yetenekten bahsediyor. Yani kalp gözündeki engellerin kalkması, basiretin açılması, basiret üzere gaybı görmek, fiziğin ötesini görmek, neticede de Allah'ı görmek. Kalp gözleri, kalp kulakları ve kalbin idrak hassası bir gaybın ötesine ait, fizik alemin ötesine ait, bir de fizik alemdeki körlük, sağırlık ve dilsizlik söz konusu. Buradaki bu En'am 109 ve 110'daki muhteva kalp gözleri için, kalp kulakları için geçerli. Ve affedersiniz, En'am 103 ve 104'teki. Şimdi En'am 109'a geliyoruz. Ve aksemu billahi cehde imanihim le inca'ethum ayetun le yuminunne bihi biha kul innemel ayatu indallahi ve ma yuş'irkum ennehu iza ca'et la yu'minun. Ve eğer onlara bir ayet, bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, yani mucizeler, ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet, yani mucize geldiği zaman, onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz, diyor Allah Teala. Ve buradaki muhteva açık. Mucizelere inanmak ve inanmamak konusu. En'am 110 ve nukallibu efidetehum ve ebsaruhum kema lem yu'minu bihi evvele merretin ve nezeruhum fi tuyanihim ya'mehun.
ve onların fuat hastalarını, yani nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız. Kemalem yu'minu bihi, ona inanmadıkları andaki gibi bir durum. Burada Allah-u Teala, Allah'ın mucizelerine inanmadıkları için, üstelik de inanacaklarına dair yemin verdikleri için, onlardan alacağını söylüyor. Öyleyse insanlar için söz konusu olan açık ve kesin bir sonuç var. Kıymetini bilmeyenden Allah Teala emanetlerini geri alıyor. Kalp gözü ve kalp kulağı açıldıktan sonra Allah Teala için muhakkaten veya devamlı kapanabilir. Rum suresinin 52. ayet-i kerimesi. Fe inneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us sümme du'a'e izâ velle müdbirîn. Bunun için sen arkalarını dönmüş giderlerken o daveti ölülere işittiremezsin, dinletemezsin. Ve sağırlara da işittiremezsin. Bir insanın davete icabet etmesi için, yani Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Bir insanın davete icabet etmesi için ne olması lazım? Önce işitmesi lazım daveti. İşitmezse o zaman davete icabet diye de bir olay kesinlikle tahakkuk etmez. İşte ölüler ve sağırlar söz konusu. Kimdir ölü? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi ölü kabul ediyor Allah Teala bu dünya üzerinde. Ve sağır kabul ediyor. O zaman anlıyoruz ki

Kıramazsın. İn tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Fehum muslimun, onlar ise teslim olanlardır. Burada birinci teslimden bahsediyor Allah Teala. İşitebilen kişiler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar işitiyorlar. Onların nasıl 7 tane takva varsa Kur'an-ı Kerim'de, yedi safa, 4 teslim varsa, bu 7 safanın her biri takva için geçerli, teslim için geçerli, amin olmak için geçerli. Her açıdan hep 7 tane safayla karşılaşıyoruz. Bu durumda Allah Teala'nın işareti açıkça geliyor. İnsanlar baştan işitmiyorlar, karşı çıkıyorlar, arkalarını dönüyorlar ve ölüler olarak kabul ediyor Allah Teala onları. Ve böyle olduğu için gözlerini kör kılıyor, kulaklarını sağır kılıyor, kalplerini idraksız kılıyor Allah Teala. Ve de hastaların üzerine de mühür vuruyor. Mutlaka önce tebliğ var. Tebliğe karşı çıkış var. Karşı çıkış üzerine körlük, sağırlık, dilsizlik başlıyor. Bütün zamanlarda bu olay tahakkuk ediyor. Mülk suresinin 8, 9, 10 ayetlerine geçiyoruz. Diyor ki Allah Teala Mülk 8'de tekadü temeyyüzü minel gayz kullema ulkiye fiha fevcun se'elhum hazenetuha elem yetikum nezir. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri, vazifelileri onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi? Nezir aynı zamanda Resul. Mülk 9, Galu bela, dediler ki evet, katya ina nezirin, bize nezir geldi, nezir. Ve kezzebna, biz onu yalanladık. Tekzip ettik. Ve kulna ma nezzelallahu min şey. Ve biz ona dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İn entüm illa fî dalalin kebîr. Ve siz büyük bir sapıklık içindesiniz, dalalet içindesiniz dedik. Mülk 10 ve kâlû lev kunnâ nesmâ ve evnâ kılû mâ kunnâ fî ashâbis sa'îr. Ve derler ki, eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Burada ateş ehlinin içinde mi olurduk? Kim bu insanlar? Bu insanlar Nezir'in sözlerine karşı çıkanlar. Karşı çıktıkları için Allah Teala gözlerini, kulaklarını, kalplerini kapatıyor. Eğer sadece dinlemiş olsalar anlayacaklar. Anlayınca, yani pozitif istikametteki bir yaklaşımla yaklaşırlarsa Allah Teala açacak kalp gözlerini, kalp kulaklarını ve anlayacaklar. Karşı çıkmayanlar için Allah Teala'nın onların kalp gözlerini, kalp
kulaklarını kapatması söz konusu değil.

Buradaki işaretlere dikkat ediyor musunuz? Evvela diyor ki biz sana inanmıyoruz. Sonra diyor ki Allah'a kitap da indirmemiştir. Ona da inanmıyoruz. Yetmez. Sen sapıklık içindesin diyor. Yani Nezir'in söylediklerine şiddetle bir karşı çıkış var. Bunun üzerine Allah-u Teala onları kör, sağır ve dilsiz kılıyor. Ve bu insanların arasından sonra salim kafayla düşünüp de doğru da olabilir. O zaman ben bu konuyu bir inceleyeyim tarzında bir düşüncenin sahibi olan herkesin pozitif yaklaşıma kalbi yöneldiği anda Allah-u Teala onun için gerekeni yapıyor. Hemen gözler, kulaklar, kalpler açılıyor ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiye yardımı var. İşte Allah-u Teala'nın onlara furkanlar vermesi bu sebeple geçerli. Allah-u Teala'nın onların günahlarını sevaba çevirmesi bu sebeple geçerli. Hayd suresinin 46. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yesiru fil ardı fetekune lehum kulubun yakulune biha ev azanun yesmeune biha fe innehu la ta'mal ebsaru velakin ta'mal kulubulleti fissudu. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı, seyretmediler mi ki? Onunla akıl ettikleri kalpleri olsun ve onunla işittikleri kulakları olsun. Yani görüp ibret alsalardı hem insanların nasıl mahvolduğunun işaretlerini yakalayacaklardı hem de kurtuluşa ulaşanların işaretlerini yakalayacaklardı ve kalpler ve kulaklar orada hüküm ferma alıyor. Fakat diyor Allah-u Teala, baş gözleri kör olmaz. Sinelerdeki kalpler kör olur. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Burada hem kalp gözü hem de baş gözünü İkisi beraber ele alınmış. Birisi velayetten sonraki Allah'ın verdiği hediye, kalp gözü, kalp kulağı daimi zikre ulaşınca mutlaka verdiği, ondan evvel de verebildiği kişiyi alimken arif yapan bir dizayn. Araf suresinin 201. ayet-i kerimesi اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّكَوْا اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ف۪ي اِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler. Yani Allah'la tezekkür ederler, karşılıklı konuşurlar. Tezekkür kelimesi aynı zamanda zikri de ifade ediyor, aynı kökten geliyor. Hem zikir yaparlar hem de Allah ile karşılıklı konuşurlar. Öyleyse böyle bir dizaynda basar edenlerdir diyor Allah Teala. Kalp gözlerinin basar hastasıyla görenlerdir diyor. Araf suresinin 202. ayet-i kerimesi
ve ihvanuhum yemuddunehum fil gayyi sümme la yuksirun. Ve onların, yani şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Bu, dikkat edin. Allah Teala daha evvelki bir ayet-i kerimede herkesin şeytanından bahsediyordu. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlardan birileri var. Ve devamlı vesvese vermeye çalışıyor. Bütün güçleriyle buna çalışırlar. Ve burada hepsinin gayretinin onları cehenneme ulaştırmak konusunda olduğu ifade ediliyor. Araf 203'te de Allah Teala diyor ki ve izalem tehtihim bi ayetin kalulev leştebeytaha. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman onu derleyip toplasaydın, yani bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler. Kul innema ettebi'u ma yuha ileyye. De ki ben Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona uyarım. Haza vesairu min rabbikum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Bunlar Rabbinizden basiretler. Yani kalp gözlerinizin görme hassasını sağlayacak olan sistemlerdir. Ve hüden ve hidayete erdiren. Yardımlardır. Ve rahmetün ve Allah'ın rahmetidir. Likamin yu'minun. Müminler kavmi için. Allah'a ulaşmayı dileyenler için.

Ve görünüyor ki burada Allah-u Teala kalp gözlerinden, kalp kulaklarından bahsediyor. Ve onu söyleyenler elbette böyle bir gözün sahipleri, böyle bir kalp gözünün, kalp kulağının sahipleri değil. Kendiliğinden ayet getirdiğini zannediyorlar. Onu hatırla, hazırla, bize getir diyorlar. Ve engelli insanlar söz konusu. Nehm suresinin 80 ve 81. ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'us sümmet du'a izâ vellev müdbirin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da davetini işittiremezsin. Burada ölüler diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile o tebliği yaptıkça tartışanlar, şiddetle karşı çıkanlar. Ve Nem 81'de de ve ma ente bihadil ummiye en delaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum muslimun. Sen körleri bulundukları dalaletten hidayete erdiremezsin. Sen ancak ayetlerimizi onlara iman edip teslim olanlara işittirebilirsin. Görülüyor ki körler dalalettedirler. Hidayete de ermezler. İnsanlar Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'ın öğretisine karşı çıkmadıkları takdirde Allah-u Teala onların kalp gözlerini, kalp kulaklarını ya da baş gözlerini, baş kulaklarını kapatmıyor, onlara bir şey yapmıyor. Ama karşı çıkarlarsa mutlaka gerçekleşiyor. Orada bir engel var sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Engelleri koyan Allah ister hastalara koysun, ister uzuvlara koysun. Her halükarda Allah-u Teala burada engeller koyuyor ama bu insanlar mutlaka karşı çıkanlar, arkasını dönüp kaçanlar, davete kulaklarını tıkayanlar. Hud suresinin 19. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا اِوَجَا وَهُمْ بِالْاٰهِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Onlar ki Allah yolundan saptırırlar. Allah yolundan, Allah'ın yoluna girmelerine mani olurlar. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerine mani olurlar. Ve onu eğmek ve bükmek isterler. Ve hüm bil ahireti hüm kafirun. Ve onlar ahireti, yani insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkacaklarını Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederler diyor Allah-u Teala.
اُلَٰئِكَ لَمْ يَكُنُوا مُعْجِز۪ينَ فِي الْاَرْضِ Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Ve مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ Ve onların Allah'tan başka dostları olmadı. يُدَافُ لَهُمُ الْعَزَابِ Onlara azap kat kat arttırılır. مَا كَانُوا يَسْتَتُونَ السَّمْعَى وَمَا كَانُوا يُبْسِرُونَ Onlar işitmeye güç yetiremediler. وَمَا كَانُوا يُبْسِرُونَ Ve onlar göremediler. Ne semî hastaları çalıştı, ne basar hastaları çalıştı. Sebep ne? Ahireti inkar etmeleri, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar etmeleri. Sebep bu. Görüyoruz ki hep insanlar var ve yetkililerin kendilerini uyarmalarına rağmen bu istikamette bir gayretin sahibi değiller, uyarıldıkları istikamette. Tam aksine, bırakınız kendilerinin dalalette olmasını, hidayete yaklaşamamalarını, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Başka insanlar için de aynı şey söz konusu, Allah'ın yolundan sapmak. Öyleyse Allah'ın sebiline ulaşmalarına mani oluyorlar insanların. O zaman böyle bir cezayı hak ediyorlar. Kalp gözleri, kalp kulakları onların kapalı. Hem körler hem sağırlar. Hud suresinin 23 ve 24. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki innellezine amenu ve aminus salihate ve ahbetu illa rabbihim ulaike ashabul cennet hum fiha halidun. Muhakkak ki amen olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler, ıslah edici amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar ve Rablerine huşu duyup boyun eğenler, Rablerine ve ahbetu ila Rabbihim, Rablerine muhabbet duyanlar, hub duyanlar, ne zaman oluyor kalplerine? İhbat konulduğu zaman. Onlar o zaman muhbit oluyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte onlar cennet ehlidir diyor Allah Teala. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Ve Hud 24. Meselül ferikayni kel ama vel esammi vel basiri vessem'i. Hel yesteviyani mesela efela tezekkerun. Bu iki fırkanın durumu diyor Allah Teala. Ama ve yani kör ve sağır ile gören yani basar hastası çalışan ve işitenin semi hastası çalışan durumu gibidir. Bir taraftakiler kör ve sağır, öbür taraftakiler gören ve işiten. İkisinin hali eşit midir diyor Allah Teala. Demek ki Hud 23'ten evvel bir başka fırkadan bahsediyor Allah Teala. Onlar negatif istikamette tesir almışlar. Bakalım Hud suresinin 22. ayet-i kerimesinde ne var? Kesinlikle diyor Allah Teala
ahirette en çok hüsrana uğrayacak olan onlardır. 21'de işte onlar hüsran, nefslerini hüsrana düşüren kimselerdir. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan uzaklaştı gitti diyor Allah Teala. Ve 20. ayet-i kerimede onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir diyor Allah Teala. Onlara azap kat kat arttırılır. Bu Hud 19-20, 21-22-23 hepsi bir arada. Bir tarafta bu örnekteki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Bir tarafta da Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Lokman suresinin 6. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ve minen nasi men yeşteri lehvel hadisi liyudille en sebilillahi bigari ilmin ve yettehizeha huzuva ulaike lehum azabun mubin. İnsanlardan kimi var ki, bir kısmı var ki ilmi olmadığı halde Allah yolundan insanları saptırmak için sonra da onunla alay etmek ve yani istihza etmek, alay etmek ve eğlenmek için boş sözler satın alırlar. Yani hiçbir asla istinad etmeyen boş sözler, işte bunlara şiddetli bir azap vardır diyor. Azabın mübin, apaçık bir azap vardır diyor Allah Teala. Ve Lokman suresinin 7. ayet-i kerimesi ve izatutla aleyhi ayatina ve la müstekbilen keellem yesmaha keennefi uzunehi vakra ve beşrefi bi azabın edeyim. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de onları acıklı azap ile müjdele diyor Allah Teala. Gene aynı şeyi görüyoruz. Allah Teala kim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tebliğine karşı çıkmışsa bu tebliğ onu bir yerlere sürüklemişse karşı çıkmaya Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e direkt olarak karşı çıkmaya sürüklemişse bu noktada söz konusu olan Allah'ın mutlaka engel koyması oluyor. Her seferinde aynı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Önce bir tebliğ müessesesi var. Bu tebliğin yapılması sırasında kişilerin hali tavrı var. Bir insan var, sükunetle dinler, kabul etmez ya da eder. Ama emaniye bilgilerle donatılmış olup da Allah'ın hidayet davetine karşı çıkan herkesin Allah-u Teala gözlerini, kulaklarını, kalplerini ve hastalarını kapatıyor. Öyleyse burada sadece iki türlü insan var. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini, hastalarını kapattığı insanlar Allah-u Teala'nın, kapatmadığı insanlar. O kapatmadığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar da kurtuluşa eremezler. Kapattığı insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa eremezler. Allah Teala herkese furkanlar verir.
Yani insanlara Resul'ün söylediklerini anlayabilecek, idrak edebilecek olan özellik kazandırır. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu durum açık ve kesindir. Hep bir sebep tahtında insanların gözlerini, kulaklarını, kalplerini kapatıyor. Yani karşı çıkan, özellikle Allah'ın hedeflerini engellemeye çalışan, şeytandan yana olan insanlara Allah-u Teala bu işlevleri gerçekleştiriyor. Ahkâf suresinin 26. ayet-i kerimesine bakıyoruz. وَلَكَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا اِنْ مَكَّنَّاكُمْ ف۪يهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَاَف۪يدَةً فَمَا اَغْنَا عَنْهُمْ سَمْعُوهُمْ وَلَا اَبْصَارُهُمْ وَلَا اَف۪يدَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِسْكَانُوا يَجْهَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِيُونَ. Andolsun ki diyor, ey Mekkeliler, size vermediğimiz kuvvet ve mevkiyi onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Ama kulakları, gözleri ve kalpleri onlara bir fayda sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. O alaya aldıkları azap kendilerini yok ediverdi. Öyleyse burada Allah-u Teala onlara verdiği dünya için, dünyayı görmeleri için verdiği kulaklar, kalpler, gözler. Ama onlar bu dünyaya açık olan pencereden, dünyaya başka bir cepheden baktılar. Ve neticede o görme müessesesi hakikati görmek istikametinde kullanılamadı. Sadece dünyaya bir bakıştı. O insanlar gene ölü olarak yaşadılar. Ve Nisa suresinin 46. ayet-i kerimesi. مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَل۪يمَ اَنْ مَوَادِعِهِ وَيَكُولُونَ سَم۪ينَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَ غَيْرَ مُسْمَنْ وَرَامَا وَرَائِنَا لَيَّنْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَتَعْنَنْ فِي الدِّينَ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوا سَم۪ينَا وَعَاتَانَا وَاسْمَا وَنْزُرْنَا لَكَانَ هَيْرًا لَكُمْ وَاَقْمَمْ وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللّٰهِ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَلِيلًا. Yahudilerden öyle kimseler de var ki, Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri değiştirip manalarını bozarlar. Dillerini eğip bükerek ve dini yererek işittik ve isyan ettik. İşit, işitmez olası. Ve râina, bize bak diyorlar. Ve onlar şüphesiz işittik ve itaat ettik. İşit ve bizi gözet deselerdi, muhakkak ki kendileri için daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat Allah küfürleri sebebiyle onları lanetlemiştir. Artık onların pek azı hariç iman etmezler diyor Allah-u Teala. Buradaki muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey açık ve kesin. Sevgili kardeşlerim, hep
insanların bu muhtevada engelleri olduğu için doğruları göremiyorlar. Öyleyse şunu netice olarak ortaya koyuyor Allah Teala. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılmamışsa o kişi Allah'ın sözlerine mutlaka karşı çıkan biridir. Kimin kalbinde ekinnet varsa, kimin gözlerinde hicab-ı mestere varsa, kimin kulaklarında vakra varsa, bu uzuvlardaki engellerin yanı başında, kimin görme hassası, gışavet isimli perdeyle örtülüyse, kimin işitme hassası mühürlüyse, kimin kalbi mühürlüyse, onlar kendilerine tebliğ yapıldığı zaman, tebliğ gelmeyen insan bir defa hiç yoktur. Mutlaka tebliğ bütün insanlara ulaşır. Biz bir Resul göndermedikçe kimseye azap etmeyiz diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda insanlar için bir muhteva tayin ediyor Allah Teala. Tebliğin yapılması esastır. Herkes tebliğdeki tutumuna göre Allah Teala tarafından tek tek irdelenir ve karşı çıkıyorsa Allah'ın yardımına layık değilse onun hastalarını Allah Teala kapatıyor veya uzuvlarını. Her ikisini birden yapması da söz konusu. Ama şunu görüyoruz ki her şey tebliğe karşı çıkmakla başlıyor. O zaman zamanımızdaki din adamlarını bu konuda mutlaka uyarmak mecburiyetindeyiz. İkaz etmek mecburiyetindeyiz ki tebliğe karşı çıkmasınlar. Eğer bir fikirleri varsa bunu usulü veçiyle bildirsinler. Yani karşı çıkmak, hele insanları Allah'ın yolundan men etmek gibi bir tavır alanların mutlaka hem uzuvları hem hastaları Allah-u Teala tarafından kapatılıyor. Onlar sağır, dilsiz ve kör oluyorlar. Öyleyse engelleri tetkik ettiğimiz zaman her engelde mutlaka bir karşı çıkış görüyoruz. Allah'ın Resulüne karşı çıkış. Halbuki Allah-u Teala ne istiyor? Herkesin Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtuluşa ulaşmasını istiyor Allah-u Teala. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilediği anda dalaletten kurtulduğu kesin, küfürden kurtulduğu kesin, hüsrandan kurtulduğu kesin, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulduğu kesin. Ve de hidayet üzere oluyor kişi, takva sahibi oluyor, ameni oluyor, bütün güzellikler onun üzerinde, sadece bir dileğin sahibi olması lazım kişinin. Eğer kişi bu dileğin sahibi olmak yerine Allah'ın Resulüne karşı çıkıyorsa ve de bir taraf olarak özellikle saldırıyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın bir ceza müessesesi olarak onların kalplerini, kulaklarını, gözlerini ve uzuvlarını kapattığını görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir engeller bahsinde birlikte olduk. Kulaklardaki, gözlerdeki, kalplerdeki engeller ve hastalardaki engeller, görme, işitme, idrak hastalarındaki engeller sebepsiz yere konmuyor. Kişinin bilerek, isteyerek Allah'a karşı çıkması, Resul'e karşı çıkması sebebiyle konuyor. Ondan sonra kişi eğer akıl yoluyla düşünürse ve bunun neticesinde eğer Allah'a ulaşmayı dilerse bütün engelleri Allah-u Teala derhal açıyor. O kişi gören, işiten, bilen oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkese onları ölüyken diriltecek olan bu güzellikleri anlatmak hepimizin üzerine vazifedir. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbette bizleri beraber kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Onun dostuyuz. İşte Allah Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısınız. Sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz. İçiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ha ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz. Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i Kerime'de bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz. Ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. Kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz.
Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

0: Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşümü İmam İskender Alemi Hazretleri Rabbim bana o kadar çok sevdim. Dürbü tüsak varacağım. Sizlere sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
2: Ben Allah'a ulaşmayı biledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
1: İki ay önce kanları bana şikayetle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Ferdi oldum. Çok huzurluyum, çok huzurluyum. Allah bin bir kere razı olsun.
3: Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim.
4: İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
0: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

Hayırlı akşamlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kainatın yaratılması. İlk sualimiz, kainat nasıl yaratılmıştır? Hiçbir şey yokken Allah vardı. Ve Allah yaratmayı diledi. Allah'ın yarattığı ilk şey Allah'ın enerjisi. Günümüz nükleer fizik ve nükleer kimyadaki adıyla nötrinolar. Allah Teala Zariyat suresinin 49. ayet-i kerimesinde "Ve min kulli şeyin halaknahum zevceyni leallekum tezekkerun." Biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki tezekkür edersiniz. Allah Teala üç asıl ve üçle karşıt olmak üzere altı tane alem yaratmış. Zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşı gayb alemi, emr alemi ve karşı emr alemi olmak üzere üç asıl ve üçü de karşıt olmak üzere altı alem. Ama baktığınız zaman iç içe olan bu alemler hepsi insan vücudu şeklinde yaratılmış. Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti bütün bu alemleri kuşatıyor. Ne demiştik? Allah'ın yarattığı ilk şey Allah'ın enerjisi. Allah Teala enerjiyi de çift yaratmıştır. Şu slaytımız kalsın. Allah Teala nötrino, sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşı nötrino, sol spinli bir karşı nötrino ile sağ spinli bir antinötrino, sol spinli bir antinötrino, sağ spinli bir karşı antinötrino, sol spinli bir karşı antinötrino olmak üzere çifter çifter alemleri oluşturmak üzere Allah Teala enerjiyi gönderiyor ve evvela Allah'ın yarattığı enerjiyle Allah gezegenleri, maddeyi oluşturuyor. Kainatı yaratmak üzere harekete geçen şey madde değil. Elektronlardan oluşmuyor, nötronlardan oluşuyor. Bu sebeple Allah Teala önce maddeyi yaratmadı. Yoktan yarattığı şey Allah'ın enerjisi, nötrinolar. Allah'ın kendisine has kanunları var. O kanunları biz de yaparız, biz de yoktan var ederiz diye söyleyenler yanılıyorlar. Onlar yoktan var etmiyorlar. Var olanı bir araya getirmek suretiyle takım yeni oluşumlar vücuda getiriyorlar ki şartlar oluşunca Allah'ın kanunları harekete geçiyor. Öyle olunca insanlar bir şeyleri yaparak bir araya getirebilirler. Ama yoktan var etme yetkisi sadece Allah'a aittir. Evet, Allah Teala'nın tek noktadan başlayan bir yaratılış zinciri söz konusu. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتَ وَالَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti? Bir enerji kitlesi فَفَتَقْنَهُنَّ biz onların arasını ayırdık. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْنْ حَيْ her canlı şeyi de sudan yarattık. Evet, görüyorsunuz ki üç asıl ve üç takaçlı olmak üzere evvel nötronlardan oluşan sağ ve sol spinli bir elektron, sağ ve sol spinli bir karşıt elektron, sağ ve sol spinli bir proton, sağ ve sol spinli bir karşıt proton o şekilde de zikredilebilir, ifade edilebilir. Secde suresinin 4. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şunu ifade ediyor.
Allahu lezi halaka semavate vel arda ma beyne ma fisteti eyyam. Allah gökleri ve yerleri arasındakini 6 günde yarattı. Mastavel arş. Arşa istiva. Ma lekum min duni min velin ve la şefi. Ondan başka sizin için dost ve şefaatçi yoktur. Çoğu zaman insanlar bu ayetleri yanlış algılıyorlar. Ma lekum min duni min velin. Allah'tan başka sizin için bir dost ve şefaatçi yoktur derken Allah'a %100 teslim olanlar onlar Allah'ın dostları. Allah'a dost olanlar aynı zamanda Allah'ın dostunun da dostudur. Evet. Allah'a dost olanlar Allah'ın dostlarının dostudur. Dolayısıyla olayı bu şekilde zikretmek lazım. Kainat kendi kendine oluşmamıştır. İmam Ebu Hanife Hazretleri ile ateistin tartışmasında ateist İmam Ebu Hanife Hazretleri'ne sual soruyor. Ama cevabını herkesin huzurunda ortak bir toplantıda vereceğini söylüyor ve Ebu Hanife Hazretleri randevusuna geç geliyor. Ateist gördün mü diyor. Korktu kaçtı diyor. 2-3 saat gecikmeyle gelen Ebu Hanife Hazretleri'ne niye geç geldin korktun mu diye. Hayır diyor işte şu köprüden geçmek durumundaydım. Yağmur yağdı köprüyü sel aldı götürdü. Bekledim ağaçlar kendi kendine kesildi. Tahtalar oluştu. O tahtalar bir araya gelerek köprü oluşturdu. Ben de o köprüden geçtim ve 2-3 saatlik gecikmeyle şimdi buradayım. Gülmeye başlıyor ateist. Ya diyor hiç kendi kendine ağaç kesilir mi? Kendi kendine köprü, ağaçlardan köprü olur mu? Bunlara kargalar bile güler. O zaman Ebu Hanife Hazretleri diyor ki bir köprünün bile kendi kendine oluşmayacağını bilen ey gafil bir kainat nasıl kendi kendine oluşabilir? Evet, hiçbir şey tesadüfen oluşmamıştır. Tamamen Allah'ın bilgisi ve ilmi tahtında gerçekleşiyor. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. İkinci sual, kainatın tüm sırları Kur'an-ı Kerim'de mevcut mudur? Evet. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede Zümer 27 her misali Kur'an-ı Kerim'e koyduk. En'am 38 kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89 her şeyi beyan eden ve Müslümanlar için hidayet olan Kur'an'ı indirdik sana. En'am 67 her haberin için bir kararlaştırılmış zaman vardır. Ve asıl olan şu, Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Yani Allah dilediğine daimi zikri verir. Daimi zikir sahipleri hayrın sahipleridir. Enbiya 7'de ise bilmiyorsanız hikmet sahibi alime ehli zikre sorun. Öyleyse her devirde herkes yani her şey Kur'an-ı Kerim'de var mı? Ehli zikir için her şey Kur'an-ı Kerim'de var. O sebeple her şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen bilmiyorsanız Kur'an'ı okuyun denmiyor. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Çünkü daimi zikrin sahipleri kesinlikle şeytanla arasındaki kapıyı tamamen kapatmış. Allah'la arasındaki kapı daima açık. O kapıdan bilmediklerini Allah'a sorma yetkisine sahip. Ve her şeyin Kur'an'da mevcut olduğunu bizzat Allah bizlere ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilmesi mümkün olmayan tek kutsal kitap.
bütün hakikatleri içeriyor. 1920 yıllarda büyük patlama Profesör Doktor Powell tarafından arkadaşıyla birlikte, Thorne'la birlikte bunu gerçekleştirdi. Ama 1920 yıllarda keşfedilen bu kanun netice 1400 yıl evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuştu. Hangi ayet-i kerime gereğince? Enbiya 30. Bunu kimden öğreniyoruz? Enbiya 7'deki zikir ehlinden öğreniyoruz. Öyleyse Enbiya 30'da ayetinde alındığı gibi Allah-u Teala layık olursa kapıların hepsini açar ve bütün sırların Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu biz öğrenmiş olacağız. Cin 26-27'de ise Alimul gaybi ve la yusuru gaybi ahaden ila meni tedamin resulün. Allah gaybin alimidir. Gaybini kimse izah etmez ama tasarruf rızasının sahibi Resul müstesna. Öyleyse her devirde gaybini kavim Resullerinden seçilen devrin imamına bildiriyor. O zaman bilmediklerimizi kimden öğrenmemiz lazım? Ehli zikir olan devrin imamından öğrenmemiz gerekir. Üçüncü sual, kainatın bir başlangıcı olduğu gibi sonu da olacak mı? Evet. Allah Teala Enbiya suresinin 104. ayet-i kerimesinde

0: Allah Teala Maxwell'e cevap veriyor. Biz onları besliyoruz diyor. Ve hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'a tesbih eder olmasın. Hangi ayet-i kerime? İsra 44. Zariyat 47'de de kainatın genişlediğinden bahsediyor Rabbimiz. Ve sema beyneyna bi aydin ve ennel lemusihun. Sema, biz onu bir kudretle bina ettik. Onu genişleten, genişletici olan da biziz. Ve Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatının dışında her şey fanidir. Kulu men aleyha fan ve yebka veşe rabbike zülcelali vel ikram. Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir. Evet. Allah'ın mahlukatı içerisinde en üst noktada cinler ve insanlardır. Bunların içerisinde de en üst noktada yine insanlardır. Ama cinler de insanlar da fanidir. Sadece baki olan celal ve ikram sahibi Rabbinin zatıdır. Allah Teala bunu buyuruyor. Öyleyse ne zaman Allah'ın bütün gezegenlere, bütün yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak kuvvette aynı hızla büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak, o zaman da duracak, zaman da duracak ve işte bu kıyametin kopmasıdır. Allah razı olsun. Bir videomuz var inşallah.
1: Allah Teala kainatı yaratmış ve kainatta yarattığı tüm insanların Allah'a teslim olmalarını emrediyor. Sizce Allah'a nasıl teslim olabilirim?
2: Kalpten bir Allah denilirse, riyansız bir dua, bir şey yapılırsa her şey zaten kendi Allah rızası için kalpli, yani onun kalp.
3: İslam'ın ve imanın şartlarını yerine getirerek Hz. Muhammed'in sünnetleriyle beraber zaten Allah'a teslim olmuş oluyoruz.
4: İbadetlerimizi yaparak
1: bizi 3 tane vücutla yaratmış. Fizik vücut, nefs ve ruh. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi, sonra da irademizi Allah'a teslim etmemiz gerekiyor İslam dininin emirleri gereğince.
3: Ruhunu teslim etmek ne demek? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Namaz kıl diyor, oruç tut diyor. Tabii sünnetler de var ortada. Örnek veriyorum, zikirdir, farklı rabıtadır bilmem ne. Bunların içerisine girdiğimiz zaman da zaten günahtan bir o kadar uzaklaşır. Bu da zaten ruhumuzu Allah'a yaklaştırır. Beden olarak zaten Allah'ın verdiği bize bir ömür vardır. Zamanı geldi mi? Yok kanserdir, yok trafik kazasıdır. Bir şekilde ölüyoruz yani.
4: Nefsimizi koruduktan sonra, kendimize zarar vermedikten sonra o üç vücudu koruyarak Allah'a yine yarattığı şekilde teslim oluyoruz.
1: Tek bir kalbi dilek. Sana ulaşmak istiyorum ya Rabbi diyeceksiniz. Hiç böyle dualar ediyor mu?
2: Ediyorum. Evet, bazen de çok ağır imtihanlar geçiyor. Biraz komşularla biraz sorun var. Neden sürekli beni rahatsız ediyorlar, huzursuz ediyorlar bilmiyorum.
0: Bir misafirimiz kendimize zarar vermedikten sonra o vücudu koruyarak Allah'a yarattığı şekilde teslim oluyoruz. Üç vücudumuz da Allah'ın aynı şekilde mi teslim oluyor? Hayır. Ruhumuz zaten bizde ama Allah'ın bir emaneti. 19 tane hasletle mücehhez. Tekamülün en üst noktasında yaratılmış, bize teslim edilmiş. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun bizden ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatında ifna olmasıyla gerçekleşir. Bunun gerçekleşebilmesi nefsimizin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş. Nefsimizin yemini ise nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetten, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 afetinin, direncinin, şiddetinin %51 oranında azalmasını gerektiriyor. Bu noktaya geldiği zaman nefse tezkiye oluyor.

0: Fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulması da nefsin yedi kademedeki tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor. Onun için Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Kimin duasını Allah-u Teala kabul ediyor? Bakara 186'da davete icabet edenlerin duasını Allah kabul ediyor. Kullarım sana benden sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetini icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse Allah kimin duasına icabet ediyor? Allah'ın davetine icabet edenin duasına icabet ediyor ki kul olmak duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Yani kimin duasını Allah kabul ediyor? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenin. Kalpten ulaşmayı dileyen Allah mürşid gösteriyor. Oradan da ruh vücuttan ayrılıp yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. O zaman 3 yeminimiz Maide 7, Enam 152, Müddessir 38-39-40'da belirtildiği gibi Yasin 60-61'de adımız, Müddessir 38-39-40'da yeminimiz ve Rad 20-21'de de misakimiz devreye giriyor. Üç ucudumuz, üç ayrı fiille Allah-u Teala oluşturmuş, birbiriyle hiç alakası olmayan hedeflere yönlendiriliyor. Ruhumuzun yeminine misak diyor, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah-u Teala. Nefsimiz ezelde tezkiye olacağına dair yemin vermiş. Fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahit vermiştir. Öyleyse ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'ın zatına ulaşması misak, nefsimizin yedi kademedeki tezkiyesi yemin ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması ahit. Yemin misak ve ahit olarak ifade edilebilir. Bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala kainatın sırlarını açıklamak üzere her devirde resuller, mürşitler tayin etmiş ve bizlere de o mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Zannedersen bir evliyadır, hani büyükler var ya, büyüklerin yoluna gitmek. Zaten ilk önce peygamberden başlıyor. Böyle sırayla öyle.
3: İnsanlar bir koyunsa mürşit de bir çobandır. Yeri geldiğinde değneğiyle koyunlarını yerine çeker. Yeri geldiğinde serbest bırakır ama sonunda bir şekilde toplar.
4: Allah-u Teala sonuçta kendisi tayin ettiği için bizim için doğru olan odur. Onun bilgilerinden yararlanmamız lazım. En azından düşüncelerini dinlememiz lazım.
3: Peki akıl süzgecinden geçirerek ama. Allah bize akıl vermiş, doğruyu yanlışı görerek insanların, daha doğrusu mürşidin tecrübesinden faydalanmak, doğrunun üstünde gitmek gerekir diye düşünüyorum. Bir sürü ülkemizde tarikatlar var. Ben bunların hepsine doğru da diyemem, yanlış da diyemem.
1: Nahl 9'da ne demiş biliyor musunuz? Sebillerin, yani insanları Allah'a ulaştıracak olan yolların tayini Allah'a aittir demiş. Hacet namazı kılıyorsunuz, bana mürşidimi göster ya Rabbi diyorsunuz, o size gösteriyor.
3: İnanan için bunun bir emir olduğu gözüküyor. Yani bunun yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Bir misafirimiz, Allah bize akıl vermiş. Doğruyu yanlışı görerek mürşidin tecrübesinden faydalanmak, doğrunun üstünden gitmek gerekiyor. Doğru ve yanlış nasıl ayırt edilir? Kur'an-ı Kerim Furkan'dır. Furkan olan Kur'an'a baktığımız zaman söylenenler Kur'an'la çakışıyorsa doğrudur. Ona uymuyorsa yanlıştır. Yani her insan kendisine söylenen yalanları Kur'an-ı Kerim'le karıştırarak tespit etmek durumundadır. Hicr 9'da Allah-u Teala bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fusulet 42'de bu kitabın önünden ve arkasından batıl yaklaşamaz. Her devirde müjdeleyici ve uyarıcı olan Resuller gelir. Enam 100, Enam 48 ve İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Bu Resul ne yapar? Bu Resul insanları Allah'ın zatına davet eder. Daveti kabul edenler takva sahipleridir. Enfal 29'da kim takva sahibi olursa Allah onlara 7 furkan verir ve günahlarını örter. Furkanların verilmesi kapalı sistemlerin açılması manasına da geliyor. İşte ondan sonradır ki Allah'ın doğruları 7 safhada gerçekleşiyor. Yanlışlar da bunların zıtları. Herkes için doğrular var, herkes için yanlışlar var. Önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanlar ayrı ayrı kaynaklardan feyz alabilirler, ilim alabilirler ama doğrular ve yanlışlar değişmez. Kim amin olursa ve Allah'a karşı takva sahibi olursa Allah o insanları mutlaka yanlıştan korur. Yanlışı bulma özelliğine sahip kılar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz size 2 emanet bırakıyorum. Onlara sarıp uydukça yolunuzu şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. İşte kim Allah'ın kitabına sarılır, Peygamber'in sünnetini hayatına tatbik ederse o zaman o hedefine ulaşacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Bugün görürseniz bir sual arz edecektim. Kainattaki alemler arasında yolculuk yapmak mümkün müdür? Sizleri çok seviyorum inşallah kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kainattaki alemler arasında yolculuk yapmak mümkün müdür? Evet. Vakıa suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allah kara deliklerden bahsediyor. Belaksumu bi mavaqi'n nucmi. Ay yıldızların mevkilerine yemin ederim. Kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Bir kara delikten geçip de öbür aleme ulaştığınız zaman gene bu alemde bir yerlerdesiniz. Ama bu alemde hissedilmezsiniz. Söz konusu değil. Başka bir alemdesiniz ama gene de bu alemde aynı koordinatın sahibisiniz. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş, gidiyorsunuz, erza alemine kara delikten geçtiniz. Bu dünyada gene bir koordinattasınız ama o alemi görebilirsiniz, o alemi hissedebilirsiniz. Bu alemle artık ilişkiniz kesmiştir. Bu nefsi tay mekanla her gece gerçekleşiyor. Her gece başını yastığın üzerine koyduğunuz an, fizik vücudun elektron devir sayısı düşüyor 100'den 75'e. Nefsin karşıtı elektronun devir sayısı yükseliyor 50'den 75'e. İkisi eşitlendiği zaman nefs vücuttan ayrılıyor. Evvela ışık duvarından geçiyor ve daha sonra sonsuz hıza ulaşıyor ve akıl nefse kumanda ediyor. Rüya alemini nefsimizle yaşıyoruz. Allah razı olsun. Dolayısıyla nefsi tayi mekanla hem bu alemde olabilirsiniz hem öbür tarafta gidebilirsiniz. Yani sualde kainattaki alemler arasında yolculuk yapmak mümkün müdür? Evet, tayin mekanda mümkündür. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala kainatta her zerrenin kendi lisanlarında Allah'ın ismini zikrettiklerini açıklıyor ve biz insanlara da irademizi kullanarak bunu yapmamızı emrediyor. Sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikir çok önemli. Esmaül Hüsna var 99 tane. Ben hemen değil ezbere biliyorum ve her gün okuyorum. Zannedersen bunlar yevmil kıyamette toplanacakmış ve çok önemli.
3: Sevgi sözleri gibi düşünüyorum. Bir insan da sevdiğine bir şekilde ulaşmak ister. İçinden geçeni söylemek ister. Bu şekilde düşünüyorum zikri.
2: Hani deniliyor ya ağzı dualı insanlar diye. Gerçekten doğru. Zikir çekmek her zaman için iyidir. Bu da bir yol gösterici.
1: Bütün ibadetlerden en büyük olan ibadet. Bunu biliyor musun?
6: Evet, namazdır.
2: Zikir en büyük şeydir ya. Yani ilk önce namaz da zikir ikinci plan dil ile zikir zaten. Biliyorsunuz zikir. Hani hacca gitmek bedenle yapılan o da dil ile zikirdir.
1: Allah'ın ismini zikrederek kesintisiz daima her koşulda mutluluğa ulaşmamız mümkün. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Ben ona inanmıyorum. Çünkü kesintisiz mutluluk diye bir şey yoktur. Hazreti Muhammed bile ömründe çok zor zamanlar geçirmiş. Sürekli dua ederek bunları aşmış ama her zaman mutlu olduğunu düşünmüyorum. Ancak buna inanarak, Allah'a dua ederek, şükrederek ancak geçebilir bu zamanlar.
0: Bir misafirimiz kesintisiz mutluluk diye bir şey yoktur. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bile ömründe çok zor zamanlar geçirmiş. Her zaman mutlu olduğunu düşünmüyorum dedi. Mutluluk nedir? Mutluluk iç dünyamızda, dış dünyamızda ve başka insanlarla ilişkimizde, Allah'la olan ilişkilerinde sulh ve sükunu ifade eden devamlı bir veriteredir. Kesintisiz bir olaydır. Slaytımız var. Bu mutluluğun üç tane şartı. Onu gösterebilirsek, evet, mutluluğun üç şartı var. Bu mutluluğun üç şartından, mutluluğun üç şartı bu değil inşallah. Evet. Mutluluğun üç şartından birinci şart üç alemde olması. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah'la olan ilişkilerimize mutluluk. İç dünyamızda mutluluk, nefse ruhun kavgasının bitmesidir. Dış dünyamızda mutluluk, başka insanla olan kavgamızın sona ermesidir. Allah ile ilişkilerimizde mutluluk, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesidir. İkinci şart, mutluluk daimi olmasıdır. Yani kesintisiz. 3 saat mutlu, 4. saat mutsuz. Hayır, öyle değil. Daimi mutluluk. Üçüncü şart, üç alemde sulh ve sükun, yani sükuneti ifade ediyor. Kavga bitmiş vaziyettedir. Öyleyse şu anda gördüğünüz gibi nefs de ikinci bir ruh olmuştur. Dış alemde o kişi bütün insanlarla dosttur. Allah'la ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıya sahiptir. Kur'an'ın bütününe tabi olan, onu yerine getirendir inşallah. Önemli olan olaylar değil, olayların bizim üzerimizde vücuda getirdiği tesirler. Bu tesir, nefsimiz bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir. Mutluluğun yarısı nefsin tezkiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Nefs tezkiyesi olaylardan %51 oranında artık etkilenmiyor. Nefsin tasfiyesinde ise olaylardan etkilenmeme %100'e ulaşıyor. Dolayısıyla üç cephede sulh ve sükunun ifadesini söyledik. Evvela başlangıç noktasında insanlar mutsuzluk üçgeni içerisinde bulunur. Mutsuzluk üçgeninde bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğerinde de kaybettiğimiz derecat. Ama mutluluk üçgeninde bir kenarı Allah, diğer kenarı ruhumuz, öbürü de işlediğimiz hayırlar. Mutluluk üçgeninin mutluluk karesi olabilmesi daimi zikirle mümkündür. Allah Teala ayetlerde Müzzemmil 8 ara sıra zikirden bahsediyor. Ahzab 41 çok zikirden bahsediyor. Ve Nisa 103 daimi zikirden. Bu tedirici basamaklar içerisinde daimi zikre ulaştığımız an zaten mutluluk karesindeyiz ve her daim mutluyuz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar Hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa bir sorumuz olacaktı. Kainattaki her gezegende hayat var mıdır inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İyi ki varsınız hocam.
0: Biz de seni çok seviyoruz. Bütün kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Kainattaki her gezegende hayat var mıdır? Başka gezegenlerde hayat var olduğunu Terim Efendimiz 27 ayet-i kerimede tespit olduğunu ifade buyuruyor. Allah Teala dünyadan başka birçok gezegende hayat olduğunu 27 tane ayet-i kerimede Kur'an-ı Kerim'de açıklamış durumda. İşte şu anda görüyorsunuz. başka gezegenlerde hayatın var olduğuna dair açıklanan ayetler. O başka gezegendekiler insanlardan bir kısmı teknik açıdan bizden çok daha kötü standartlarda yaşıyorlar ama bir kısmı bizden önderler. Her gezegende hayat var mı? Sualin cevabı evet diye gelmiyor. İşte Ay'a gittiler. O bir gezegen ve dünyanın uydusu ama orada hayat yok. Allah-u Teala hangi gezegende hayatı oluşturmuş istiyorsa orada da oluşturmuştur. Yani gezegenlerin, yani hayatların olduğu gezegenler vardır. Hayatın olmadığı gezegenler vardır. Tamamen Allah'ın takdiridir bu. Allah razı olsun. Evet, suallere geçiyoruz inşallah.

Sualler Almanya'dan bir izleyici muhterem hocam. Bazı gençlerimiz herhangi bir sanatçıya hayranlık duyuyor. Hayran olunması gereken Allah'ın Resulü'nü sevmeyi, ona hayranlık duymanın ve itaatin etmenin önemini açıklar mısınız? İnsanlar sevebilir, İnsanlar bir başka insana da aşık olabilir. Ama hayranlık sadece Allah'adır. Hayran olunması gereken Allah'tır. Allah cephesinden de bakıldığımız zaman Allah Teala sever. Dolayısıyla Allah ve Resulüne hayranlık ancak o kişinin en üst noktada itaatiyle gerçekleşir. Yani daimi zikir, üç alemde kavganın bittiği, sulh ve sükûna ulaştığı bir noktayı ifade eder inşallah. Allah razı olsun. Ağrı'dan Tayyip Hanım muhterem hocam, erkek kuzenlerimle bir araya geldiğimiz zaman tebliğ edebilir miyiz? Konuda ne buyurursunuz? Konuda Efendimizin nasıl bir cevabı var bilmiyorum ama Efendimizin genel kural olarak hanımların hanımlara, beylerin beylere tebliğ yapmasını buyuruyor. Siz eskiden Efendimizin bu konuda verdiği cevapları araştırıp neticesine ulaşabilirsiniz. Genel mahiyetteki cevap şöyle: hanımlar hanımlara tebliğ yapabilir, beyler de beylere tebliğ yapabilir. Ama akrabalık boyutu da nasıl bu gerçekleşir öğrenebilirsiniz inşallah. Kayseri'den Ramazan Bey, muhterem hocam, acaba Hazreti İsa öldü mü? Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa için ne buyuruyor? Açıklayabilir misiniz? Evet, Hazreti İsa ölmedi. Hazreti İsa yeryüzüne tekrar indirilecek. İşte Âl-i İmrân Suresi'nin 193. ayet-i kerimesinde, İsa 157, 158 ve 159. ayetlerinde buyuruyor ki İsa Mesih, biz onu öldürdük sözleri çok büyük bir iftiradır. Onu öldürmediler, onu asmadılar fakat onlara İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. İsa 158, hayır Allah onu kendisine yükseltti. İsa 159, kitap ehlinden olanlar ona ölümünden önce mutlaka iman edeceklerdir ve kıyamet günü onlar üzerine şahit olacak. Öyleyse buradan anlıyoruz ki tekrar yeryüzüne inecek ve yeryüzünde ona tabi olanların üzerine şahit olacak. Maide 117'de Mina Allah-u Teala açıklıyor. Hud 69'da Hazreti elçilerimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı müjde ile geldiler. Selam dediler. İbrahim Aleyhisselam selam dedi. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağa gittim. Bunu niye bu ayet-i kerimeyi verdik? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın emr aleminde Allah'ın huzurundan yeryüzüne inmesi meleklerin Hazreti İbrahim'e gelmesi gibidir. Zor değil Allah için. Meryem 33, doğduğum gün, öleceğim gün, canlı olarak bahsedileceğim gün, selam benim üzerimedir. Demek ki doğduğu gün var, bir de öleceği gün var. Eğer Hazreti İsa Aleyhisselam ölmediyse, o zaman bu ölümlü dünyaya tekrar inecek demektir. Enbiya 35, çünkü her nefs ölümü tadıcıdır. Zuhruf 61, Hazreti İsa Aleyhisselam kıyametin bir alametidir. Evet, burada ayet-i kerimede onu bildiriyor. Gerçekten o, yani Hazreti İsa Aleyhisselam, saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin. Allah razı olsun. Osmaniye'den bir izleyici, muhterem hocam, 8 yıldır tabiyim, ailem tabi değil. Örtü altında zikir yaptığımda garipsiyorlar. O yüzden örtü altında zikir yapamıyorum
Bu konuda ne buyursunuz? Örtü altında onlar garipseyebilir. Sen zikir yap. Çünkü her saniye, her an insan imtihanda. Bu imtihanda ya Allah'ı öne geçirir, kendine düşeni yapar veya insanları. Sen onları garipsiyorsun ve Allah'ın emrini arka plana atıyorsun. Onlar tamam garipseyebilirler, gülebilirler, her türlü yakıştırmayı yapabilirler. O onlarla Allah arasında. Ama sen bir mürşidinden aldığın bir Allah'ın bir emridir. Yerine getirdiğin oranda mutlu olursun inşallah. Allah razı olsun. İzmit'ten Emin İbacıoğlu muhterem hocam birinci sorusu. Yaşadığımız tüm olaylarda Allah Teala'nın bizleri Tövbe Suresi 100. ayet-i kerimede ki nimetlere ulaştırmak istediğini ve diğer insanların ve olayların birer piyon vesile olduklarını söyleyebilir miyiz? Evet. İkinci sorusu sahabenin Peygamber Efendimiz'e sevgisi aşikardır. Bizlere Resul sevgisini ve bizlere Efendimiz'e duyduğumuz sevginin, Efendimiz'e bizlere olan sevgisinin Allah-u Teala açısından kıymetini anlatabilir misiniz? Hangi safhaya ulaşacaksanız Allah ve Resul sevgisiyle ulaşabilirsiniz. Ama Allah ve Resul sevgisi de bedava bir olay değil. Mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorba içer. İşte Allah ve Resul sevgisi bedava bir olay değil. Allah yolundaki hizmetiniz, Allah yolundaki cihetiniz ve gayretiniz sizi o sevgiye ulaştıracaktır. Hazreti Ebubekir çocuklarına miras olarak ne bıraktın deyince Allah ve Resul sevgisi. Dolayısıyla Allah ve Resul sevgisi asıl, Allah razı olsun. İzmir'den Elif Davdav muhterem hocam birinci suali, Nebe 38-39 güne mağfiret ve şefaat bu dünyadadır. İsra 7, o gün herkesi imamları İsra 70. O gün herkesi imamlarıyla çağırırız buyurmaktadır. Burada imamların çağrılmasının muhtevasını nasıl anlamalıyız? Hiçbir zaman dilimi yoktur ki devrin imamı olmasın. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'ın en çok sevdikleri adil imam ve onun meclisinde olanlardır. Kıyamet günü Allah Teala'nın hiç sevmedikleri zalim imam ve onun meclisinde olanlardır. Öyleyse ateşe çağıran imamlar var. Bu tabii başka bir hadis. Yani Kasas 41'de وَجَعَلْنَا مِنْهُ مَيْمَةٍ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ. Mesela adil imam kimdi? Hazreti Musa Aleyhisselam'dı. Zalim imam kimdi? Firavundu. Mesela adil imam kimdi? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dı. Zalim imam kimdi? Nemrut'tu. Her devirde olay bu şekildedir. Dolayısıyla her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı adil imamdır. Ve onun meclisinde olanlar da 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, ama her devirde de zalim imam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, fitne fesat çıkartanlar, kübera ve saadatlar, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler, zulmân imlerle amel edenler onlardır. İkinci suali Araf 27'de şeytan sizin onu görmediğiniz yerden o sizi görür. Yasin 60'da şeytan size apaçık bir düşmandır diye buyurulmakta. Burada apaçık düşman sözünü nasıl anlamalıyız? Şeytan açıkça söylüyor, diyor ki bana müsaade ver, ben senin sırat-ı müstakimine oturacağım ve kesinlikle onları sırat-ı müstakimden saptıracağım. Yani hedefi gayet açık, insanlara apaçık bir düşmanlık yani. Gizlemiyor. Ben insanların düşmanıyım diyor. Dolayısıyla apaçık bir düşman olmasının arkasında bu olay var. Almanya'dan
Meltem Hanım, muhterem hocam. Birinci sorusu, sizi hacet namazı kılmadan rüyamda görüp elinizi öpüyordum. Tövbe almam uygun mu? Hacet namazı kılmaya devam etmeli miyim? Hayır. Hacet namazı zaten görmüşsün. O zaman gördüğüne göre tövbeni alabilirsin. İnşallah. İkinci sorusu, namaz surelerini ezbere bilmiyorum. Duvara yazılı olarak asıp namaz kılıyorum. Ezberleyene kadar zikirle kılsam uygun mu? Hayır, onu zikirle de kılabilirsin ama şu anki yaptığın doğru. Yani namaz surelerini ezberleyene kadar duvara asıp oradan okuyabilirsin. Burada bir problem yok. Bunu yapman daha uygun. O süreleri yine oku. Yavaş yavaş zaman içerisinde Allah yardım eder, ezberlersin ve ona göre bu standartlarda da namazını kılmaya başlarsın inşallah. Azerbaycan'dan bir izleyici, muhterem hocam. Gece saat 12'yi geçtikten sonra günlük görevlerimize başlayabilir miyiz? Yoksa teheccüd namazı gibi yaz ve kış saatine göre mi değişiyor? Hayır, başlayabilirsiniz. Yani sizin tamamen kendinize tespit etmenize bağlı. Gece ve yaz saati uygulaması teheccüd namazı içindir. Ama mesele nedir? 12'den itibaren o günün esmalarını ve diğer varsa görevlerinizi yapabilirsiniz. Teheccüd namazı da bir saat sonra kılabilirsiniz vesaire. Ama Allah'a karşı olan bütün görevleriniz 24 saatlik zaman dilimi içerisinde gece 12'den bir dahaki güne tekrar gece 12'ye kadar devam eder. O şekilde bir tespit yapabilirsiniz inşallah. Manisa'dan Ayhan Avcı, muhterem hocam. Bir Allah dostu bir kitabında Allah-u Teala için ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim diye buyurduğunu yazıyordu. Bu sözü açıklar mısın? Gerçekten de başlangıç noktasında insanlar gaybde Rahman'a huşu diyorlar. Gaybde Allah'a inanıyorlar. Sonra cennet ve cehenneme de gaybde inanıyorlar. İlmel yakin bu şekilde gerçekleşiyor. Ama aynel yakinde Allah Teala'nın o kişiye liyakati kesbediyorsa ayinde bu sefer cehennemi ve zemin katı gösteriyor. Devam ederse aynı mertebesinde cennet ve gök katlarını gösteriyor. Bu da aynen yakin. Ve son olarak tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra Allah o kişiye zatını gösterebilir. Dolayısıyla gizli bir hazine ama Allah'ın zatını gördükten sonra artık bütününe sahip olur. O gizli hazinenin sahibi olur. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyici, muhterem hocam. Bütün kutsal kitaplar aynı şeyi söylemelerine rağmen insanlar neden mutsuzlar, açıklar mısınız? İnsanlar kutsal kitaplardaki öğretiyi bilmiyorlar, öğrenmiyorlar ve tatbikatını yapmıyorlar. Her doğan çocuk İslam fıtratıyla doğar. Yani o kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenmek ve yaşamak üzere dünyaya geliyor. Hal böyle olunca anne baba çocuğuna İslam'ı öğretmesi gerekirken tam tersi negatif şuur sahibi anne baba çocuğuna Yahudi meclisi ve putperestliği öğretebiliyor. Bunlar asıl dinden sapmadır. Yahudilik, mecusilik, putperestlik bunlar dinde sapmalardır. Ama Allah herkesi hanif fıtratıyla yaratmış ve hanif dinini, ezeli ve ebedi tek bir din, hanif dinini yaşamak üzere onları vazifelendirmiş. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah-u Teala
Ruhumuzdan misak almış, fizik ucumuzdan ahd almış, nefsimizden yemin almış. Ruhumuzun misaki, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması, teslim olması, fizik ucunun ahdi, dünya hayatında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması, teslim olması, nefsimizin yemini, yedi kademede tezkiye ve tasfiye ve yeryüzü hayatına bu bağlantıyla iniyoruz. Allah Teala resullerini gönderiyor ve onlara misak, ahd ve yemini hatırlatıyor. Bu yemini, misakın ahdi tamam. Çünkü ruh ve fizik vücut nefsin üzerine şahit ve nefs benim bundan haberim yoktu diyemez. Dolayısıyla Resul bunları hatırlatıyor. Hatırlatmasına rağmen ne yapabilir? Nefs daveti kabul etmeyebilir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyebilir. O zaman kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın hak dinini yaşamak yerine dinden sapma olan mecusiliği, putperestliği vesaireyi yaşamaya başlarlar. Ve bunun doğal sonucu da huzursuz ve mutsuz olurlar. Ama herkes için daimi mutluluk, bütün cennetler söz konusu ama Allah'ın emrine itaat etmeleri halinde. Uçtan bir izleyici muhterem hocam, ben okul okumadığım için bazen çok zorluk çekiyorum. Arkadaşlardan yardım istiyorum. Bu durum beni çok üzüyor, stres ediyorum. Aileme çok kızıyorum ve hiç hakkımı helal etmem diyorum. Bu konuda doğru düşünce alışkanlığım nasıl olmalı? Bu doğru değil yani. Evvelden olan bir olay sebebiyle birilerini suçlaman, yargılaman. O onlarla, onların yaptıkları onlarla Allah arasında. Ama şu andaki Allah-u Teala'nın sana bahşettiği imkanları değerlendirmelisin. Burada bir ayıplık yok yani. Niye üzülüyorsun? Tam tersi, o arkadaşlardan yardım isterken onlar senin vesilenle bir hayır kazanıyorlar. Sen bir faydaya ulaşıyorsun ama onlar hayır kazanıyorlar. Bizim hedefimiz ne? Allah-u Teala bizi başkalarını mutlu etmek üzere yaratmış. Dolayısıyla eğer onlar da ayak sürtmüyorlarsa, yani gönülden sana yardım ediyorlarsa gayet güzel, nurun ala nur. Dolayısıyla böyle endişe etmen, stres yapman gerekmiyor. Bu noktadan itibaren ailenin sana vermediğini sen gayret ederek belki kazanabilirsin. Yani eskilerin söylediği bir söz var. Karanlığa küfredeceğine mum yak. O zaman bir gayret içine gir. Onların sana sağlamadığını, belki senin imkanlarına şimdi sahip olabilirsin. Allah'tan yardım iste inşallah. Allah razı olsun. İzmir'den Müge Hanım, muhterem hocam, Enam 90, Nisa 58, 78, Araf 181, Ankebut 42 yazdığımı açıklar mısınız? Enam 90'da, işte onlar Allah'ın hidayeti erdirdi kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Allah Teala Enam 87'den başlayan 87, 88, 89 ve 90'a kadar peygamberleri sayıyor. 87'den itibaren 88, 89'da Ulaikellezine ataynahumul kitabe vel hükme ven nübüvvete. İşte bunlar Allah-u Teala'nın kendilerine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiği kişilerdir. Kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. 90 bunu söylüyor. Siz de onların hidayetine tabi olun.
قُلْ لَا أَسَلِكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Sizden ücret istemiyorum. اِنْ هِوَ اِلَى ذُكْرُنُ الْعَالَمِينَ Onların hidayetine tabi olmak. Nisa 58 Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Nisa 78 ise münafıklar Peygamber Efendimiz üzerinden onlara bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır. Ama onları üzecek bir durumla karşılaşırsa bu sendendir derler. Halbuki Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufundaydı. Dolayısıyla her ikisi de Allah'tandır. Ama takip eden ayet-i kerimede hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğunu Allah Teala buyuruyor. Arabi 181'de ise devrin imamlarından bahsediyor. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِيَا يَعْدِلُونَ Yarattıklarımızdan bir ümmet var ki bunlar Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Yani Allah'la adaleti gerçekleştirirler. Ankebut 46'da da Allah Teala kitap ehli ile onlardan zulmedenler hariç. Demek ki kitap ehli iki gruptur. Zulmedenler var ve kitabı yaşayanlar var. Kitap ehli onlardan zulmedenler hariç en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani biz Tevrat'ta, İncil'e iman ediyoruz, Kur'an-ı Kerim'e iman ediyoruz. Bizim ilahımız, sizin ilahınız biridir, aynıdır. Biz ona teslim olanlarız. Allah razı olsun. Sirt'ten Sabriyan'ın muhterem hocam, Allah'ın rızası için Allah sevgi pınarından doya doya içmek ve insanlara içirmek için nasıl bir davranış içinde olmalıyız? Zikrinizi arttırırsanız en üst noktada insanları çok daha fazla mutlu ederseniz o zaman her zaman Allah'ın sevgi pınarından doya doya içmeye devam edersiniz inşallah. Fransa'dan bir izleyici muhterem hocam, İncil'e ve Tevrat'taki tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileme duasına nasıl yapmalıdır? İncil'e veya Tevrat'ta tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileme duasını. Şimdi Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e göre 7 safhaya bakalım beraberce. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileme neydi? Rabbimi seviyorum çünkü o feryadımı duyar. O zaman seven sevdiğine koşar. Ne yapması lazım? Tevrat ayetleriyle ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim. İncil ayetleriyle ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum ya Rabbim. Kur'an ayetleriyle aynen. Yani aralarında bir fark yok. Ayetler aynı. Farklı şekilde değil. Kişi ulaşma dileğini sevdiği Allah'a ulaştırabilir. Ne zaman? Bir kalbi talep, bir kalbi dilekle inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam, Kur'an insana mutluluk vaat eder mi? Kur'an insana mutluluk vaat ettiği gibi Kur'an insanlar için bir mutluluk davetisidir, reçetesidir ve garantisidir. İşte garantisi olduğu nereden biliyoruz? 14 asır evvel birbirinin can düşmanı Bedeviler 23 senelik bir zaman dilim içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Can dostu oldular. Öyleyse bu kitap neyi garanti ediyor? İnsanlara mutluluğunu garanti ediyor. Vaat ettiği gibi garanti ediyor. Gaziantep'ten Metin Günay, kutsal kitaplarda verilen mesaj ve hedefler ortak olmasına rağmen günümüzde farklı dinlerin ve fırkaların oluşmasının sebebi nedir? Tabii ki şeytan ve insanların dünyaya düşkünlüğü. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Hazreti Ömer buyuruyor ki şaşar bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor, isyan ediyor. Öyleyse her kötülüğün başında kesinlikle şeytanın yanlış öğretisi var.
İşte 19 tane hürafe. Şeytan şu anda Allah'ın dinini yaşamayan herkese bu 19 tane hürafeyi öğretiyor. Ama şeytan ben bunları öğretiyorum demiyor. Fakat şeytanın tuzakları olarak şu anda insanlara bu öğretiliyor. Bunu iblis nasıl yapıyor? Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Dünyayı güzel göstererek bunu gerçekleştiriyor. Hicr 39. Beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. İlla ibadekel muhlesin. Muhlis kullar Allah'ın öğretisine tabi olanlar. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Öyleyse şeytanın hegemonyasından kurtulabilenler muhlis kullardır. Biz eğer muhlis kul değilsek o zaman bir muhlis kula tabi olmamız gerekir. Çünkü anlıyoruz ki evvelkinlerini iblis duman edebiliyor ama muhlis kula dokunamıyor. O zaman hepimiz için kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği muhlis kula tabi olmak. Biz bunu gerçekleştirdiğimiz an o zaman kesinlikle şeytanın üzerimizdeki tesiri olmayacaktır. Ama kutsal kitaplarda verilen mesaj, hedefler ortak olmasına rağmen farklı dinler, farklı fırkaların oluşmasının sebebi şeytanın öğretisi. Şeytan diyor ki ruh insana hayat verir. O vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhuna ulaşması yok. Bir insan dünya hayatında ruhuna Allah'a ulaşmasına inanmıyorsa o zaman Allah Rahim esması ile tecelli etmez ve o kişi dinde fırkalara ayrılan birisidir. Dinde fırkalara ayrılan bu insanlar hep dünya için çalışıyorlar. Allah'ın emirlerine isyan ediyorlar. Ama bundan kurtulmak için ne lazım? Allah'ın davetini kabul etmeleri lazım. Her devirde Allah'ın Resulleri bu davetle geliyor mu? Evet. Daveti kabul etmeleri halinde Allah Rahim esması ile tecelli eder ve mutlaka müşriklerine ulaştırır. Oradan da kendi zatına ulaştırır. Tamamen kişinin kendi serbest iradesiyle ya şeytanın davetini kabul etmesi veya Allah'ın davetini kabul etmesi. İşte İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesi bu açıdan çok manidar. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım, ben size yalan söyledim. Fakat ben bunları size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse her zaman kişi akil ve balide o noktadan itibaren Allah da davet ediyor Resul vasıtasıyla, şeytan da davet ediyor. Allah'ın davetini kabul etmeyenler otomatikmen şeytanın davetini kabul edenlerdir. İnsana da Allah-u Teala serbest irade vermiş. Evet, bir Her An Kur'an, Her An Mutluk programının daha sonuna geldik. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmanın huzurunu ve mutluluğunu bir defa daha yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz bizim için ayrı bir değer taşıyorsunuz. Allah yolunda olan sizler, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Sonra hacet namazını kıldınız. Allah Teala size bizi gösterdi ve bize tabi oldunuz. Ve tabiyetten sonra da Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirdi. Ne diyordu Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın verdiği mürşit sevgisi, tabiiyet, ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını intihac eder, sonuçlandırır. Ve kişinin ruhu vücuttan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içine o da katılır. Allah'a doğru seyri sülükesini bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Böyle bir yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını gerektirir. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin geçilmesi söz konusudur. 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'ya yükselmek söz konusudur. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dileyen, gerçek anlamda dileyen herkesin ruhu, mürşidine, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa, tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh mutlaka vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru o yolculuğunu gerçekleştirir. Seyri sülük. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuk, Allah'ın ruhunun Allah'a tekrar teslim edilmesidir. Allah bütün insanlar doğduğu zaman onlara ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücudun şekli hangi boyutlarda nasıl değişiklik geçirirse ruh da aynı değişiklikleri devamlı olarak yaşar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu kılmak istiyor. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlar sadece insana ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor Allah Teala. İşte hepinize düşen şey Allah Teala'ya doğru seyri sülük isimli o yolculuğu gerçekleştirmeniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz doğduğunuz anda Allah Teala ruhundan sizlere de üfürdü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra Allah size bizi gösterdi. Bize ulaştınız, tabi oldunuz. Ve tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yolda olan kafileye
O da katıldı. İşte çok büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Sonra tabi olanlar, en sonra tabi olanlar, hala ruhları yolda olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek ister. Ve mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk tabiiyetten geçer. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması, o kişinin ermiş evliya olmasını ifade eder. Neye ermiş? Allah'a ermiş. İşte bu Allah'a erecek olan ruhunuzdur. Doğar doğmaz Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürdüğünü

aynı hüviyettedir, aynı alanı kaplarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutlu olsun diye yarattı. Ama Allah'ın yoluna girmeyen insanlar mutlu olamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Salt inanç, ben de Allah'a inanıyorum demek, kimseye onun manevi gelişmesini temin edecek olan, yani teslimlerini gerçekleştirecek olan bir fayda sağlamaz. İnanmak bu konu için yeterli değildir. İnanmanın ötesine geçmek ve ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala'nın söylediği gerçekleşir. Ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim her zaman hazırdır. İster ki herkesin ruhunu kendisine ulaştırsın. İster ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Buraya kadar çok güzel değil mi? Allah Teala'nın talebi bu. Ama bunu gerçekleştirme görevi insana verilmiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Eğer böyle bir dilek yoksa sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu hedefe kimseyi ulaştırmaz. İşte İslam'ın şartlarına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş şartı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yedili sistem üzerine oturtmuş. Yedi tane gök katı var. Yedi tane yer katı var. Her şey yedili bir sistem üzerine dizayn edilmiş. Ve ruhun Allah'a ulaşması da yedi tane gök katını aşıp yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuktan sonra dikey olarak yükselip Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşmakla bir insan ermiş evliya olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş ki o ruh zaten Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız ve hepinize ruhtan üfürüldü Allah tarafından. Allah'ın ruhu hepinize üfürüldü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi mürşidinize ulaştırdı ve tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. O sırada sizinle beraber aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olan herkesin, ayrı ayrı mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar kişinin gayretine paralel bir seyirle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci.

birinci gökkatına yükseleceklerdir. Bunun için temelde bütün ibadetler şarttır. Ama bunların arasında en önemlisi zikirdir. Zikrin artışına Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak hatta dili de kımıldatmadan kişinin iç dünyasında Allah kelimesini diye tekrar etmesi suretiyle gerçekleşebilir. Ama Allah Teala ister ki Allah zikri daimi olsun. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikre ulaşanlardır. Neden? Mutluluğu engelleyen faktör nefsimizin afetleridir. Daimi zikir nefsteki bütün afetleri yok eden tek silahtır. Tek tabancadır. Başka bir faktör bunu sağlayamaz. Allah kelimesinin ard arda tekrarı nefsinizin kalbine, başlangıçta kapkaranlık olan kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat adı verilen üç ayrı faktörü yola çıkartır. Bunlardan sizden ayrılan ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. İşte kimin ruhu şu dünya hayatını yaşarken yedi tane gök katını birer birer aşarak Sitre-i Münta'ya ulaşmışsa, evvela yedinci kata ulaşmışsa, yedinci katta yedi tane alemden geçerek soldan sağa doğru yedinci aleme ulaşmışsa, oradan dikey bir yolculukla Sitre-i Münta'ya ulaşmışsa ve Allah'ın zatına Sitre-i Münta'dan ulaşmışsa, o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur sevgili kardeşlerim. İşte bu yok olma ruhun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır, ermesidir. Böyle insanlara ermiş denir. Ne ermiş? Ruh ermiş. Kişinin ruhu ermiş. İşte bu sebeple o kişi ermiş adını alır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Sulh ve sükun içinde başka insanları severek ve onların sevgisini kazanarak sevgi dolu bir dünyada yaşasın. Allah'ın istediği budur ama insanların nefsi buna engel olan en büyük faktördür. Nefs afetlerle doludur. Tam 19 tane afet nefsin afetleridir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. 19 tane afet nefsinizin bütününü oluşturur. Bu afetlerin hepsinin yok olması mümkün müdür? Evet. Zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının neresindeyse afetler de o istikamette azalacaktır. Bir kişinin nefsinin afetlerini yok etmesi onun Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmasıyla başlar. Zikir nefsin afetlerini adım adım yok eder, oraya Allah'ın nurlarını doldurur. Ve sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın nurları nefsin kalbinde yer aldıkça %7, %7, başlangıçta %2 rahmet nuru nefsin kalbine ulaşır. Asıl görev yapacak olan fazıl nurları bu noktadan sonra kalbe ulaşacaktır. Zikir arttıkça bu nurlar o kişiyi, o kişinin ruhunu Allah'a yaklaştıracaktır. %2 rahmet nurundan sonra nefsin kalbinde oluşan ilk %7 fazıl nuru o kişinin ruhunun birinci gök katına ulaşmasını temin eder. İkinci defa %7 fazıl nuru ikinci gök katını ifade eder. O kişinin ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları ve yedinci gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin aşılması ve neticede 7. alemden sonra kebir yolculukları ruhun Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşması. İşte böyle insanlara ermiş denir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkese Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için mutluluğa ulaşmak engellenmez. Aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah yardım eder ve mutlaka bunu gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? İfade gayet açık sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse buyuruyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan gerçek bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka böyle bir talepte hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid de kendi mürşidine tabi olarak zikrini devamlı arttırmak suretiyle Allah Teala'nın yolunda irşat makamına Allah tarafından ulaştırılmıştır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Allah Teala herkese yardım eder sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü istiyor ki insan adı verilen bu mahluk mutlu olsun. En çok değer verdiği mahluk. Ne demek istiyoruz? Ben insanı kendi suretimde yarattım diyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın insana kendi ruhundan üfürmüş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cinler de yaşıyor. Onların da resulleri var. Ama cinlerin Allah'a ulaşacak olan bir ruhları yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Çünkü Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu yaratma fonksiyonuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri çok seviyor, sonucuna ulaşırız. Seviyor, çünkü sadece bizlere, sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse Allah Teala ne istiyor?
en çok sevdiği ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olmasını. Allah Teala mutluluk vermek için hazırdır ama insanın o mutluluğu kazanması icap eder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah'ın gerçek anlamdaki mutluluğu hiçbir zaman tecelli edemez. Allah'la ilişkisi olmayan bir insan mutlu olamaz. Mutluluk bir vetiredir. Bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başkalarıyla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde üç ayrı cephede birden mutluluğu yakalayabilmesidir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflerin hiçbirisine ulaşamaz. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bir güzel durumla karşılaşırlar. Çünkü Allah Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi hacet namazını kılmak mecburiyetindedir. Boy abdestini alacaktır ve o gece hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala göstermedi. Olabilir. Tekrar kılacaktır. Tekrar kılacaktır. Sonuç mu? O kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama birinci defada olmaz, ikinci defada olmaz ve sonunda mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Bazen daha ilk Allah Teala'yı görmek, Allah-u Teala'dan bu neticeyi öğrenmek isteyen kişi, hacet namazını kıldığı ilk gece görebilir mürşidini. Allah her şeye kadirdir. Sonraki olaysa, mürşit ne kadar uzakta olursa olsun, ona mutlaka gitmesi, tabi olması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak dediğimiz zaman mutluluk söz konusudur. Çünkü Allah için yaşayanlar başkaları için yaşayanlardır. Başkalarına mutluluk verebilenlerdir. Bir insan başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, etrafındaki insanları ne kadar mutlu edebilirse, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşamak imkanının sahibidir. Ayrıca ibadet ettiği zaman da mutluluğu yaşar, zikir yaptığı zaman da mutluluğu yaşar. Bu sebeple Allah Teala zikri farz kılmış, çok zikri yani günün yarısından fazla olan zikri de farz kılmış, daimi zikri de farz kılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi daimi zikir olmalı. Daimi zikre ulaşmak konusunda ne kadar çok gayret ederseniz mutluluğu o kadar çok yaşarsınız. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bir insan eğer fakirse zanneder ki zengin olsun, o zaman mutlaka mutlu olur. İsterdik ki Allah Teala bütün fakirleri zengin yapsın ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, teslimleri gerçekleştirmedikçe, dört tane teslim var: ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, insanın mutluluğu yaşaması mümkün olmaz.
Allah Teala'nın insanlara verdiği bu hedefte ilk yolculuk çok büyük ölçüde ferahlık verir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yola çıkan bir insan, ruhu Allah'a ulaşana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. alemde 7 tane alemden geçecek. 7. alemden sonra Allah'a doğru yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın ruhu Allah'ta ifna olacaktır. Yani fani olacaktır. Yani yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Bütün insanlar için mutluluk kesin bir hüviyette onları beklemektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ve o emaneti, insanda bulunan o emaneti geriye istiyor. Onu mutlu etmek için bir vasıta bu. İnsanı mutlu etmek için Allah'ın vasıtası. Emaneti sahibine iade etmek Allah-u Teala'nın emridir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, dilemediği sürece ruhu hep kendisinde kalacaktır. Ruh kendisinde kalacaktır deyince ruh hep vücudun içinde midir? Hayır. Ruh tamamen serbest bir hüviyet taşır. Çünkü Allah'ın ruhudur. Dilediği an vücudu terk eder, dilediği yere gider. Dilediği an tekrar döner ve vücuda tekrar girer. Bizim ruhumuz bile düşmez, bunu duymaz. Bu tabir herkes tarafından kullanıldığı için özellikle kullandık, espri olsun diye. Sevgili kardeşlerim, hani onun ruhu bile duymadı derler. Ruhu bile duymaz derler. İşte ruh adı verilen müessese, ruh adı verilen Allah'ın ruhu birçok kişi tarafından insana hayat verir diye ifade edilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, ruh insana hayat veren varlık değildir. Çünkü şu anda bir ruhsuz konuşuyor. Ruhunu Allah'a yıllarca evvel ulaştırmış olan birisi şu anda gördüğünüz gibi canlı ve konuşuyor. Öyleyse ruhun vücuttan ayrılması, 7 tane gök katını aşması, neticede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması asıldır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasına vuslat deniyor. Vasıl olmak yani. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir emirdir. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. O kadar mı? Hayır, bu ruhumuzun teslimi. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Fizik vücudumuz Allah'a mı gidecek? Hayır, gitmeyecek. Bu dünyada hayatını yaşamaya devam edecek. Ama nefsinin bütün afetleri yok olmuş olan bir insan, fizik vücudunu Allah'ın emrettiği şekilde kullanabilen bir insan olur. Nefsin teslimi son noktada
iradenin de Allah'a teslimi. Bu teslimler ruhun ve cin nefsin ve iradenin teslimi şeklinde dört tane faktör olarak değerlendirilir. En kolayı önce gerçekleşen ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudumuzu teslim ederiz Allah-u Teala'ya. Sonra nefsimizi teslim ederiz. Ruh, veç ve nefs Allah'a teslim olduktan sonra iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. İşte iradenin Allah'a teslimi tahakkuk ederse bir insan Allah'ın azatsız kölesi olur. Bu dünyadaki mutlulukların en yükseğidir. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi, devamlı Allah'ın onu yönetmesi şeklinde gereken eder. Ne yaparsa Allah Teala yaptırır. Sevgili kardeşlerim, onlar dünyanın en mutlu insanlarıdır. İşte bütün bu hedeflere ulaşabilmek, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmek hep bir tabiyete bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, sonra hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kıldı, mürşidini göremedi. Vazgeçmeyecek. Tekrar kılacak, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, tekrar soracak Allah-u Teala'dan. Gene göstermedi Allah-u Teala. Gene boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan tekrar soracak. Neticede Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesinin mümkün olmadığını rahatlıkla söyleriz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse yardım etmemesi mümkün değildir. Düşünülebilir mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bir söz versin de onu yerine getirmesin. Olacak iş mi? Allah-u Teala hiçbir engel tanımaz. O her şeyin sahibidir. Her şeye hükmeder. Ama Allah-u Teala serbest irade verdiği insana hükmetmiyor. Onu serbest bırakıyor. Bir taraftan o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazanır. Bir taraftan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek derecat kaybeder. Ama aklı başında bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra adım adım Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. Ve daimi zikre ulaştığı zaman onların hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasaklarına tam olarak riayet eden birisi oluşur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Ne olmuştur? Ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ne olmuştur? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Sonra daim %80 noktada bu o gerçekleşir. Sonra daimi zikrin sahibi olurlar. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Gene daimi zikrin muhtevası arasında iradenin Allah'a teslimi de yer alır. En son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Artık o kişi sadece Allah'ın
kendisine yaptırdıklarını yapabilir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk da bu söylediğimiz standartlarda giderek yükselir yükselir ve kişi çok büyük bir mutluluk noktasına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu mutluluğun kapısı açıktır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi gerçek anlamda onu dilemiş olandır. Allah-u Teala'nın bunu yerine getirememesi de mümkün değildir. Söylediğimiz gibi kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diye Allah-u Teala'nın açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırsın. Onlar da ermiş evliya olsunlar. Bu velayetin ruhun teslimi safhasıdır. Daimi zikre yakın bir devrede fizik beden Allah'a teslim olur. Daimi zikirde nefs Allah'a teslim olur ve neticede irade de Allah'a teslim olur. Bu teslimler sebebiyle dinimize İslam dini adı verilmiştir Allah-u Teala tarafından. İslam dini teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle neticelenir. Allah Teala ister ki herkes bu dört emaneti de Allah'a teslim etsin de sonsuz mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepinizin mutlu olması bizim için hayati bir önem taşıyor. Onun için buradayız sevgili kardeşlerim. Onun için sizlere bunları anlatıyoruz. Bir insanın cehennemden kurtulması daha onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir olgudur. Ama İslam dini teslim dinidir. Bu sebeple kişi mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Ve ondan sonra da mutlaka kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi ermiş evliyadır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda konuşmamızı burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Konumuz cüz'i irade, ilahi irade ve külli irade. Bütün insanlar bir iradi yapıyla Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmişlerdir, donatılmışlardır. Bütün insanlar Allah'ın müdahale etmediği bir serbest iradenin sahipleridir. Karşılığı mutlaka ödenecek olduğu cihetle Allah-u Teala insanların istediği her şeyi yapmasını onun iradesine bırakmıştır. Ama her yapılanın ya bir mükafatı olacaktır ya da bir cezası olacaktır insanoğlu. Allah Teala tarafından serbest bırakılmıştır ama bu serbest bırakılmanın arkasında yaptıklarının karşılığının alınması mutlak olarak tahakkuk eder. Ya insanlar Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanırlar iradelerini ve Allah'a ulaşmayı dilerler. O zaman bu dünyada mutlu oldukları gibi cennet hayatında da bu insanlar saadeti yaşarlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde ne olmalıyız? Muhtevada ne var? Muhtevada Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevada mutluluk var, huzur var, sulh ve sükun var. Allah Teala ne istiyor? İnsanın huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını istiyor ve ileride gideceğinin yerinde mutlaka Allah'ın cenneti olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biz insanları davranış biçimlerinde tamamen serbest bırakmıştır ama Kur'an-ı Kerim'e hükümler koymuştur. Madde 1. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemelidir demiştir Allah Teala. Eğer dilemezse gideceği yer cehennemdir. Geri kalan her şey ikinci sınıf kaldı. Bu tek başına Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Olmazsa olmaz şartıdır. Bir insan mutlaka kendisine Allah-u Teala'nın verdiği cüz'i iradesiyle, kişisel iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır, mecburiyetindedir. Ya dileyecektir, mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Dilediği anda birinci kat cenneti hak etmiştir. 14. basamakta mürşidine ulaşabilirse, yani kısa bir süre hayatı varsa da bir ay içinde falan bu iş gerçekleşir. Mürşidine ulaşıp da tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırabilirse, ki bu da netice itibariyle 7 aylık, 6-7 aylık, bilemediniz 8 aylık bir devreyi içerir. Bu devre içinde kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanayım mı? Kişi ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır diyor. Dilediğini
dalalette bırakır. Yani dilediği kişiyi dalaletteyken Allah Teala kurtarmaz. Dalalette olan kişiyi dalalette bırakır. Ama diyor onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Benzer bir ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a milaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allahü yeştevi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ulaştırır. Men kişiyi yeşâü dilediği kişiyi. Affedersiniz. Kendisini ulaştırır. Men yunib. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. İradi yapı burada devreye girecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Burası cüz'i iradenin hüküm ferma olduğu noktadır. Ya kişi cüz'i iradesiyle, kendi kişisel iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler, mutlaka cehennemden kurtulur, cenneti hak eder veya gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse kendi yolunu kendi seçmiştir. Seçimi sebebiyle mutlaka cehenneme gidecektir ve ebediyen cehennemde kalacaktır. Kişisel iradeyi Allah Teala hudut tanımamıştır. Dilediğini yapmak serbestisini vermiştir. Ama her yapılanın bir karşılığı olduğunu bildirmek kaydıyla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cüz'i iradesiyle karar verir. Ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum der. Ama gideceği yer cehennemdir. Cehennemi kendisi seçmiştir. Cüz'i irade kendisine hedef tayin etmiştir. Cehennem. Bir başkası da Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O da bir hedef tayin etmiştir. Cennet. İradesini kullanmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği anda Allah bu dileği işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelli eder ve tecelli ettiği anda o kişi cehennemden kurtulur. Onun gören, işiten ve idrak eden birisi olmasını temin eder Allah Teala. Ard arda verdiği ihsanlarla 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır, 7 tane de nimet verir. Kim yapar bunu? Bunu yapan ilahi iradedir. Allah'ın iradesidir. Cüz'i irade ile ilahi irade devamlı birbiriyle temas halindedirler. Kim Allah Teala ile konuşmaya başlamışsa,
daimi zikrin sahibi olmuşsa, Allah mutlaka onun Allah'ın söylediklerini işitecek vasıflarla teçhiz edilmesini sağlar. O kişinin kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır, Allah'ın gördüklerini görür, gösterdiklerini görür, söylediklerini işitir. Söyleyen ilahi iradedir, gösteren ilahi iradedir, gören cüz'i iradedir, işiten cüz'i iradedir. İlahi irade ile cüz'i irade arasında devamlı münasebetler var. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz ezelde bütün Ademoğullarını, bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetini çıkardık. Adem Aleyhisselam'dan onun zürriyetini, onların sırtlarından onların zürriyetini, bu zürriyetten de onların zürriyetlerini çıkartarak bütün insanları huzurumuzda topladık diyor. Kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye onların nefslerine şahit tuttuk diyor, fizik vücutlarıyla ruhlarını nefslerine şahit tuttuk diyor. Bundan sonra ne olmuş? Bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala. Ve bunun üzerine Allah'ın sizden aldığı misaki diyor, hatırlayın. Allah Teala soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestü bi rabbiküm. Galu dediler ki bela, evet hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah Teala soruyor bize, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre diyor, ben sizin Rabbinizsem, öyleyse sizlerden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden yemin istiyorum. Ey iradeler, Allah Teala ruhumuzdan, nefsimizden ve fizik vücudumuzdan 3 tane yemin alıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşacağına dair, biz hayatımızı yaşarken, hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşacağına dair Allah Teala bizim ruhumuzdan misak alıyor. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına, Allah'a teslim olacağına dair ahd alıyor. Nefsimizden yemin alıyor. Böylece Allah Teala yemin, misak ve ahd alıyor bütün insanlardan. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre diyor, ey nefsler, bana yemin verin. Bana kul olacağınıza dair, teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, bana ahd verin. Ey nefsler, bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? İşittik diyoruz. Öyleyse diyor Allah Teala, emrime itaat edin. Hepimiz diyoruz ki itaat ettik. Yani ruhumuz misak vermiş, fizik vücudumuz ahd vermiş, nefsimiz de yemin vermiş Allah-u Teala'ya. Bunun üzerine ilahi irade, Allah'ın ilahi iradesi, bizim cüz'i kişisel irademizden bir yeni yemin istiyor. Bu yeminin adı da misak. İrademizin de Allah'a teslimi. İşte bu Allah-u Teala'nın
ilahi iradesinin bizden talebidir. Bunun Kur'an'daki adı Allah'ın ahdidir. Allah-u Teala bizlerden irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu Allah'ın ahdidir. Ahdallahi diyor Allah-u Teala buna. Ve buna karşılık irademiz de o gün kıyamet günü, o gün Allah-u Teala'nın ezelde tayin ettiği el esbezmindeki o elestü bi rabbiküm günü, ben sizin Rabbiniz değil miyim günü, bütün iradeler de Allah'ın ilahi iradesine, Allah'a teslim olacaklarına dair söz veriyorlar. Bu da irademizin misakidir. İşte cüz'i irade ile külli irade arasında bu tarz bir ilişki söz konusu. Cüz'i irade ile affedersiniz, ilahi irade arasında. Külli irade nedir? Külli irade Allah'ın sünnetullahıdır. Bütün kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir muhteva düşünün sevgili kardeşlerim. Yağmurun her damlasını kontrolü altında tutan, inen karın her zerresini kontrolü altında tutan, yeşil yaprakların klorofil özümlemesi yaparak fotosentez yoluyla oksijen açığa çıkarmasına sebebiyet veren, aynı fotosentezle sudan aldığı hidrojenle havadan aldığı karbondioksidi ve oksijeni kullanarak, havadan aldığı karbondioksidi kullanarak karbon hidratları Allah-u Teala bitkilere oluşturuyor. Bitkiler yerlerinden kımıldayamazlar. Onlar köklerinden su alırlar. Güneşin ışıklarını da katalizör olarak kullanmak suretiyle, fotosentez yoluyla havadan aldıkları karbondioksiti devreye almak suretiyle oksijen açığa çıkartarak vücutlarına gerekli olan karbonhidratları oluştururlar. İşte bu sistemi vücuda getiren Allah'ın ilahi iradesi değil, kulun cüz'i iradesi değil ama külli irade. Ne zaman ozon tabakasında bir azalma olursa, kutuplara yakın bölgelerdeki bütün ağaçlardaki yeşil yapraklar üzerindeki karı eritiyor Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği o külli irade ve yeşil yaprakların üzerindeki kar derhal eriyor. Eriyince yeşil yapraklar klorofil özümlemesi yaparak oksijen bırakmaya başlıyor havaya. Tüm kuzey kutbunun ve güney kutbunun çevresi bu tarzdaki iğne yapraklı ağaçlarla Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmiş. Ve de havaya giren oksijen ozon tabakasını oluşturuyor, tamir ediyor ve ozon tabakasının açılması ve insanlara ultraviyole ışınlarının negatif tesiri böylece külli irade tarafından devamlı kontrol altında tutuluyor. Ne zaman ozon tabakasında lüzumundan fazla bir gelişme olursa, o zaman bu bölgelerde kar yağışı yeşil yapraklı ağaçların klorofil özümlemesi yapmasına engel olacak şekilde karlarla örtülüyor. Örtülünce havaya çıkan oksijen ozon tabakasına yeterli olmadığı için fazlalık eriyor. Normalin altına düştüğü zaman yeniden aynı sistem tekerrür ediyor.
kainattaki her zerreyle sünnetullah meşgul olur. Allah-u Teala'nın katından gönderdiği rahmeti, fazlı ve selavatı Allah-u Teala'nın külli iradesi gönderir. Bu sünnetullah'tır. Rahmeti de, fazlı da, salavatı da bu sünnetullah dizayn eder. Külli irade. Sevgili kardeşlerim, üç iradi yapı her an faaliyettedir. İnsanların iradesi her an faaliyettedir. Kişiler dilediklerini yaparlar, iradelerini o istikamette sevk ederler. İradi yapı kişinin talepleri istikametinde sonuçları şekillendirir. Ama iradenin bir insan vücudundaki gerçek unsuru negatif faktörlere karşı dayanma gücünü de ifade eder. Bir insan iptilaların sahibi olabilir. Mesela içki iptilası olan bir insan iradesini kullanarak bu içki iptilasına karşı koyabilir. Allah-u Teala'dan yardım isterse Allah onun iradesini güçlendirecektir. Kişi yeterli miktarda zikir yapamadığını söylüyor. Allah Teala o zaman onun iradesini güçlendirir. Onun talebi üzerine o zaman zikrini gün geçtikçe arttırmaya başlar kişi. Sevgili kardeşlerim, kişisel irade afetlere karşı devamlı savaş halindedir. Bu irade afetlere karşı devamlı savaşmak mecburiyetindedir. Nefsin afetleri insanları Allah'tan uzaklaştırmak konusunda devamlı faaliyet halindedirler. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isterler. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yerine getirmek istemezler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri biz insanlar içindir. Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. Çünkü diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Allah'ın bütün vücuda getirdiği sistemler hepinizin emrine musahhar kılınmış, emrine amade kılınmış. Bütün göklerde ve bütün arzlarda. Şimdi düşünün, Allah-u Teala insanlardan bahsediyor. Göklerdeki insanlar, bir. Yerlerdeki insanlar, iki. İkisinin arasındaki insanlar, üç. Bütün bu göklerde insanlar yaşıyor sevgili kardeşlerim. Bizim gibi insanlar yaşıyor. Tam 17 ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bizim gibi insanlar. Bir kısmı teknik seviye itibariyle bizden çok ötelerde, çoktan uçan daireleri yapmışlar. Yani ışık hızının ötesindeki hıza geçmek imkanının sahipleri, sonsuz hızın sahipleri. Bu sebeple çok uzaklardan bizim dünyamıza kadar
gelebiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, sonsuz hız, ışık hızının ötesine geçmekle elde edilir. Işık hızının ötesine geçtiğimiz zaman

ulaşması ve aksi varet olduğu zaman elektron devir sayısı altta, karşıt elektronun devir sayısı onun daha ötesine geçtiği zaman negatif kütlenin oluşması ve hızın ışık hızının ötesine geçmesi. Işık hızının ötesindeki bütün hızlarda kütle Einstein'ın meşhur formülüne göre negatif oluyor. Ağırlığı sıfırın altında oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın sünnetullahı bu külli irade adını verdiğimiz kuvvettir. Bütün kainata hükmeder. Zahiri aleme de hükmeder. Gayb alemine de hükmeder. Emr alemine de hükmeder. Her bir zerreyle ayrı ayrı meşgul olur. Hiçbir kar tanesi başka bir kar tanesiyle aynı değildir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi birbirinden farklı özelliklerle yaratan ilahi iradedir. Külli irade bunu tanzim eden ve bu istikamette Allah'ın ilahi iradesine yardımcı olan varlıktır. Bütün sistemler, karın yağması, yağmurun yağması, bulutlara suyun yükselmesi, tekrar düşmesi, denizlerin buharlaşması, gelgit olayları, hepsi rüzgarlar, hepsi ilahi iradenin görevi değil, hepsi külli iradenin yani sünnetullahın görevidir. Allah'ın sünneti başka şey, Allah'ın iradesi başka şey. Allah'ın iradesi ilahi irade adını alır. Ve bütün zerreleri kontrolü altında tutan rahmetin, fazlın, salavatın Allah'ın katından kalbinize kadar taşınmasını temin eden, bütün ilişkileri sağlayan hep külli iradedir. Her zerre külli iradenin mutlak kontrolü altındadır. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar sadece cüz'i iradenin sahipleriyiz. Ama Allah-u Teala tasarruf altına aldığı kişiye ilahi iradesiyle yardımcı olur. Her devirde devrin imamları onlar, sadece onlar tasarruf altındadırlar. Onlar kendi iradeleriyle bir şeyler yapmak yetkisinin sahibi değillerdir. Bir insan salah makamına ulaştığında iradesini Allah'a teslim ettiği zaman Allah'ın iradesi ona devamlı emirler vermek suretiyle tecelli eder. İlahi irade devamlı emirlerini vererek o kişinin cüz'i iradesini o istikamette kullanmasını, istediği istikamette kullanmasını temin eder. Kişinin iradesini Allah-u Teala teslim almıştır ve sadece Allah

Allah'ın emrettiği şeyleri kişi gerçekleştirebilir. Tasarruf, bir insanın kendiliğinden bir şey yapamaması ve sadece ilahi iradenin emrettiği, ilahi iradenin yaptırdığı şeyleri yapabilmesi halidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, o kendiliğinden konuşamaz diyor. Allah Teala sadece bizim yaptıklarımızı yapabilir diyor. Habibim diyor, okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Senin elini öptükleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bunların her birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasarrufta olduğunun kesin işaretlerini taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki cüz'i irade, külli irade ve ilahi irade konusundaki konuşmamız inşallah burada tamamlandı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın emrettiği temel husus mutlu olmaktır. İstiyor ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü o mahlukun mutlu olarak başkalarını da mutlu etmesini. Aslında mutluluğun en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Çünkü Allah'ın kanunu başkalarına ne kadar mutluluk verebilirseniz o mutluluğu veren kişi sıfatıyla sizin de aynı mutluluğu aynı seviyede yaşamanız. Böylece ne oluyor? Hem başka birisini mutlu eden kişi böyle bir hedefi gerçekleştirmiş oluyor, bir başkasını mutlu kılıyor. Ama hem de ona verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu oluyor. İşte bu muhtevada sevgili kardeşlerimiz, insanlar mutluluğu yaşıyorlar. Sevgisiz bir mutluluk mümkün değildir. Sevgi yoksa mutluluk adı verilen müessese oluşmaz. Allah Teala'nın kanunu severseniz sevilirsiniz tarzında. Severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret ederler. Bu dizayn içerisinde sevgili kardeşlerimiz, insanların mutlu olması bizim hedefimiz olmalıdır. İnsanları mutlu etmek, onlara mutluluk verdikçe biz kendimizin de mutlu olduğunu yaşayıp bunu kendimize ispat ettiğimiz noktadan itibaren görüş açımız yeni bir muhteva kazanacaktır. Artık biz de başkalarını mutlu ederek mutlu olmanın şartlarını öğrenmiş olacağız ve bunun tatbikatına gireceğiz. İşte bu öğreti üzerine sizlere hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz sizden de nefret edilir. Öyleyse madem ki sevgi yolu iki tarafı birbirine yaklaştıran tek yol, o zaman yapmamız lazım gelen şey sevmek değil mi sevgili kardeşlerim? Biz seveceğiz. O zaman sevdiklerimiz, sevdiğimizi ispat ettiğimiz insanlar da bizi sevecekler. Nefret eden bir insandan genel statü içinde normal şartlarda nefret edilir. Ama seven de sevilir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey sevmektir. Bu statü tarafların ikisi de birbirini seviyorsa ulaşılan güzel bir merhaleyi ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, etraflardan birisi seviyor, diğeri onu sevmiyorsa
sevgiye karşılık bir sevgi oluşmuyorsa, o zaman ne olur? O zaman taraflardan birisi sever ve karşılığını alamasa bile bu sevgi ona pozitif bir dünya hayatını yaşatabilecektir. İnsanlar sevmeyi öğrenmedikçe mutluluk adı verilen o muhteşem hedefe ulaşamazlar. Sevgisiz bir dünya hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple Allah-u Teala'nın ifadesi, seviniz, nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Hem başkalarına yaptığımız tavsiyeler, onlara gösterdiğimiz yol, sevmek ve sevilmek üzerine kurulacaktır. Hem de insanlar bunu yaptıkça, gerçekleştirdikçe, gerçek anlamda mutlu olduklarını görecekler ve ne iyi etmişiz de bu tavsiyeyi yerine getirmişiz, başkalarını mutlu etmişiz, onlar da bizi mutlu etmişler. Bu tarzda bir düşünce kişiyi kaplayacaktır ve yolun doğrusu da budur. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala seviniz diyor, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Allah böyle söylüyor. Şeytan da bütün gücüyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. En ufak bir yanlış yapılsa A tarafından B'ye, bunu hemen şeytan zarar gören tarafı ötekinin üzerine saldırtmak için bir vasıta telakki eder. Ve hemen harekete geçer. O zarar gören tarafın kafasını bulandırmaya çalışır. Karşı çıksın, intikam alsın da aralarındaki savaş devam etsin diye. Sevgili kardeşlerim, bunu değerlendirdiğimiz zaman şeytanın nasıl kurnaz bir davranış biçimleri dizisi takip ettiğini görüyoruz. İstediği bir tek şey var, tek bir şey. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes Allah'tan uzaklaşsın. Herkes şeytana yaklaşsın. Herkes birbirine düşman olsun. Bu başlangıç hedeflerinin arkası onların mutsuz olmasıdır. Mutsuzluk Allah'ın dostları için geçerli bir hüviyet taşımaz. Onlar severler. Karşılıksız severler. Sevdikleri için de mutludurlar. Hem kendilerini sevenleri severler, hem de sevmeyenleri, onları da severler. İşlerindeki sevgi onları mutlu eder. Bütün insanlar için mutluluğun en kolay, en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu nedir? Bir insan bir başkasına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, onu hangi ölçüde mutlu edebilirse, aynı mutluluğu, aynı seviyede bir mutluluğu Allah da ona yaşatır. Yani karşısındakini mutlu eden kişiye yaşatır. O zaman hepimizin elinde
çok büyük bir imkan var demektir sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bu Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. İkramıdır. Hediyesidir. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor. Biz kendimi sevdiğimiz zaman, başka insanları sevdiğimiz zaman bundan mutluluk duyarız. Nefret ettiğimiz zamansa mutluluk duymamız söz konusu değildir. Nefret eden bir insan mutluluğu yaşayamaz. Yani o nefret ettiği kişiyle beraber olduğu süre içinde mutluluğu yaşayamaz. Peki ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey son derece açık sevgili kardeşlerim. Bunun anahtarı sevgidir. Eğer severseniz, sevilirsiniz ve başkaları tarafından sevilmeniz sizi mutlu eder. Siz onu severek onu mutlu etmişsinizdir. Sevginizi ishar ederek, açıkta dizayn ederek, etrafınızdaki insanların bunu, sizin onlara karşı olan sevginizi anlamasını, idrak etmesini temin ederek, siz onları severseniz, onlardan da size karşı sevginin döndüğünü, geri döndüğünü, size ulaştığını hissedeceksiniz. Öyleyse, başkaları bizi sevse de onları sevmek, başkaları bizi sevmese de onları sevmek şiarımız olmalıdır. Hedefimiz olmalıdır. Başlangıçta belki bizim de vaktiyle onları sevmediğimiz insanları sevmeye başlamamız, sevmeyi başarmamız bizi mutlu etse de öbür tarafı, karşı tarafı belki istenilen seviyede bize mutluluk taşır bir hale getirmeyebilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bir anda gerçekleşemez. Ama biz devam edersek, karşı taraftan negatif sinyaller de alsak, devam edersek ki pozitif sinyallerde zaten devam etmememiz mümkün değildir. Neyi yakalarız? Mutluluğu ucundan yakalarız. Demek ki mutlulukla sevgi paralel bir seyir takip ediyor. Mutsuzlukla da nefret paralel bir seyir takip ediyor. İnsanlar birbirlerine düşman oluyorlar. Taraflardan birinin diğer tarafa yaptığı bir yanlış davranış karşı tarafı kızdırıyor, huzursuz ediyor. Onlar da nefslerinin afetlerine uyarak intikam almaya çalışıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir intikam alma söz konusuysa insanlar için huzursuzluk, mutsuzluk mutlaka devreye girecektir. Niçin sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu ederek, bu mutluluğun arkasından mutlaka mutlu eden kişinin de mutlu olması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyorsa, neden biz başkalarını üzelim de hem onları mutsuz edelim, hem de onlara verdiğimiz mutsuzluk sebebiyle, onlara yaşattığımız mutsuzluk sebebiyle biz de huzursuz olalım. Neden? Bu
Akılcı bir davranış sayılabilir mi normal ölçülerde? Öyleyse hedefimizin mutluluk olduğunu, bunun en kolay, en kestirme yolunun, en güzel yolunun aynı zamanda başkalarını mutlu etmek olduğunu yeterli boyutta idrak edebilirsek, hem kendimiz bunu tatbik edip daimi mutluluğu yakalarız, hem de etrafımızdaki insanlara güzel örnek oluruz. Onlar bizim davranış biçimlerine bakarak bizden örnek alabilirler. Hem de bizim etrafımıza saçtığımız mutluluk onların da mutlu olmalarını sağlar. Öyleyse hepimiz için Allah Teala bir yol açmış. Yapmamız lazım gelen şey son derece kolay. Sadece bir tek kelime sevmek. Sevgili kardeşlerim, seversek mutluluğu yaşarız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey budur. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki A'nın B'ye ulaştırdığı mutluluğun karşılığını B de A'ya onu mutlu ederek geri döndürsün. Ulaştırsın. Peki bu ne ifade eder? A'nın B'yi sevmesi B'yi mutlu edecektir. B'nin A'yı sevmesi A'yı mutlu edecektir. Ama aynı zamanda A'ya güzel davranan B, bunun mutluluğunu yaşayacaktır. B'ye güzel davranan A da bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Kalp kalbe karşıdır. Neden birbirine nefret eden insanlardan olalım ki sevgili kardeşlerimiz? Neden Allah'ın bize verdiği böyle bir imkanı başkalarını mutlu ederek mutlu etmek imkanını kaçıralım da hem karşımızdaki insanı mutsuz edelim hem de onu mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuz olalım. Neden? İşte Allah Teala'nın hepimize emrettiği şey sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak. Bunu her zaman başarabiliriz sevgili kardeşlerim. Başkalarının yaptığı yanlış davranışlar bizi hemen öfkeye, daha arkasından da nefrete taşıyamamalı. Buna müsaade etmemeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onları mutlu etmek şiarımız, hedefimiz olmalı. Onları mutlu ettiğimiz zaman bizim hissettiğimiz, onları mutlu etmemiz sebebiyle hissettiğimiz mutluluk topun bizde olduğunu gösteriyor. Top her zaman bizlerde. Şeytanın insanlar üzerindeki en büyük üç kağıtçılığı onlar seni sevsin de sen o zaman onları sev tarzındaki tavsiyeleridir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef tek bir hedeftir.
bir tek hedef. Başkalarını mutlu etmek. İşte şeytan bunu bozmak için her insanın başkalarını mutsuz etmesi için elinden gelen her şeyi her zaman yapacaktır. Öyleyse şeytanın hilesini etrafımızdaki insanlara anlatmalıyız sevgili kardeşlerim. Onun gayesinin başkalarını birbirine düşürerek, onları birbirine düşman ederek kötü davranmalarını temin etmek ve böylece onları huzursuz etmek olduğunu en açık şekilde herkese ispat etmeliyiz. Her olay bir ispat vasıtası olarak bize imkan oluşturacaktır. Her an etrafımızda bir takım insanların bir başkasını rahatsız ettiğini görmemiz mümkün. Bunların hepsini bir örnek ittihaz ederek bu örneğin insanları mutlu değil, mutsuz ettiğini açık bir şekilde ispat etmeliyiz. Ve biz onlara olan güzel davranışlarımızla, onları mutlu eden davranışlarımızla Allah yolundaki bir insanın temel görevinin başkalarını rahatsız etmemek olduğunu, mutlu etmek olduğunu onlara her vesileyle ispatlamış oluruz. İşte biz sadece aman başkalarına yardım edin, hizmet edin, onları mutlu edin diyen ama aynı zamanda etrafımızdaki insanlara mutsuzluk ulaştıran birisi olursak bu gayretimiz semere verir mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir şey mümkün olmaz. Burada hepimizin üzerine düşen bir görev var. Sevgili kardeşlerim sizler devrin imamının etrafındaki birinci dairesiniz. Öyleyse bu birinci daire kendisine düşen görevi en güzel şekilde yapmalıdır ki başkalarına örnek olsun. Bunun için yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Sevmek. Severseniz sevdiğinize hep en güzel şekilde davranırsınız. Severseniz sevdiğinizi mutlu etmeye çalışırsınız. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmek ister. Nefret eden de nefret ettiğini huzursuz etmek ister. Öyleyse Allah Teala elimize çok sağlam bir imkan vermiş. Başkalarını mutlu etmek imkanı, başkalarını severek gerçekleştirebileceğimiz böyle bir imkan kullanmak, o mutlu ettiğimiz kişinin de bize bizi mutlu edecek standartlarda cevap vermesini oluşturmak istikametindeki en büyük etkendir. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu etkeni kullanmalıyız. Karşımızdaki insanı mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Başarsak da, başaramasak da biz mutlu oluruz. Çünkü gayemiz onu mutlu etmekti ve mutlu etmenin bütün standartlarını o istikamette kullanmış olduk. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse etrafımızdaki insanları mutlu etmememiz mümkün değildir. Onlar da insan. Öyleyse en güzel
standartlarda mutlu olmaya biz onları ulaştırabiliriz. Onlar da bu gayretimizin neticesinde yaşadıkları mutluluğu mutlaka onlar yaşadığı için bileceklerdir, hissedeceklerdir, yaşayacaklardır. Ve onların da bize davranışları eğer o güne kadar kötüyse o günden itibaren mutlaka bir değişme çizgisi takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz için bizim mutlu olmamız söz konusuyken neden başkalarını mutsuz edelim de onları mutsuz ettiğimiz için biz de mutsuzluğu yaşayalım? Neden? Eşyanın tabiatına uygun olan davranış biçimi başkalarını mutlu etmek değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? O zaman etrafımızdaki her kişi bizi mutlu edecek bir hazinedir. Biz onları mutlu etmek istikametinde elimizden gelen gayreti sarf edersek çoğu zaman da bunda başarı kazandığımızı görürsek onların mutluluğu sebebiyle biz mutlu olmaz mıyız? O zaman bütün insanlar etrafımızdaki her birisi bizim mutluluk ağacımız. Bizim mutluluğumuza imkan veren bir vasıta. Hedefimiz her zaman etrafımızdaki insanları mutlu etmek olmalı sevgili kardeşlerim. Bunu hangi ölçüde başarabilirsek onlardan da bize aynı ölçüde bizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Öyleyse nefsimizin kin, öfke, nefret gibi negatif afetlerine asla imkan tanımamalıyız. Nefsimizdeki afetler sebebiyle bize bu istikamette talepler ulaşsa onları içimize gömerek asla tatbik etmeyerek şeytanın bacaklarını kırabiliriz. O elinden geldiği kadar bizi başkalarını mutsuz etmeye yöneltmek istese de bunu yapmamayı başarırsak şeytanı şişiririz sevgili kardeşlerim. O büyük bir öfkeyle bizi yanıltmak için elinden gelen bütün gayreti gösterecektir. Her geçen gün üzerimizdeki tesirini çoğaltmaya çalışacaktır, negatif tesirini. Ama biz Allah'ın gözlükleriyle, Allah'ın bize verdiği o mutluluğu yaşatan gözlükleriyle olaylara baktığımız zaman şeytanın üzerimizdeki tesirini yok etmiş oluruz. O zaman iblis fena halde içerler bu işe. Ama yapabileceği fazla bir şey yoktur. Bütün gayretiyle bizi huzursuz etmeye çalışacaktır. Ama bunu her geçen gün daha az başardığını görecektir. Biz Allah yolundaysak kendimizi başka insanları mutlu etmeye adamışsak, onları mutlu etmek yani şiarımız olmuşsa, hedefimiz olmuşsa, bütün gayretimizde buna çalışıyorsak, şeytanın elindeki imkan adım adım azalacaktır. Sevgili kardeşlerim işte o zaman her şey çok mu güzel
Yoksa bize mi öyle geliyor diye rahat rahat gönlümüzü göğsümüzü gererek konuşabiliriz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Niçin öyle? Biz başkalarını mutlu etmeye çalışmışız ve başarmışız. Başkasına verdiğiniz her mutluluğun karşılığını Allah Teala herkese mutlaka yaşatır. O zaman elimizde çok büyük bir imkan yok mu sevgili kardeşlerim? Birçok insan etrafımızda her zaman var. Herkesin etrafında vardır. 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirseniz siz 10 A kadar mutluluk yaşarsınız. Ne kadar geniş, ne kadar güzel bir imkan. Sevgili kardeşlerim, işte insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluğun karşılığını yaşamak suretiyle dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak imkanı hepimizin elinde. Niçin düşmanlık? Niçin onlar bize yanlış davrandılar diye bizim de onlara yanlış davranmak mecburiyetini hissetmemiz ve bunu gerçekleştirmemiz? Niçin? İntikam almak için mi? Bu nefsimizin bir afeti değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın istediği ne? Kötülüğe karşı da iyilik. Herkes iyiliğe karşılık iyi davranışı normal standartlarda sergiler. Bu normal bir olaydır. Ama herkes kendisine kötü davranan kişiye, kendisine kötülük yapan bir kişiye iyi davranamaz. İşte Allah Teala hepinizden bunu yapabilmenizi istiyor. O kişiyi eğer Allah'a yaklaştırmak istiyorsak, o kişiyi eğer bize kötü davranmasına rağmen cehennemden kurtarmayı istiyorsak, bunları anlatmalıyız ona. Ve bir defa denemesini rica etmeliyiz. Sana kötülük eden bir falancadan bahsediyorsun. Sana kötülük etmiş. Tamam. Sen de bugüne kadar ona hep intikam almak sadedinde kötü davrandın. Şimdi ben sana diyorum ki eline geçen onunla beraber olduğun her noktada sen ona karşı en güzel davranışları sergilemeye çalış. Bu sana nefsinin afetleri sebebiyle mutlaka çok ağır gelecektir. Ama başardığın gün zaferi kazanmış olduğunu göreceksin. Çünkü senin kötü davranışlarına bir defa, iki defa, üç defa, dört defa kötü davranışlarını devam ettirerek yürüyen kişi yavaş yavaş yaptığının yanlış bir davranış olduğunu içindeki kendi içindeki hislerle anlayacaktır. O kişi o güne kadar size karşı kötü davranıyordu ama bir güzel davranışında içinde çok ayrı bir hissin oluştuğunu gördü. Mutluluk. Size iyilik yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman mutluluğu yaşarsınız. Ama sevgili kardeşlerim, size kötülük yapan bir kişiye iyilik yaptığınız zaman daha büyük bir hazzı yaşarsınız. Çünkü bu size Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir emrini yerine getirmek ve yerine getirerek mutlu olmak imkanını verir. Sevmek Allah'ın emrettiği en güzel duygu. Sizleri sevenleri eşyanın tabiatına uygun olarak zaten seversiniz. Tamam.
Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Başarmaya çalışırsanız, başarabileceğinizi hepiniz göreceksiniz. Ama bu görüş sizi mutluluğa götürecek sevgili kardeşlerim. Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki siz iyiliğe iyilik eden birisi olmanın ötesine geçmişsiniz. Siz size kötülük edenlere de iyilik etmeye başlamışsınız. Ve arkasından duyduğunuz o derin haz, o derin mutluluk sizi artık değişmez bir standarda doğru götürür olmuş. Nedir o standart? Kötülük yapanlara da iyilik etmek suretiyle o büyük hazzı yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bize bunu sorduğunuz zaman biz size diyeceğiz ki Allah Allah, bize de öyle geliyor. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışsın sevgili kardeşim. İşte yapmamız lazım gelen buydu. Onun bize yaptığı o bahsettiğin kötü davranışa karşı bizim ona karşı gösterdiğimiz onu mutlu edecek olan davranış onu bize onun elinde olmayarak yaklaştıracaktır. Nefsinin afetleri ne derse desin, iç dünyasında o kişi bize karşı bir sevgi beslemeye o noktadan itibaren başlar. Hele ondan sonraki olaylar bizim onu sevdiğimizi ve ona o günden itibaren asla kötü davranmayacağımızı her seferinde ispat ederse onun elindeki bütün imkanları almış olursunuz. Siz onu zaten seviyorsunuz. Zaten onu mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Ama adım adım o da sizi sevmeye ve o da sizi mutlu etmek istikametinde bir istikamet kazanmaya başlar. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne var ki şu dünyada başkaları bize kötü davranıyor diye biz de onlara kötü davranalım da onların seviyesine düşelim. O şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Başka bir çözüm yok. Hep başka insanlara kötülük ettiren faktör şeytandır. Ama başka insanlara güzel davrandıran Allah'tır. Allah ister ki herkesi mutlu edelim de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz de yaşayalım. Ne demek bu? 10 kişiye her birine A kadar mutluluk vermiş olsak 10 A kadar biz mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların her biri 1 A kadar mutlu olurken onların her birine A kadar mutluluk veren biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bu sevmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmeden bu konuşmamızı kapatamayız. İçimizden gelen his bu. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki siz de başkalarını her geçen gün biraz daha seveceksiniz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın Üniversitesi'nin bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah birlikteyiz. Nehl suresinin 14. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cehadu biha vestey kanet ha enfu suhum zulmen ve uluvva fenzur keyfe kâne akibetül mufsidin ve cehadu bile bile bilerek inkar ettiler. Biha onu ve isteykanet ha yani ve İsteykanet ha. Onu yakin olarak bildiler, inandılar. Enfüsühüm kendileri, nefsleri zulmen, zulmederek ve uluven ve büyüklenerek, büyüklük taslayarak fenzur fe unzur. O zaman öyleyse bak, keyfe nasıl kâne oldu, akıbetü, akıbetler, sonlar.

onu yakin, yani kesin olarak bildikleri, yani inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, yani fesat çıkaranların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Allah Teala burada Hazreti Musa'nın o mucizeleri göstermesine rağmen, onların bunların mucize olduğunu bile bile inkar ettiklerini burada ifade ediyor. Asasının ejderha oluşu, koynundan elini çıkardığı elinin bembeyaz nura dönüşmesi, bunların doğru olduğunu, Rabbani olduğunu bilmelerine rağmen bile bile inkar ettiler diyor Allah Teala. Bu hep böyle olmuştur bu konular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de ayı ikiye böl, o zaman biz sana tabi oluruz diyenlere söylediği söz, ben ayı ikiye bölemem, ben de sizin gibi bir insanım. Ama Rabbime dua ederim, talep ederim ondan. Eğer Allah Teala uygun görür de onu yaparsa, ayı ikiye bölerse, gerçekten sizler bana tabi olacak mısınız? Diyor. Onlar da diyor ki evet, o zaman tabi olacağız. Ve Allah Teala kabul ediyor talebini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ayı ikiye bölüyor. Ama bunun üzerine onlar diyorlar ki bu apaçık bir sihirdir. İşte Hazreti İsa da aynı şeyi, Hazreti İsa için de aynı şey söyleniyor. Ve Nem suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Davude ve Süleymane ilma ve kalal hamdu lillahillezi ve fadda lena ala kesirin min ibadihil mu'minin. Böyle kat ve andolsun atayna, biz verdik Davud'e, Davud aleyhisselam ve Süleyman'e, ve Süleyman aleyhisselam ilmen, ilim. Ve kala, ve ikisi dediler. Elhamdü hamd lillahillezi li Allahi ellezi li a, yani Allah'ın a'sı, sondaki a'sı. Allahi Allah, ellezi ki o. Lillahillezi, üç kelimeden oluşuyor. Li Allahi ellezi. Allah'a, li Allahi Allah'a, ellezi ki o, faddaleyna, bizi üstün kıldı. Faddaleyna, bizi üstün kıldı. Ala kesirin, çoğuna, min ibadihi, kullarından, el müminin, mümin olanlar. Ve andolsun ki Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Ve onlar mümin kullarının çoğundan
bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Onlar mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Allah Teala onlara verdiği ilimle onları üstün kılmış. Gene bu surede daha belki ayetlerde Hazreti Süleyman'ın ordusundan bahsediyor Allah Teala. İnsanlardan ve cinlerden müteşekkil bir ordu. Şeytanları da kullandığını Kur'an-ı Kerim yazıyor. Hazreti Süleyman'ın şeytanları da cinleri de emrinde kullandığını söylüyor. Yani şeytanların cinlerden farklı bir kabile olduğunu ifade ediyor Allah Teala böylece. Ama biliyoruz ki cinler de şeytanlar da dumansız ateşten yani enerjiden yaratıldı. Hem Davud Aleyhisselam'ın hem Süleyman Aleyhisselam'ın ilme sahip oldukları Kur'an-ı Kerim'de böylece ifade buyuruluyor. Ve Nem suresinin 16. ayet kelimesi ve varise Süleyman'ı Davud'e ve gale ya eyyühen nasu ullimna menti kat tayri ve utina min kulli şeyin inne haza le huvel fadlul mubin ve varise ve varis oldu, mirasçı oldu Süleyman'ı, Süleyman Aleyhisselam, Davud'e, Davud Aleyhisselam'a ve kale ve dedi, ya eyyuha, ey ennasu insanlar, ullimna bize öğretildi, mentika, nutuk, dil, lisan, ettayre, kuşlar, bize kuşların lisanı. Ve utina ve bize verildi min kulli şey her şeyden inne muhakkak hazabu lehü ve muhakkak ki o el fazlu fazl üstünlük el mübinu apaçık. Allah Teala iki peygamberine de faz vermiş, üstünlük vermiş ve şöyle oluyor muhteva. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Süleyman Aleyhisselam Davud Aleyhisselam'a varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazldır dediler.

Ve kuş dili öğretiliyor Hazreti Davud'a da, Hazreti Süleyman'a da. Yani kuşlarla, insanlarla konuştukları gibi kuşlarla da konuşuyorlar. Ayrıca bize her şeyden verildi diyorlar. Demek ki Allah Teala onun dışında birçok ilmi daha öğretmiş. Her ilmi öğretmiş Hazreti Davud'a da, Hazreti Süleyman'a da.

ve her şeyden verildiğini Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede anlatıyor. 17. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve huşire li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi ve tayrı fehüm yüzeûn. Ve huşire haşredildi, toplandı. Li Süleymane, Süleyman için, Süleyman Aleyhisselam için cunudühü, onun orduları minden el cinni cinlerden, el cinler ve el insi ve insanlar ve ettayrı ve kuşlar. Ve böylece bundan sonra hüm onlar yüzeûn, yüzeûne düzenlendi. Ve Süleyman Aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Hazreti Süleyman insanlara da hükmetti ordular olarak, cinlere de hükmetti ve kuşlara da hükmetti. Hazreti Süleyman, babası Hazreti Davud'tan sonra kuş dilinin o da sahibi olarak hayatını sürdürdü. Cinleri de rahatlıkla görebiliyordu ve onlara emrini yaptırabiliyordu. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde Hazreti Süleyman'ın şeytanlara da derin sulardan bir şeylerin çıkarılması konusunda vazife dağıttığını, onların da bu emri yerine getirdiklerini ifade ediyor. Öyleyse bu zamanların, bu zamanda yaşayan insanlara garip gelen bir husus. Hazreti Süleyman'ın orduları vardı. Cinlerden ordular, insanlardan ordular ya da cinlerden bir ordu, insanlardan bir ordu, kuşlardan da bir ordu. Hazreti Süleyman hepsine hükmediyordu. Ve 18. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza etev ala va din nemli. Kalet memletün ya ey yuhen nemlut hulu.

Mesela kine kum la yahtimennekum Süleymanu cunuduhu ve hum la yeşurun. Hatta sonunda olunca izah olduğu zaman Etev geldiler. Ala vadin nemli. Karınca vadisine. Kalet dedi Nemlet'in bir karınca. Ya eyyuha ey en nemli karıncalar topluluğu. Bu türlü girin. Mesakinevim meskenleriniz, yuvalarınız. La yahtemennekum. Sakın sizi la yahtemennekum. Sakın sizi ezmesin. Süleyman Aleyhisselam ve cunuduhu ve onun orduları ve hüm ve onlar la yeş'urun, farkında olmazlar. Karıncaların konuşmalarını veriyor Allah Teala. Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her hayvan topluluğunun mutlaka bir reisi vardır diyor. Bir başkanı vardır diyor. Onlar da sizin gibi cemaat halinde yaşarlar diyor. Yani karıncalar da başka hayvanlar da hepsi topluluk halinde yaşarlar. Ve toplum şuuruna en çok sahip olan iki hayvandan bir tanesi karıncalardır, bir tanesi de arılardır. Kendi aralarında bir koloni oluştururlar. Ve her konuda çalışanlar birbirlerinden ayrılmışlardır. Aksatılmadan bütün üyeler kendi görevlerini gerçekleştirirler. Kimsenin yaptığıyla ilgilenmez. Herkes kendisine düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışır. Aralarında görev konusunda ne bir kavga, ne bir anlaşmazlık olmaz. Antenleriyle haberleşirler. Bizler gibi konuşurlar. Düzgün cümlelerle bizler gibi konuşurlar. Ve her karınca ve her arı yapacağı görevi, arılar o kovandaki görevlerini, karıncalar o toplumdaki görevlerini son derece iyi bilirler ve yazdan kışa bir birikime girerler. Dikkat edilmesi lazım gelen husus aralarındaki imrenilecek olan dostluktur ve vazife şuurudur. Herkes kendi vazifesinin, görevinin neleri ihtiva ettiğini, ne yapması lazım geldiğini tam olarak bilir ve mutlaka yerine getirir. Görev varsa o görevi yerine getirmemek söz konusu değildir hiçbir karınca için. Öyleyse mutlaka bir başkanları vardır. Ve onun emrine mutlak olarak itaat ederler. İtaat etmemek diye bir olay söz konusu değildir. Mutlak olarak görevler insan, karıncalar arasında ve arılar arasında dağıtılmıştır. Herkes sadece kendi göreviyle görevlenir. Ve işte oradan bir kesit bu. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca bu başkanları olsa gerek. Ey karıncalar yuvalarınıza girin. Süleyman Aleyhisselam ve onun orduları farkına varamazlar. Size eziverirler, size ezmesin. Onun için yuvalarınıza girin, diyor. Burada çok açık bir şekilde karıncaların da bir dizaynları olduğu, bu dizayn içerisinde karıncaların birbiriyle bizler nasıl konuşuyorsak kendi aramızda, onların da konuştuğu neticesine ulaşıyoruz. Ve Allah-u Teala 19. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Fe tebesseme dahiken
min kavliha ve kâle Rabbi evzûni en eşküre nimetekelleti en amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan terdahu ve ethilni bir rahmetike fi ibadike salihin. Allah Teala bunu söylüyor. Fe o zaman bunun üzerine tebessüm etti. Dahiken gülerek min kavliha onun sözüne ve dedi ve kâle Rabbi Rabbim evzeni beni başarılı kıl. En eşküre benim şükretmem nimeteke senin nimetin elleti ki o en amte sen nimetlendirdin en am buyurdun. Aleyye bana

nimetlendirdin, en'am buyurdun aleyhi bana ve ala ve a şuna şuna şuna. Valideye anne ve babam ve en amele salihan ve benim salih amel yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmam. Derdehu sen ondan razı oldun. Ve etkilni ve beni dahil et. Bir rahmetike senin rahmetinle fi içine ibadike senin kulların es-salihin. Salih kullarının içine beni dahil et diyor. Salih kullarının içine beni dahil et. On sekizinci ayette bir karıncanın konuşmasını görüyoruz. Ve karıncanın bu sözü söylemesini Hazreti Süleyman duyuyor. Karıncalar antenleri sebebiyle birbirlerinin sözlerini uzak yerlerden işitirler. Arılarda da aynı haberleşme vasıtası var. Antenler onu sağlar. Bir yerde bir yiyecek vücuda geldiği zaman, yakalandığı zaman, yorulduğu zaman, tespit edildiği zaman o karınca veya arı ötekilere derhal haber verir. Belli bir çap içerisindeki bütün arılar, arıların söylediğini, bütün karıncalar da karıncaların söylediğini işitirler. Ve anten sistemi kendileri tarafından en güzel şekilde ayarlı olması gerekir. Öyledir. Ve birbirlerini işiterek sözlerini, fikirlerini birbirlerine ulaştırırlar. Hazreti Süleyman da bunu kulaklarıyla değil, kalbiyle işitiyor. Ayakta olan bir insan, yerde bulunan, belki de yuvasının içinde bulunan bir karıncanın diğerlerine haber veren sesini normal standartlarda işitemez. Bir karınca bir kuş kadar, kuş gibi seslik atamaz. Bizim kulaklarımızın duyacağı standartta değil. Ayaklarının dibindeki bir karıncanın konuşmasını duyuyor Hazreti Süleyman. Ve tebessüm ediyor, gülümsüyor. Bu nedir Hazreti Süleyman için? Allah-u Teala'nın bir nimeti. Ve Hazreti Süleyman nimete karıncanın sesini duyup da tebessüm ettiği zaman Allah'ın kendisine ne kadar büyük nimetler verdiğini bir defa daha yaşamış oluyor. Başka insanlar karıncaların konuşmasını işitemiyorlar. Kuşların konuşmasını işitemiyorlar. Manasına varamıyorlar. Kuş sesini herkes duyar ama onun ne manaya geldiğini anlayamaz. Hazreti İbrahim ise bütün kuşlarla konuşuyor, karıncaların da ne söylediğini işitiyor. Muhtemeldir ki arıların da söylediklerini Hazreti Süleyman işitmiştir. Ona dair bir işaret yok ama öyle olduğu bunlardan bakılarak öyle olması lazım gelir diye düşünmek söz konusu. Bir işaret yok Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın arıların da lisanını anladığına dair. Ama kuşların lisanını anlıyorsa, karıncaların lisanını anlıyorsa, o zaman arıların da lisanını, belki bütün hayvanların lisanını anlaması normal bir olaydır.
Ve şimdi şükretmeye başlıyor Hazreti Süleyman. Rabbim bana, anneme babama, bana ve anneme babama enam buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel, yani nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et. Bu Allah'ın razı olduğu salih amel, nefs tasfiyesi. Nefs tezkiyesi önce, nefsimizin kalbi yarı yarıya Allah'ın nurlarıyla doluyor. %51'den sonraki devrede tezkiye bitmiştir. Tasfiye devam eder. Ve nefsimizin kalbinde daimi zikre ulaşıp da hiç afet kalmadığı noktada nefsimizi tasfiyede etmiş oluruz. Bunun ötesi var mıdır? Evet, nefsimizin müzeyyen olması. 14. basamakta başlayan nefs tezkiyesi, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta tamamlanıyor. Nefsimiz tezkiye oluyor. %51 nurlarla doluyor. Nefsimizin kalbindeki afetler %51 oranında yok oluyor. Ve tasfiye müessesesine geldiğimiz zaman buradaki rakam %100'dür. Ne zaman nefsimizin kalbi daimi zikre ulaşıp da %100 Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o dolduğu noktada Allah-u Teala'nın bir nimetiyle karşı karşıyayız. Nefsimizin kalbi bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Allah Teala bize yerlerin melekûtunu gösteriyor. Ulul Albab makamındayız. Onu tamamlıyor. Göklerin melekûtunu göstermeye başlıyor. İhlas makamındayız. 7 tane gök katını ve 7. gök katındaki 7 tane alemi tamamen gösterip tesit edip intihayı görürsek ihlas makamı da bitiyor. Ondan sonra salah makamı, işte Hazreti Süleyman beni salih kullarının arasına dahil et diyor. Anlaşılıyor ki Allah Teala marifeti daha önce vermiş Hazreti Süleyman'a, salih kullarının arasına girmeden. Yani nefs tasfiyesi ve nefsinin kalbini müzeyyen etmesini beklemeden Allah Teala ona marifet vermiş. Kuşların dilini, karıncaların dilini ve daha pek çok dili bilmiş olması lazım diye düşünüyoruz. Burada kuşların dilini bildiği kesin. Cinlerin de dilini biliyor, şeytanların da dilini biliyor. Onlar da bizim konuştuğumuz gibi kendi insanlarıyla konuşuyorlar. Ve Hazreti Süleyman'ın bu talebini Allah-u Teala elbette kabul buyuruyor. Her Allah-u Teala Hazreti Süleyman'ın hayatından bir kesit veriyor bizlere. Bu zamanın insanlarına ne kadar benzemeyen bir dizayn. Kuşların dilini konuşuyor Hazreti Süleyman. Karıncalarla konuşuyor. Karıncaların söylediklerini işitiyor, tebessüm ediyor. Cinler de ordusunda, şeytanlar da. Şeytanlara başka bir takım görevler verdiğini Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde söylüyor. Cinler deyince belki de cinler ile birlikte gene onlar gibi dumansız ateşten yaratılmış olan
şeytanların da o muhtevada yer alması söz konusu olabilir. Bununla şunu söylemek istiyoruz. Yani insanın emrine veriyor Allah-u Teala cinleri de, şeytanları da, kuşları da, karıncaları da, lüzumlu hayvanları da. Hep emri altına alan insan. Ve 20. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tefek kadat tayre fe kale maliye la eral huthude em kane minel gaibin ve tefekkada ve yoklama yaptı. Ettayra kuş ve sonra gale dedi ma diye niçin ben la era görmüyorum, era görüyorum, la era görmüyorum, el hutude hutut kuşunu neden görmüyorum ben? Hem veya yoksa kâne oldu. Minel gâibin. Gâib olanlardan, kaybolanlardan mı oldu diyor. Ve kuşları yokladı. Yani teftiş etti. Sonra hüthüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Kuşları, cinleri, insanları teftiş ediyor, yoklamadan geçiriyor ve hutut kuşunun orada mevcut olmadığını görüyor. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Hiç zamanımız insanlarına benziyorlar mı? Allah Teala insanoğluna ne kadar yetki vermiş. Hazreti Süleyman'ın Kur'an-ı Kerim'de geçen daha birçok kıssası var. Allah Teala'nın ona tay-i mekan verdiğini görüyoruz. Bu tay-i mekanın 3 boyutlu olması lazım ifadelere göre 3 ayrı yerde geçen. Üç ayrı yerde olduğunu sanıyorum. Üç ayrı zaman parçası içeren hız açısından üç ayrı rüzgarı emrine alışı. Yani ruh tayi mekanı, nefs tayi mekanı, nefs tayi mekanı, ruh tayi mekanı ve fizik vücut tayi mekanı da gerçekleştirmiş durumda Hazreti Süleyman. Peygamberler arasında Allah'ın dizaynı birbirinden farklı şekilde tecelli etmiş. Allah Teala Hazreti Musa'ya elini koynuna sok bembeyaz çıksın diyor, yetki veriyor, asanı at diyor, asa bir canavar oluyor. Hazreti Musa birçok yetkiyle donatılıyor ama Hazreti Musa bir başka açıdan ilmi ledunu almıyor. Allah Teala ona ilmi ledunu vermiyor. Aslında Hazreti Musa'nın elini sokup bembeyaz çıkarması, azasının canavar olması, daha başka gösterdiği kerametler, keramet değil affedersiniz, mucizeler, bir peygamberden bahsediyoruz. Onu bu mucizelerin ötesine
taşıyor. Diyor ki Allah Teala, ya Rabbi, ilmi ledunundan bana da ver. Ben de ilmi ledununa sahip olmak istiyorum. Allah Teala kabul ediyor. Hazreti Musa da diyor ki, kimden alacağım? O da diyor ki, falan yerde seni bekleyecek. Bu yer iki denizin birleştiği yer. Biliyorsunuz Hazreti Musa ile bir genç, yanındaki genç beraberce yola çıkıyorlar. Onun Hazreti Harun olması kuvvetli bir ihtimal. Ama Allah Teala o ayetlerde bir genç diyor sadece. Belki kendisinden genç olan kardeşini kastediyor. İkisi beraber yanlarına kuru balıklar alıp yola çıkıyorlar. Ve bir yere kadar gidiyorlar. Hazreti Musa diyor ki, hadi aç bakalım torbamızı, yemeklerimizi yiyelim inşallah. Kuru balıklarımızı, karnımızı doyuralım. Ama yanındaki diyor ki, kuru balıklar yok. Nasıl yok diyor Hazreti Musa. O da diyor ki, bir evvelki gittiğimiz yerde balıklar canlandılar ve suya girdiler. Kıyısında oturduğumuz denize doğru zıplaya zıplaya gittiler, denize girdiler. Ve yok oldular. Kayboldular. Hazreti Musa diyor ki, nerede oldu bu diyor. İki denizin birleştiği yerde diyor. O zaman Hazreti Musa'nın aklı başına geliyor. İşte orada diyor, o ağacın altında bekleyen kişiydi diyor. O Allah-u Teala'nın bize vazifeyle kıldığı kişi, bu Hızır Aleyhisselam. Söz konusu olan Hızır Aleyhisselam. Bütün devirlerde var olmuştur ve var olacaktır. Ezelden beri Allah-u Teala Hızır Aleyhisselam'ı fizik ötesi ilmiyle donatmış ve bütün Allah'ın dostlarına yardım etmek için vazifeni kılmıştır. Ve Hazreti Musa döndüğünde bakıyor ki hakikaten ağacın dibindeki ihtiyar olan zat hala orada. Hemen Hazreti Musa koşuyor. Ona diyor ki, senin emrinde olmam, emirlerine tam itaat etmem kaydıyla bana ilminden öğretir misin diyor. Allah'ın sana verdiği ilmi ledun demek istiyor. Onu bana öğretir misin? Hazreti Hızır da ona diyor ki, sen benimle beraber olamazsın diyor. Benim söylediklerime, yaptıklarıma, yaptıracaklarıma tahammül edemezsin diyor. Sen buna dayanamazsın diyor, sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa, beni sabırlılardan bulacaksın diyor. Allah Teala da emrini vermiş. Hazreti Musa denemelerden geçecek. Ve beraberce bir köye gidiyorlar. Köyde hiç kimse onlara yiyecek vermiyor. Bir evden yiyecek veriyorlar. O yiyeceği yedikten sonra Hızır Aleyhisselam o ülke bahçe duvarını yıkıyor. Ve bir açılmaya başlamış olan muhtemelen bir deliği böylece kapatmış oluyor. Ama bahçe duvarı yıkılmış. Hazreti Musa sabretmesi lazım geldiği halde, dayanamıyor. Diyor ki, bu kadar köyün içindeki ahaliden sadece bu bize iyilik etti. Sen onun bahçe duvarını yıktın.
Hızır Aleyhisselam diyor ki sen benimle yapamazsın. Demedim mi ben sana diyor. Daha sonra bir günün kıyısında, nehrin kıyısında bir iskelede insanlar görüyorlar. Gene yiyecek istiyorlar. Hiçbir gemi sahibi bir şey vermiyor. Ama birisi veriyor. Hazır Aleyhisselam bu iğneye karşılık adamın gemisinin bordasını deliyor. Elindeki baltayla parçalıyor ve gemi karaya oturuyor. Sefere çıkamıyor. Tamam. Hazreti Musa bunun büyük bir haksızlık olduğu kanaatinde. Düşünün o mucizeleri gösteren Hazreti Musa diyor ki sen büyük bir yanlışlık yaptın. Bize yemek veren sadece buydu. Hazreti Aleyhisselam diyor ki bak ben sana söylemedim mi diyor sen benimle yapamazsın diye. Gene diyor aynı yanlışı yaptın. Eğer bir defa daha diyor aynı yanlışı yaparsan aramızdaki ilişki biter. Ve kısa bir zaman sonra bir pınarın başındalar. O sırada oradan su içmekte olan bir genci Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Bunun üzerine Hazreti Musa dayanamıyor. Aynı hatayı kendisi de vaktiyle yapmış. Bundan çok ızdırap duymuş olduğu için muhtemelen dayanamıyor. Diyor ki bu kadarı da fazla. Sen hiç kabahatsiz bir çocuğu öldürdün. O zaman Hızır Aleyhisselam diyor ki ben yaptıklarımı kendim yapmıyorum diyor. Bana yaptırılıyor. Ve diyor ben bunları kendi irademle ben öyle istedim diye oluşturamam. Bu yetkinin sahibi değilim. Bu çocuk annesine babasına evine ulaşabilseydi büyük zararlar verecekti. Allah-u Teala da bu zararları bu standartlarda önlemeyi uygun gördü diyor. İşte bu minval üzere bizim Hazreti Süleyman'ın da hududu görebilmesi, görememesi söz konusu. Enlem suresinin 21. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Le uazibennehu azaben şediden ev le ezbehannehu ev le yetiyenni bi sultanin mübin. Le elbette muhakkak uazibennehu ona azap edeceğim. Azaben şiddeten, şiddetli azapla. Şiddetli azap. Ev veya le mutlaka ezbehannehu onu mutlaka boğazlayacağım. Keseceğim. Ev veya le yetiyennebi bana kesin olarak getirmeli. Sultanın bir delil apaçık. Bir delil getirmeli, mübinin apaçık.

onu ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, yani keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Hüttüt kuşunun başı dertte. Hazreti Süleyman hüttüt kuşunu teftişte göremiyor ve bunları söylüyor. Nem suresinin 22. ayet-i kerimesi buyuruyor Allah-u Teala. Fe mekese gayre ba'idin fe kale ehattu bima lem tuhit bihi ve ci tuke min sebe in bi nebe in yakin. Fe artık böylece Mekke'se bekledi. Gayre bayin, uzak olmadan, çok geçmeden. Fe o zaman böylece kale dedi. Ehattu ihata ettim, öğrendim. Bima şeyi lem tuhis, sen ihata etmedin. Bihi onu ve ci'tuke ve sana getirdim. Min sebe'in, sebe'den, Yemen'den bir bölge, sebe. Binebe'in bir haber, yakinin, yakin olan, kesin olan. Şöyle oluyor netice. Çok geçmeden geldi kim? Hüthüt kuşu. Ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Sebe'den sana yakin, kesin bir haber getirdim, dedi. Sebe'den sana kesin bir haber getirdim. Hüthüt kuşu geliyor, geri dönüyor. Teftişte bulunamayan hüthüt kuşu gitmiş bir keşifte bulunmuş. Sebe bölgesinden haber getiriyor Hazreti Süleyman'a. Görüyoruz ki Hazreti Süleyman kuşlarla, karıncalarla, hayvanlarla, cinlerle, fizik ötesi bir ilişkinin içerisinde ilmi ledünün sahibi, ama buradaki ilim bu standartlarda bir ilim. Onun da yapamayacağı şeyler var. Onların ne olduğunu daha sonra Allah-u Teala diğer ayetlerde inşallah söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir dersimizin sonunda sizlere gene inşallah veda ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Ve size bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutluysanız, gerçekten öyle mi olduğunuzu sizlere sormak istiyorum. Öyleyse mutluluk nedir? Bu sualin cevabını vereyim, ondan sonra tekrar sorayım size. 1. Mutluluk devamlı bir veteridir, devamlı bir fenomendir. Bu fenomen kesintisizdir. Her zaman mutlu olursunuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah Teala size mutlaka mutlu kılar. İkincisi, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutlak bir uyumun oluştuğu bir noktadır. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir vetiridir ve bir sulh ve sükun halidir. Kişinin bir anlaşma içine, sülh ve sükun içine girdiği, kavgalarını, anlaşmazlıklarını bitirdiği bir nokta. Bu kendi cephesinden geçerlidir tabii. Üçüncüsü, mutluluk üç cephede birden oluşması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Sulh ve sükun halini iç dünyanızda yaşayacaksınız. Kesintisiz yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurursanız, fazıllarıyla doldurursanız, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiş olur. Ve o zaman içinizdeki kavga biter. Ne zaman başka insanlarla kavganızı bitirirseniz, onlar size düşman olabilirler. Sizin onlarla olan kavganızın bitmesi, onların kavgayı bitirmesi manasına gelmez. Siz davranışlarınızla etrafınızdaki bütün insanlara sadece huzur veren bir insan olabildiğiniz gün dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Onlar sulh ve sükun içinde olmayabilirler etrafınızdaki insanlar, başkalarıyla ve sizinle. Ama siz onlarla bir sulh ve sükun haline girebilirsiniz. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükunun sağlanmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince bir emirler cephesi var konunun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle sevgili kardeşlerim ve özellikle zikir yapmak. Mutluluğunuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin
kapladığını göreceksiniz. Mutluluğunuzun sırrı zikirdir. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan kişidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş kişidir. Yani siz öyle misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlarım, bizi tanıyın veya tanımayın. Diyelim ki bizi ilk defa dinliyorsunuz. Ama mutlu musunuz sualimize Kur'ani bir cevap gelmesi lazım sizden. Kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daimi zikre ulaşıp da nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz mi? Yani nereden nereye ulaştığınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata nefslerinde %100 afetlerle gelirler. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Her biri bir afet sevgili kardeşlerim.

bu afetler nefsinizin kalbini %100 işgal etmiştir. Peki bu afetlerin özelliği nedir? Bu afetlerin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmektir. Nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek istemezler. Hepsi buna göre programlanmıştır. Ve nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen, mutlaka işlemek isteyen, Allah'ın emrettiklerini ise asla gerçekleştirmek, yerine getirmek istemeyen bir yapı ile nefsiniz donatılmıştır. Nefsinizin kalbi bu standartlar içerisinde. Yani başka bir ifade kullanalım mı? Şeytanla işbirliği içinde. Şeytan sizin Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmenizi ister. Yasak ettiği ne varsa hepsini de işlemenizi ister. Muradı ne? Kendisiyle beraber sizi de cehenneme taşımak. İkinci hedefi. Ya birinci hedefi. Birinci hedefi şu dünyada mutluluk adı verilen müesseseyi yaşamanıza kesinlikle mani olmak. Hiçbiriniz bunun dışında değilsiniz. Evvela kesin olarak şunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilememişse o şeytanın mutlak hakimiyeti altındadır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani o Allah'ın emirlerini inkar eden birisidir. Yasak ettiği fiilleri de işleyen birisidir. Şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah-u Teala kişinin bir hayatının bir noktasına kadar şeytanın kulu olduğunu, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala açıkça bunu söylüyor. Ve de bir noktadan sonra da insanın Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse münkerle ve fuhuşla emredilenler kimler sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini inkar edenler, gerçekleştirmeyenler, yasak ettiği fiilleri ise işleyenler kimler bunlar? Şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulları. Ne zaman kurtuluruz tağutun kulu olmaktan? Mutluluğun ilk adımının atıldığı yer neresidir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bu üçüncü basamağı oluşturur. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Burada insanlar ayrılır. Bu değerlendirmede kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa yetmez. Dilemedikten başka başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa, bunun için
çalışıyorsa bunlar kalplerinde zayıf olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'a isyan edenlerdir. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ketmedenlerdir. Ketmetmek, gizlemek demek. Tekzip etmek, yalanlamak demek. İnkar etmek, örtmek demek. İtiraz etmek demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılışınız nefsinizin, kalbinin mutlak olarak %100 afetlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Yeter mi? Yetmez. Buna karşılık bir de ruhunuz var. Ruhunuzun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, Allah'ın hasletleriyle dolu bir ruhunuz var. Ruhunuzun kalbi de bunlara dolu. Ne var nefsinizin kalbinde? Düşmanlık. Orada dostluk var. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret. Orada sevgi var. Ne var? Cimrilik. Ruhunuzda cömertlik var. Birinde cehalet, birinde ilim. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhunuzun kalbinde. Öyleyse ruhunuzun fonksiyonel durumuna bakalım beraberce. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyor ruhunuz. Allah ne emrederse mutlaka yapacak onu. Mutlaka yapmak ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Nefsinizin afetleri ise tam bunun zıttıdır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Hayata bir dengeyle getirilirsiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Ruhunuzun kalbi ise pırıl pırıl nurlarla doludur. Öyleyse birinde gece, birinde gündüz var. Ve dengedesiniz. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktöre sahipsiniz. Bu denge ile hayata gelirsiniz. Yaşam böyle başlar. Şimdi burada

etmenize, yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi söyler. İnsan ve cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olarak yaratılan şeytanlar. Cinlerden de şeytanlar var, insanlardan da şeytanlar var. Şeytanlar zaten şeytan olarak yaratılmışlar. Ama insan şeytanların dışındaki cin şeytanlar da şeytan olan, bizatihi şeytan olan iblisin takımı da, yani şeytanın kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden görebilen şeytanın takımı, yani şeytanlar. Onlar da enerjiden yaratıldılar. Cinler de enerjiden yaratıldılar. İnsansa topraktan yaratıldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın başlangıçtan itibaren size hakim olmasının arkasında ne var? Çünkü şeytanın size emrettiği her şey Allah'ın yasak ettiklerinin yapılması, nefsiniz de onu istiyor. Allah'ın emirlerinin asla yapılmaması, nefsiniz de onu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizinle konuşacağı güne ulaşıncaya kadar o sizinle konuşmaz. Ama şeytan doğumunuzdan itibaren size hitap etmek imkanının sahibidir. Allah-u Teala'dan ilham almaya başladığınız zaman da, üçüncü gök katına ruhunuzun ulaştığı devrede de Allah ile sual sorup cevap almak istikametinde bir konuşmanız asla gerçekleşmez. Bir problem oluştuğunda veya bir Allah-u Teala size bir yardım etmek istediğinde, bir şiirin bir kelimesi, yazmakta olduğunuz yazının bir cümlesi Allah-u Teala'dan size yardım olarak gelebilir. Bu ilhamdır. Ama karşılıklı konuşmanın adına vahiy diyor Allah-u Teala. Bu karşılıklı konuşma gerçekleşene kadar Allah sizinle konuşmaz. Ama şeytan hepinizle her an iç içedir. Her an size, sizin içinizdeki sesi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmak suretiyle sizi idare eder. Bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanları şeytanın kulu olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeytan tarafından emredilenler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde demin söylediğim gibi şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bunlar insan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların, yani tağutun kullarıdır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar, sahabeden bahsediyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Aynı ayet hem o insanların şeytana kul olduklarını

söylüyor Allah'a ulaşmayı dilemeden, hem de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, şeytanların her çeşidine, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan, özellikle zaten bir yeri başarabildiği zaman iblis, problemi yoktur. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi önleyebildiği sürece siz onunla beraber cehenneme gidecek olan birisiniz, madde bir. Ve onun gibi mutsuz olmak mecburiyetindesiniz, madde iki. Bütün bu olayların başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağutun kuludur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Onlara verilen müjdelere gelince, bu müjdeler hem cennet müjdesidir hem dünya müjdesidir. Öyleyse şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Tağut da sizin için öyledir. Ve tağutun kulları kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Tağutun dostları kafirlerdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar ne yazık ki Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Allah amin olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek aminu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a milaki olmayı dilemekle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a inanmak, mümin olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. Kendinizi aldatmayın. Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler mümin olabilirler. Dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Ne yazık ki Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size 12 tane ihsan verir. Size 7 tane Furkan verir. Bu 7 tane Furkan, 12 tane ihsanın muhtevası içerisinde ikişer ikişer yer alır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin her Furkan'ı verişinde kalplerindeki muhtevayı işitme, görme hastalığındaki muhtevayı değiştirirken her bir Furkan tesliminde onların günahlarından bir kısmını örter. Yani sevaphanesine günahlarının bir kısmı kadar derecat ilave eder. Ve 7 tane Furkan tamamlandığı zaman o kişinin günahları örtülmüştür. Mevcut olan sevapları da kalmıştır. Onun için bu noktada kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Bu kişi Allah'ın kanunları gereğince Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin
sahibidir. Çünkü Müminin Suresi 102. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları ağır gelirse onların gideceği yer, günahlarından daha fazlaysa yani, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır diyor. Günahların sevaplardan fazla olması. İşte insanlardan her kim günahları sevaplarından fazla olanlar diye adlandırılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de, bilin ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu cihetle, onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar dalalettedir, onlar küfürdedir, onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu dizayndan geçerseniz, Allah Teala göğsünüzden kalbinizin nur yolu açar, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, zikir yaparsınız, huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzdan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsanız, o size onu gösterecektir. Ulaştığınız zaman Allah Teala'dan bu sefer de 7 tane nimet alacaksınız. Ve bu nimetin sonunda nefs tezkiyesi denilen bir olaya ulaşacaksınız. 14. basamaktan itibaren. Zikir yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini insanlık tarihi boyunca bütün insanların, Allah'ın yoluna giren insanların yaptığı gibi Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Ne olur? Şu olur. Bu ismi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti ve fazlı ve Allah'ın rahmeti ve salavatı ulaşacaktır. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. O yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti ve salavatı. Ve kalbinizin mührünün üzerine baskı yapacaklardır bunlar. Ard arda gelen, kesintisiz bir şekilde gelen, ard arda gelen bu nurlar, mührün üzerine baskı yaparak mührü üst kapıdan alt kapıya kadar indireceklerdir. Alt kapı zulmani karanlıkların nefsinizin kalbine girdiği kapıdır. Ayaklarınızdan, bacaklarınızdan dolaşarak kalbinize ulaşır. Yerden gelir. Ve bu kalbinize gelen nurlar o kapıya kadar gelirler. Kapının üzerine devamlı olarak rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı mührü öyle bir yere indirmiştir ki bu baskı yok olmadan mührün açılması mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize girmesi mümkün değildir. Ne olacaktır? 1-2 dakika içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, gene rahmetiyle ve salavatıyla tamamen dolacaktır. Bunun manası, onlar doldukça karanlıkların nefsinizin kalbinde tutulmasına mani olacak bir güç yoktur. Nefsinizin kalbinden bütün karanlıklar atılacaktır. Kalbinizde küfür kelimesi yok, iman kelimesi var. Küfür kelimesi
7. basamakta alındı. 14. basamakta Allah kalbinize iman kelimesini yazdı. Ne olur? İman kelimesi bir çekim gücünü temsil eder. Fazılları karşıt kutuplarda manyetik alan sahibi oldukları için mutlaka kendisine çeker. Güçlü bir çekim alanı ve çektiği fazılları da kendisine yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında, kalpteki imanın etrafında toparlanmaya başlarlar. İşte fazılların bu toplanması işlemine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diyor. Dikkat edin, fazıllar ruhunuzun hasletlerinin paralelindedir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahipleridir. İşlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Neden işlemeyen diyoruz? Çünkü işleyip işlememek ne nefsinizin ne ruhunuzun elinde değildir. Karar mekanizması aklınızdır. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da herkes tarafından rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, aklınız hep nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Her nefsinizin şeytan tarafından kendisine telkin edilen Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi halinde bir, ve Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi halinde iki, Allah-u Teala o kişiye azap eder. Sebebini bilmeden kişi huzursuzluk duyar. Arkadan da o kişinin ruhu nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hem de yasakların işlendiği her noktada bu olay tahakkuk eder. Kişi bu sebeple nefsinin emrinde olduğu sürece huzursuzdur. Devamlı bir sıkıntı o kişiyi kavramıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada olay nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı giriyor ve fazıllar nefsinizin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu birikimin vücuda geldiği yerde sağlam bir yapışma söz konusu olduğu için, karşı manyetik alanlar birbirini bırakmayacağı için nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla giderek doluyor. Ve onların işgal ettiği yerden ayrılmaları mümkün olmadığı için zikriniz bittikten sonra bunların yerleştiği alanın dışındaki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü mühür alt kapıdan ayrılacaktır. Karanlıklar hücum edecektir nefsinizin kalbine. Ve iman kelimesine tutunamayan fazıllarla salavatı ve rahmeti dışarıya çıkmaya zorlayacaklardır ve bunu başaracaklardır. Nefsinizin kalbinde sadece fazıllar kalacaktır. Bu fazıllar nefs tezkiyesini temsil eder. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen özelliğin sahipleridir. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. İşte nefsinizin kalbinde bu birikim, fazıl birikimi %7 bulduğu zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'ler ruhunuzu Allah'ın yedinci katına, Allah'ın katına kadar ulaştırır.
Oradan yatay bir yolculukla Allah'ın zatına, yedinci alemin indi ilahinin sonuna, sitedin müntahaya ulaşır ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu sizin evliya olduğunuz noktadır. Allah'ın evliyasından biri olduğunuz noktadır. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi vardır. Daha mürşidinize ulaşmadan nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşir. Ulaştıktan sonraki işlemde ise 7 defa %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde 49 artı 2 %51 nur oluşur. Ruhunuz da Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluşması ne demek? Artık nefsinizin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bunun manası Allah'ın emirlerini ve yasaklarını %50'den daha fazla yerine getireceksiniz demektir. Çünkü nefsinizin kalbinde %50'den fazla afet yok olmuştur. Yerlerini rahmet ve fazla bırakmışlardır. Böyle bir durumda eğer ruhunuzdaki hasletleri devreye sokarsak 200'de %50'den fazlası nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz ve nefsinizin toplamında 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek istemiyor. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. İç dünyanızdaki durum bu olmakla birlikte ruhunuz ve nefsinizdeki haslet ve fazlaların toplamı 200'de 150'yi aşmasına rağmen davranış biçimlerinize yansıyan kesim %50'nin biraz ötesindedir. Siz dünya hayatında %50'den daha fazla mutlu olabilen bir insan oluyorsunuz. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman nefsinizdeki afetler hala %50'ye yakın boyutta şeytanın etkisiyle, şeytanın hala kandırmaya devam etmesi sebebiyle negatif anlamda sizi etkiliyorlar. Bu Allah'ın evliyası olduğunuz noktadaki durum. Allah Teala burada bütün insanlığa verdiği sözünü yerine getirir. Nedir sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve onu mutlu kılırım diyor. Mutluluk %50'nin ötesine mutlaka geçer. Öyleyse mutluluk dediğimiz şey ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada dünya saadetinin yarısını ihata eder. Ama cennet saadetinin üçüncü katını elde etmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci katını, irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci katını, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü katını cennetin elde ettinizdir. Elde etmişsinizdir. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'ın mutluluk konusundaki emirlerini insanlar yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde etmeleri mümkün değil. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına bakalım. Neden insanlar bu noktada yarı yarıya mutlu? Çünkü nefslerin afetleri yarıdan daha fazla azalmış durumda. Ötesi var mı? Evet, burası 22. basamak. Ruhun Allah'a teslimi söz konusu. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşar. 27. basamakta
nefsinizi Allah'a teslim edersiniz, nefsinizin kalbindeki nurlar %100 olur. Burada dünya saadetinde bütününü elde edersiniz. Cennetin katlarının da beşincisine ulaşmış olursunuz. Neden nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca mutlaka mesut oluyorsunuz, şu dünyada saadeti yaşıyorsunuz? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi Allah'a teslim olmuş etmiş olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yerini hasletler almıştır. Hasletler nedir? Hasletler diyorum, affedersiniz. Faziletler almıştır, fazıllar almıştır. Artık fazilet sahibi bir insan oldunuz. Çünkü fazıllar %100 duruma hakim oldular. Fazıllar ruhunuzun hasletlerine paralel bir yapıyı sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. Ruhunuzun bütün hasletleri de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Bu standartta artık iç dünyanızda kavga bitmiştir. Ruhunuz ve nefsiniz arasındaki diyalektik kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Öyleyse neydi mutluluk? İç dünyanızda bir sulh ve sükun hali, özelliği kesintisiz olmak. İşte bu noktadan sonra mutluluğunuzun kesintili olması mümkün değildir. Çünkü nefsinizdeki afetlerin tekrar nefsinize geri dönmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu statüko ömür boyu devam eder. Ve kavga bittiği için iç dünyanızda muhteşem bir sulh ve sükunu yaşarsınız. Peki dış dünyanızdaki sulh ve sükun nasıl kurulacak? Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onlara ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak. Siz hiçbir zaman kabahatli değilsiniz. Hep başkaları kabahatli. Hem kendinize bu telkini yapıyorsunuz, hem de sizi suçladıkları zaman yalan da katarak kendinizin haklı olduğunu ispatla çalışıyorsunuz. Oysa ki çok iyi biliyorsunuz ki mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınız zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü arkasından Allah-u Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar.
İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer. Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz. Yeniden huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Ruhunuzu, nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka baskı yaratır. Ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız bu anlamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için nefsiniz sebebiyle ard arda 4 kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitmezsiniz, incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk, sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir, size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sulh ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sulh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu. Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yerlerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutluluk elinizde uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizle dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizle Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfrelen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak, Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah-u Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse
Hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerini iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kafidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır.
Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenü olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenü olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulü'nün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı mustakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa
ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır.

Kendisine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Âmenû olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz, hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar, ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur.
Onların şirk koştukları şeylerden o

Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün, zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din, kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder. Ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi.
şayet gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara, geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihûn, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onunla, onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'ı ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Onlardan Nebi'ye eza, eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter. Ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetliydiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o, fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey, sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması.
Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kereh gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla, onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler, bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım. Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim, acı azap isabet edecek.
Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman, senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerine tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

yeniden çiçekler açacak, tomurcuk tomurcuk. Yeniden yapraklanacak yemyeşil ve meyve verecek dut ağacıları. Yıldızlar kayacak göylerde, yeni bir şafaka açılacak gökyüzü. Ve yeniden güneş doğacak bütün karanlıkların üstüne. Hadi gelin, koşun, atılın. Ne duruyorsunuz öyle suskun, ümitsiz, bitkin, hüzünle dolu? İslam güneşidir doğan evrende, yaprak yaprak açılan, aydınlık yarınlara, zaferlere.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahd. Ahd müessesesi Allah ile olan ilişkilerimizde önemli bir yer işgal eder. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün Adem oğullarını birbirinin sırtlarından çıkararak huzurumuzda hepsini topladık. Ve onlara dedik ki, Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki, bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı, bela, evet. Sen bizim Rabbimizsin. Onların nefslerine kıyamet günü ben bundan haberdar değildim. Demesinler diye onların ruhlarını ve fizik vücutlarını onlara şahit kıldım diyor Allah Teala. İşte olay bu olay. Acaba bundan sonra ne olmuş? Fizik vücutlarımızı ve ruhlarımızı nefslerimize şahit tutmuş Allah Teala kıyamet günü, ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah'a verdiğiniz misaki hatırlayın. İşittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da sizlerden misak almıştı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O gün, Elestü bi Rabbiküm günü, Allah Teala bütün insanlarla konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sual, cevap, bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala buyuruyor ki, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler! Misak istiyorum. Ey ruhlar! Ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar! Bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi? Diyor Allah Teala. Biz de diyoruz ki, işittik. Allah Teala buyuruyor ki, öyleyse itaat edin. Ruhlar
biz hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair Allah'a misak veriyor. Fizik vücutlar, biz dünya hayatını yaşarken fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair ahd veriyor.

Nefslerse nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin veriyor Allah-u Teala'ya. Burada her şey bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Ayet-i Kerime işittik ve itaat ettik dediniz diyor. Allah-u Teala'nın bu talebi üzerine, sözlerimi işittiniz mi talebi üzerine diyoruz ki, semina, işittik. Allah-u Teala da ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden, ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd istiyor. Biz de bu yemin, misak ve ahdi veriyoruz, emre itaat ediyoruz. Her şey bitiyor mu sevgili kardeşlerim? Hayır, bitmiyor. Bu noktadan sonra devam ediyor olay. Devam ediyor, ne oluyor devam edince? Devam edince farklı bir olayla karşı karşıya oluyoruz. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor. Allah'ın iradesi. Ve bizim irademize sesleniyor. Senden ne diyor? Misak istiyorum. Sen de bana teslim olacaksın diyor. Ve irademizle Allah-u Teala'ya misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim olması konusunda irademiz Allah'a misak veriyor. Öyleyse ruhumuz Allah'a misak vermiş ama irademiz de Allah'a misak vermiş. İrademizin Allah'a teslimi sadedinde. İşte bu misake baktığımız zaman bu misakin, iradenin teslimi misakinin gerçekleşebilmesi önce ruhumuzun, sonra fizik vücudumuzun, sonra da nefsimizin Allah'a teslim olmasını gerektirir. Bu üçü Allah'a teslim olmazsa, olmamışsa irademizin Allah'a teslimi hiçbir zaman mümkün değildir. 22. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Affedersiniz, 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur, Allah'ın zatında yok olarak. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irademiz Allah'a teslim olur. Böylece Allah'a verdiğimiz yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de nefsimizin verdiği, affedersiniz, irademizin Allah'a verdiği misaki de gerçekleştiririz. Peki, hepsi bu kadar mı? Hayır. Allah-u Teala bir de bizden ahd istiyor. İşte Allah'ın bizden istediği bu ahd, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi bütünüyle emreden bir müessesedir. Ne olmuştu? Ruhumuz Allah'a misak vermişti teslim alacağına dair. Fizik vücudumuz ahd vermişti. Nefsimiz yemin vermişti. Bunları yerine getirmek, yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmekti. Bunların ötesinde Allah-u Teala irademizden
misak istiyor irademizi Allah-u Teala'ya teslim etmek için. Her birisi ait olduğu asıldan isteniyor. Ruhtan isteniyor, fizik vücuttan isteniyor, nefsten isteniyor ve iradeden isteniyor. Peki bunların hepsinden birden istenen bir yemin var mı? Bir yemin türü var. Onun da adı ahd. Ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimi emri. İşte böyle bir müessese söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu konuları muhteşem bir şekilde açıklamış Kur'an-ı Kerim'inde. Nasıl biz Allah'a yemin, misak ve ahd vermişsek, arkasından irademiz Allah'a bir de misak vermişse, arkasından dört tanesi birden Allah Teala'ya ahd vermişlerse, toplamı birden, hepsi bir aradayken Allah'a verdikleri yeminin türü ahd oluyor. Allah Teala'nın cephesinden de duruma bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu. Hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhû ve lâ tekûnû minel müşrikîn. Allah Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Sırat-ı müstakime tabi olun ve müşriklerden olmayın diyor Allah Teala. Ama orada bitmiyor ayet-i kerime. Diyor ki Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız. İşte bu takva son takvadır. Sakın Allah'ın sırat-ı müstakiminden ayrılmayın diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor. Burada Allah'ın ahdi ve vasiyeti geçiyor. Konuyu incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Allah'ın ahdi